Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

0: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Bulma
3: gibi.
0: Bulma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 19 Ağustos çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Merhabalar, günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Benim sesimde niye böyle bir tuhaflık var? İnan sesimde bir tuhaflık var, ona bir bakabilir misin? Peki şimdi o zaman başlıyoruz. Kendi minik teknik aksaklığımızla. Neyi konuşacağız efendim? Önümüzdeki bir saat boyunca yaklaşık doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikte konuşacağımız. Buradan yapacağım bir şey yok. Oradan yapacağım bir şey var. Kendisiyle neyi konuşacağız? Hiçbir şey değişmedi şu an. Benim sesim yok. Kulağımda sesim yok. Sesim olmayarak konuşmaya çalışıyorum. Oradan yapacağın şey. 30 yıllıklar, dün çok dikkat çektiğimiz noktalardan biriydi. 5.30 küsürlere geldi. Oradan gevşemiş olduğunu görüyoruz. 5.27'lere kadar geriledi ama 19 yılın yükseğine çıkması, 5.33'ü görmüş olması ne demektir? Aslında tahviller neyin endişesini yaşıyor? Yüksek petrol fiyatlarını mı, 91'in üzerinde bu fiyatlarda kalacak mı, kalmazsa eğer biz neyi yaşayacağız? Bunu konuşacağız Filiz hocamızla birlikte. Nispeten ama tam değil. Nispeten. Neyse bunu oyalamayalım biz dinleyiciyi. Yolda insanlar işe gidiyorlar şu an. Derdimiz bu olmasın bizim. Ama oradan bir müdahale yapman gerekiyor. Yasemin'den ne olduğunu onun bir öğrenebilir misin? Evet. Biraz daha açar mısın? Tamam. Nispeten. Nispeten iyi. Bir Yasemin'den ne olduğunu öğrenir misin onu? Peki şimdi devam ediyoruz efendim. Kusura bakmayın lütfen. Malum yaz dönemi izinlerimiz var ve Yasemin'imiz yok. İnan bizim gececi arkadaşımız ve uzun zamandır yapmadığı şeyler. O yüzden biraz takılıyor. Gerçi yayınımızın 1,5. haftası ama olur böyle şeyler diyeyim ve devam edeyim. Haliyle böyle bir ortam içerisinde altın ne olacak, petrol ne olacak hepsi radarda ve arka arkaya bunlarla ilgili de raporlar geliyor efendim. Dolarla ilgili de rapor geliyor. Tüm bunları Filiz hocamla konuşmak istiyorum. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan da bendeniz vasıtasıyla efendim Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Canlı canlı bizim radyo yayınımızı izleyebilirsiniz. Peki şimdi önce istersen gel seninle tahvil tarafından başlayalım Filiz Hocam. Şimdi 5.33 ne demektir? Yani az buz bir seviye değil. Bu alarm, alarm, alarm diye bağırdı bir seviye. Öncelikle bizi bu seviyeye taşıyan neydi? Uzun vadeli tahvilde işte daha aşağıda olmasını bekler çünkü daha uzak bir gelecek ama niye bu kadar arttı? Ve tahviller arasındaki spreadlerin bu kadar artmasının sebebi nedir? Orada da bir farklılık görüyoruz, farklılaşma görüyoruz. Bizim buradan ne anlamamız gerekiyor? Ne oldu da birazcık da olsa gevşediği yerde işte 5.27 biz bu kadarlık bir gevşemeyi gördük.
1: Evet şimdi Süheyla şöyle... Yani son dönemde birkaç ekstra neden var bunu yukarı çeken ama önce bak böyle baktığım zaman 10 tane neden çıkıyor karşıma. Önce zaten uzun bir süredir var olan sebep şu, kamu borcu ve bütçe açıklarının çok çok yüksek olması devletlerin. Başta Amerika örneğin, Amerika tarafını konuşuyoruz. Yani Amerika tarafına bakıyorum şu an. Yani 2026 bütçe açığı beklentisi 1.9 trilyon dolar. Kamu borcunun GDP oranı %101. 2036'da bunun %120'ye çıkması bekleniyor. Trump'ın Amerika'yı büyük yapma hedefi var. Bu büyük yapma hedefini tarifelerle şey yapacaktı, finanse edecekti. Ama tarifeler de kalkınca bütçe açığın daha arttığı bir süreç olacak. Bir, buradan gelen bir etki var. Kamu borcu ve yüksek bütçe açığı diyebilirim. İkincisi, enflasyon endişeleri tabii. Yani pandemiden sonra zaten enflasyon endişeleri vardı. Bu uzun vadede belirli düzeyde çıpalanmıştı. Fakat savaşla birlikte yeniden ki özellikle son iki haftadır biz bu uzun vadeli tarafta görüyoruz. Petrol fiyatlarının yani Temmuz'daki bu yeniden alevlenmeyle birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi yeniden enflasyon endişelerini gündeme getirdi. Ve şöyle bir durum var, orada da şöyle bir tartışma var. Bu enflasyon endişeleriyle ileride uzun vadede enflasyon daha yüksek kalacak bu mu yoksa Özellikle Fed bazında Kevin Warsh'un görece kısa vadede daha güvercin kalacağı, uzun vadede de bu nedenle daha yüksek, yani sonradan enflasyonla mücadeleye başlanıp uzun vadeli tahvil faizleri yukarı gidecek meselesi mi? Hani bu noktada bir miktar farklı görüşler var. Şurası net, özellikle FOMC'nin burada bir kırılım yarattığını biliyoruz. Fed'in iletişim meselesi sorun oldu ve Fed kredibilite kaybetti. Bu bence en büyük nedeni bu değil. Bu tetikleyenlerden biri belli bir direnci, bir varlık geçtiği zaman çok daha hızlı gidiyor. Zaten 10 yıllıklar tarafı, görece 30 yıllıklar tarafı son dönemde yüksekti. Ama Fed'in bu iletişim ve iletişimsizliğiyle birlikte yarattığı belirsizlik yukarı gitti diyebilirim. Bir diğer etmen bu. Bir diğer etmen bence şu. Büyük alıcılar artık yok. Özellikle Amerika tarafında. Artık Çin'in çekildiğini görüyoruz. Yani 2008'den bu yana en düşük tahvil stoku var. Ne kadar? 635 milyar dolarlık ABD tahvili var elinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Çin satıyor, almıyor. Japonya satıyor. Yani Japonya diyor ki benim 10 yıllıklarım, 30 yıllıklarım %4'ler civarı. Niye kur riski alayım? Gideyim ABD tahvil alayım. Hatta bu FOMC meselesi başlamadan önce Japonların sattığı Scott Bessent'ın Yen'e müdahale etmesinin arkasında zaten güçlü Japon satışları vardı. Onu engellemek adına aslında bunu yaptı diyen bir görüş var. Yine bir diğeri şu. Yapay zeka bence son dönemin en önemli itici güçlerinden biri. Yapay zeka kaynaklı çok güçlü bir borçlanma ihtiyacı var. Ve bu borçlanma ihtiyacı uzun vadeli tahvilleri yukarıda tutuyor. Yani artık öyle bir noktaya geldik ki yani özel sektör tarafında çok çok güçlü, tarihin en güçlü borçlanma hikayesinin olduğu bir süredeyiz. Bir de şu da var. Yapay zeka kaynaklı verimlilik yukarıda kalacak. Büyümeler yukarıda kalacak. Enflasyon da yukarıda kalacak. Haliyle nötr faiz oranı daha yukarıda belirlenecek bundan sonra. Bu ne demek? Ağırlıklı olarak piyasa faizlerin ve tahvil faizlerin yukarıda olacağı fiyatlaması. Dolayısıyla küresel arz çok güçlü Seyla. Tasarruf havuzu çok zayıf. Küresel arz mesela bu sene 29 trilyon dolarlık bir küresel arzdan bahsediliyor. Mesela dün işte Almanya'yı gördük 30 yıllık tarafında. Bir de şu
0: Evet.
1: var. Özellikle Avrupa gibi ülkelerde artan savunma harcamaları var. Bunun getirdiği altyapı harcamaları var. Bunun getirdiği de bir kamu tarafında gereğinden fazla eskisine göre daha güçlü borçlanma var. Bir şey daha öğrendim. O da şu. Yeni okuduğum bir analiz. Diyorlar ki yani bu kadar bak ben bir sürü madde saydım. Bu kadar madde saymanıza gerek yok. Amerika'da son dönemdeki yükselişin ana nedeni Cumhuriyetçiler ara seçimi kaybedecek. Kongrenin iki tarafında demokratlar ele geçirecek. Amerikan ekonomisini yönetmekte, ekonomiyle ilgili karar almakta zorlanacak, topal ördek olan bir Trump ve ekibi olacak. Dolayısıyla da bu neyi gündeme getirecek? Amerikan ekonomisini daha sıkıntılı günler bekliyor. Oradaki o kırılmanın sebebi bence bu da ana neden değildir ama son dönemde belli direnci geçmesinin önündeki etmenlerden biridir. Şimdi o zaman soru şu, sen bana bu soruyu sormuştun. Gene ben seni tebrik ediyorum. Sen sıkça bu soruyu ara ara sordun bana. Ve ben hep şunu dedim, yok ben orada bir sıkıntı beklemiyorum. Yani bu 10 yıllıklar işte özellikle tarafı çok sinyal veriyor. Burada sistemik bir risk beklemek gerekir mi? Gerekmez demiştim. Şu anda hala biraz o noktadayım. Eskisine göre daha temkinli olmakla birlikte. Çünkü ihalelere baktığımızda ihalelere talep var. Pahalı ama var. Bir bu mesela Amerika'da geçen hafta 30 yıllık 5.21 ile 2.39 talep oranıyla yani ortalamanın oldukça altında bir talep var. Bir bu, iki bu biraz rejim fiyatlaması. Son dönemde işte Fed'in güvenirliğidir, işte bu demokratlar kazandı kazanmadı meselesi var. Bunların da bir miktar seviyeyi yukarı çektiğini düşünüyorum. Onun için yani yapılan araştırmalara da baktığımızda hani 10 yıllıklar tarafında da şu an en kötü senaryoda 5'i geçecek bir seviye beklenmiyor. 5'i geçtikten sonra çok farklı bir şey konuşuruz ama tabii şunu görebiliriz. Özellikle 30 yıllıklar tarafı, mortgage tarafı ve özellikle yüksek teknoloji şirketlerini çok etkiliyor. Buralarda bir miktarda acaba mesela şu tartışılıyor. Bundan sonra teknoloji tarafında bir rotasyon görür müyüz acaba? Yüksek teknoloji ve yüksek çarpanlı teknoloji hisseleri tarafında. Orayı da yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum Süheyla. Şimdilik çok büyük sistemik risk beklemiyorum.
0: Filiz hocam, bunu mesela sana sıklıkla sormamın bir sebebi var. Geçen sene de soruyordum. Hatta hatırlarsan o soru tam olarak şu. Sen böyle
1: Evet.
0: hepimizin anlayacağı bir dile çevirmiş oldun onu. Sistemik bir burada risk bekliyor musun diye. Benim hocaya sorduğum soru şuydu efendim. Madendeki kanarya tahviller mi diye soruyordum. Yani
1: Evet.
0: domino taşı gibi ilk yıkılmaya oradan başlar, bizim gidip gelip burayı mı kontrol etmemiz gerekiyor? Madendeki kanarya hikayesi de efendim çok bilinir ama ilk defa dinliyorsunuz diye düşünerekten kısaca bir açıklayayım. Şimdi eski zamanlarda, şu an böyle bir şey yapılmıyordur diye düşünüyorum. Madenciler madene inerken yanlarında kafeste bir kanarya götürüyorlar. Kanarya en duyarlı olan, en duyarlı. Yani orada bir gaz sızıntısı bir şey falan varsa ilk Kanarya'nın başına bir şey geliyor. Dolayısıyla ilk başına ne gelir? Aslında ilk sezen varsa küresel başa çıkamayacağımız artık bir tırnak içerisinde küresel bir kriz geliyor gelmekte olan gibi bir şey varsa o geliyor kısmı işte tahviller mi diye soruyordum Filiz hocamıza. Peki neden oraya takılıyorsun Süheyla bu kadar diyorsanız eğer 5'in üzerinde olması özellikle yani niye 2'yi baz almıyorsun? Niye işte ABD için gösterge olan 10'a bakmıyorsun da 30'a bakıyorsun? Çünkü mortgage tarafına bakıyorum aslında. Mortgage faizlerine bakıyorum. Buna bakmamın sebebi o. Demin Filiz hocamızın söylediği var ya burada topal ördek konumuna düşerse yani nedir burada efendim topal ördek olmak? Trump'ın tamamen yetkiyi elinde bulunduramaması. Yani davulun kendisinde tokmağın başkasında olması böyle anlatalım bunu da Amerikan sistemi üzerinden. O yüzden çok istediği kararları çıkarttıramayacak bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşırsa. Çok zorlanacak ki Trump'ın da ne kadar işte dediğim dedik tavrı içerisinde olduğunu düşünecek olursak hem dış politikada hem iç politikada tablonun ne olacağını görebiliriz. Şimdi geliyorum orada mortgage faizlerine. Bunun üzerine bir yük binmesi Amerikan halkının hayat standartları için ne demektir düşünelim. Zaten tüketime meyilli bir toplum. Her toplumun kendine göre dinamikleri var. Bu dinamik içerisinde de Amerikan toplumu harcamak istiyor. Diğer taraftan bir tanecik evleri var. Ay bir ev alayım da onu donatayım da yapayım da dayayım da döşeyim de dur bir daha yapayım da reconstruction da bilmem ne de. Hayatlarının aslında temeli. O yüzden Amerikan halkında böyle bir tırnak içerisinde ayaklanma ne olur? Yani kelebek orada kanadını çırparsa Amerika'da buraya ne gelir? O yüzden soruyorum efendim. Yani ara ara gidip gelip benim tahvilleri kontrol etmemin sebebi bu. Naçizane onu da belirtmiş olayım. Şimdi ayrıca hakkımı teslim ettiğin için de sana da teşekkür ederim Filiz
1: Yok
0: hocam.
1: Süheyla, gerçekten bunu yüzün diye söylemiyorum.
0: Görmüşsün.
1: İnanılmaz akıllı ve zekisin, onu söyleyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Böyle çok
0: Okuyorum sadece.
1: şaşırtıyorsun. Bakın bu yüzünü değil yani ben herkese bunu söylemiyorum. Çok şaşırıyorum. Ya diyorum ki Süheyla bunu bana sormuştu. Bak şimdi karşıma çıktı. Bu belki de dördüncü ya da beşinci mesele. Onun için çok tebrik ediyorum seni o açıdan.
0: Estağfurullah, estağfurullah. İşimi yapıyorum sadece. Sadece orada okuyorum ve neden diye soruyorum. Neden? Nedir? YouTube'da sorunumuz mu var efendim? Süheyla Hanım, sesiniz çok az geliyor demiş Gökhan Bey. YouTube'dan izliyorum demiş. Sesiniz demiş az geliyor. Ben bir süre idare edin de çok diyorum bunu biliyorum yayında ama böyle efendim. Yayın böyle. Yayın böyle. Peki şimdi o zaman devam ediyorum bir başka konuyla. Buradan gevşemesinin ardından biz böyle bir altında da bir sıkır tavır görüyoruz. Önce bir 4.400'ler, oradan sonra işte bir geri çekildi 4.410 ama şu an aşağıda değil mi Filiz hocam? 4.300'lere
1: Evet,
0: kadar geriledi.
1: 4.352'ye gelmiş bugün
0: Sen
1: söyledim.
0: bize 4.200'den sonra 4.400 durağını söyleyen isimlerden birisin. Hem de gelmezden önce. Önce 4.200'ü kırsın, sonra 4.400, ondan sonrasını ondan sonra konuşalım demiştin. Ama 4.200'ü kırarsa oralarda tutunur demiştin. Bak tutunuyor. Tutunuyor ama altın yatırımcısı da hatta yani en çok da kısa vadeli al sat yapanlar bazıları o kadar ayazda yakalandılar ki haliyle şeyler böyle. Hadi o hareketler, hızlı hareketler. Ama sen bize 4.300-4.400 bandını da söylemiştin. O band hala devam ediyor mu? Altının yatırımcısı Eylül'e kadar neye hazır olsun? Hem kısa vadede hem uzun vadede. Yine ilk defa dinleyenler olabilir. Sizler için kısa bir özet. Filiz hocamız kısa vadeli yani altını bir trade aracı olarak görenler, al sat yapanlar için bize bazen 15 dakikalık seviyeler veriyor. Bazen kapanışı gör diyor. Bazen diyor ki 4 saat yeterli. Bunu da her seferinde kademe kademe anlatıyor. Burada alacak mıyız, satacak mıyız? Diğer taraftan ne olursa olsun ben altın alıyorum diyen başka bir kesim var. Farklı farklı sahiplerle efendim. Onlar için de uzun vadeli yatırımcı için de altını hangi seviyeden alsın? Onlar zaten satmıyorlar. Hangi seviyeden alsın? Nerede beklesin? Bunu anlatıyor bize. Dinleyelim mi senden o kısmı? Yoksa yayın ilerleyen dakikalarında mı
1: Yok.
0: konuşmak istersin? Tahvilden altına geçeceğim çünkü.
1: Tamam olur. Hemen geçeyim Süheyla istersen. Önce şunu da söyleyeyim hani biraz önce sorduğun tahvildeki bu satış baskısının sebebi ne diye. Şimdi geçen seneden bu yana bir neden daha var. O da Amerika'da güvenli liman gömleğini giyemiyor tahviller. Sebebi de Trump. Trump'a güveni olmadı. Hatırlayalım, yani Trump tarifeleri bir açıkladı. ABD varlığı sat teması. Dolar satıldı, hisse satıldı, tahvil satıldı. Ve anlayamadık biz. İlk defa belki de Amerikan 10 yıllığının satıldığını gördük belirsizlik ve riskte. 2008 küresel krizi Amerika'da çıkmış. İnsanlar gidip 10 yıllık alırken tarife açıklanıyor, almıyor. Çünkü neden? Trump'a o kadar güvenmiyor ki. Bir de son dönemde dediğim gibi, yani Çin ve Japonya kaynaklı bir satış var. Bunlar çok güçlü Amerikan tahvili bulunduran gruplar. O iyice tetikledi. Şimdi o güvenli liman gömleğini giymiyor. Mesela bir tane görüş okudum geçen gün. Görüş diyor ki, yani son dönemde altın nereye gitti? Seninle konuştuk. Ya yani 2 haftada yaklaşık 4000-4100 arasından 4450'ye kadar çok hızlı yükseliş oldu. Öyle FED'e falan bağlamayın. FED'le alakası yok. Bunun sebebi tahvil piyasasındaki endişe. Tahvil piyasasında bir endişe var alttan alta. Dolayısıyla ciddi bir güvenli liman gömleğini altın bu nedenle giydi aslında. Tamam, FED beklentileri de belirli düzeyde etkili ama bunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok her şeyi de FED'e bağlamayalım diyen bir görüş var. Mesela bir görüş daha yine dün öğrendim. Diyor ki, yani özellikle yapay zeka teması var. Bu yapay zeka teması işte Amerika

0: Amerika ile Çin arasında çok güçlü bir savaş var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o savaşın getirdiği bir kutuplaşma var. O kutuplaşmanın sancıları da biraz daha altın tarafına destek veriyor. Tahviller bunu ve para birimleri. Evet, dolar savaş dönemi boyunca çok güçlü güvenli liman gömleğini giydi. Ama altın giyememişti. Altın bunu giydi diyen bir görüş var, onu da paylaşayım. Şimdi şuraya gelelim söyle. Altın karar noktasındaydı 2 güne kadar. Fakat bugün o karar noktasından biraz uzaklaştığını görüyorum. Neydi o karar noktası? 4.436, bakın dün de test etti burayı ve 4 kere son bir haftada 4.436'yı milimetrik 4 kere test etti, geçemedi. Bir kere geçti, 4.449'u test etti. Dedik ki tamam, 4.436'yı aştık, acaba 4.450 kabaca geçersek çok hızlı 4.600-4.700'e gideriz dedik. Karar noktasındaydı ama şu an oradan uzakta, 4.356'lı noktalarda altın şu an. O nedenle bir miktar baskı var. Neden? Ya tamam, veri geliyor Amerika'dan. Doları biraz zayıflatıyor ki dolar da çok zayıflayamıyor bu arada. Dün bakın galiba ING'de bir uyarıda bulunuyor, diyor ki yani dolar da aşağı, birazcık aşağı geliyor. Burada bir
1: Evet.
0: trend oluşmuyor, dikkatli olun tarzında bir doğru söylüyor. Çok gevşemiyor. 99'un altını görebildik mi? Tarım işi istihdam negatif geldi. TÜFE ılımlı geldi. ÜFE beklentinin altında geldi. Perakende satışlara bakıyorum, beklentinin altında. Michigan Üniversitesi tüketici güveni beklentinin altı. Hatta orada yine okuduğum bir analizde cumhuriyetçilerin özellikle beklentileri çok zayıflamış tüketici güveninin tarafında, ama çok 99'un altına gitmiyor. Şimdi şunu gözden kaçırmamak lazım. Tamam, Fed beklentileri var ama tahviller yukarı gidiyor Süheyla. Tahvil faizleri çok baskılıyor. Eğer tahvil faizleri de bir miktar gevşeyebilseydi, Fed beklentileriyle, gevşeyen Fed beklentileriyle, altında biz şu an 4.450'yi kırabilmiştik. Birinci etken bu. Tahvil tarafı rahatlamadan, belki tahvil tarafındaki bu endişe sebebiyle güvenli liman gömleğini giyiyor olabilir. Ama öte taraftan da tahvil faizleri çok güçlü baskı. İki, şu son bir haftada bak 90 doların üzerine yerleşen bir petrol var. Mesela dün her şey satılmıştı Süheyla. Her şey kırmızıydı. Niye diye bir baktım, araştırdım. Net bir neden yok. Ama şöyle bir neden gördüm, bir endişe gördüm. Şimdi Trump ne dedi? 60 günlük süre bitti, uzatmıyorum dedi. Ummanı da bombalarım dedi. Hatta çok böyle ağır laflarla bunu söyledi. Şimdi bir tane, bir bazılarını haber salmış. O da şu: Amerika çok güçlü bombalamayla gelebilir, tırmandırabilir. Şimdi çok ilginç bir şey var Süheyla. Yani savaşta da öyle bir noktaya geldik ki görüşler ikiye ayrıldı. Bir kesim diyor ki daha kötüsü olacak, öyle iyimser bakmayın bu meseleye. Bir kesim diyor ki yok, burası artık Rusya Ukrayna'ya döndü. Dolayısıyla ne oluyor? Tamam, hani 90'a kadar geliyoruz, işte 80-90 dolar arası orada kalıyoruz. Bir volatilite var. Yukarıda petrolde direnç 94 dolar. Burayı kabaca 95 diyelim. Burayı geçmediği sürece sıkıntı yok. İkincil etkiler de güçlü çıkmıyor. Alıştık artık biz. Peki o zaman şunu soralım. Madem bu kadar abluka devam ediyor, işte sahada işte bakıyorsun Husiler gemiyi vuruyor, İran Birleşik Arap Emirlikleri'nin gemisini vuruyor. Peki bu kadar çatışma olurken niye petrol fiyatları gitmiyor? Orada da şu söyleniyor, deniyor ki gemiler sinyallerini kapatıyor. Bakıyorsun hiç gemi geçmedi. Yok, aslında 6 tane gemi geçmiş. Veya bakıyorsun Körfez'deki ülkeler bir şekilde bir yolunu bularak, o savaş döneminde pratiğini geliştirerek petrol ihraç edebiliyor, çok güçlü olmasa da. Bunlar da piyasayı belirli düzeyde tutuyor. Petrol talebi de zayıf. Çin'in son gelen dataları ortada. İşte
1: Evet.
0: Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki petrol talebi daha da düşecek. Eskisi kadar güçlü değil. O zaman hani böyle iyi kötü idare ediyoruz. O nedenle de çok yukarı gitmiyor. Hatta hatırlayalım, yani bizim Merkez Bankamızda enflasyon raporunda dedik ya, en kötü geride kaldı. Dolayısıyla gelen raporlara da bakma. Fakat son bir haftadır çok kötümser bakan, bu iş daha kötü. Hatta ben bir yayın yaptım YouTube'da. Bir tanesi demiş ki ya hocam, ben demin yabancıları dinledim. Hiç sizin gibi düşünmüyorlar. Çok olumsuz bakanlar var diye. Gerçekten böyle bir noktaya geldik. Ben de mesela analizleri okuyorum, dinliyorum. İki görüş var. Şimdi ben o görüşün biraz daha şu noktasındayım. Daha güvercin ve olumlu tarafındayım. Yani biraz daha bu işin Rusya-Ukrayna tarafına döndüğünü ve Trump'ın artık seçim öncesi dönemde askeri seçeneği çok güçlü kullanmayacağı bir şekilde, çünkü Trump'tan gelen haberler şu noktada, yani buralarda kalıyorsa petrol tamam idare edelim, geri adım atmayalım. Zaten ekonomik olarak kaybettiysek kaybettik. Bu saatten sonra çıksak bu sefer siyaseten kaybedeceğiz. Kendi seçmenini de kaybedecek. Bak gördün mü, yenilerek çıktık. O nedenle de bu halde kalsın, ekonomik olarak yaptırımları arttırarak İran'ı köşeye sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Bakış açısı var. Ben biraz böyle görüyorum. Bu alanın uzmanı değilim ama hani görebildiğim, bana aklıma ve gördüklerime mantıklı gelen taraf bu. Göreceğiz, belki yanılabilir. İşte bir görüş diyor ki yani yanılacaksın, öyle değil diyor. Çok farklı bir noktaya evrilebilir. O nedenle dün satıldı. Bugün FOMC tutanakları var. Ben çok tutanakların öyle çok ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Geride kaldı,
1: Evet.
0: miadını doldurdu. Ama işte altın yatırımcısı kısa vadeli trade eden satıyor. Ne olur ne olmaz diyor. Karını alıyor yani Süheyla, öyle veya böyle. Toparlayayım. Şimdi ben o zaman seviye vereyim. Şu an kısa vadeli
1: Seviyeyi
0: altın yatırımcısı.
1: senden vermeden önce bir araya gideyim ben.
0: Tamam.
1: Öyle seviyeyi alalım senden, altın seviyelerini. Döndüğümüzde efendim neyle devam edeceksiniz Süheyla? Ne konuştunuz, neyle devam edeceksiniz diyorsanız eğer, tahvilleri konuştuk, petrolü konuştuk. Haliyle onları tetikleyen gelişmeleri, gündemleri aktardık efendim size. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikte. Döndüğümüzde altının gerekçesinde konuştuk. Seviyelerle döneceğiz. Diğer taraftan FTSE'den uyarılar var. Önce MSCI, ardından S&P, Dow Jones Indices, şimdi FTSE Russell. Ne demektir bu? Ne oluyor? Bir cisim mi yaklaşıyor diye konuşacağız biz hocamızla. Bir yere varır mı ya da? Bu da yine konularımız arasında. Trump'ın ne olacağı ve bunu nasıl etkileyeceği ve Fed'in başımıza bir iş açıp açmayacağı konusunda konuştuk ama daha konular açıldıkça efendim yer gelecektir. Doları da konuştuk aslında. Ve konularımız böyle ilerleyecek. Çok uzatmayayım, reklama gideyim. 536 266 81 81 536 266 81 81. Filiz Hoca'ya sorularınız varsa ya da efendim yorumlarınızı iletmek isterseniz onlara da yer veriyoruz. Çünkü yayınlarınızda biliyorsunuz bizimkisi etkileşimli bir yayın. Radyo yayını bittiği gibi ayrılacağız. Filiz hocamızın çünkü rapor yazması gerekiyor biliyorsunuz, sabah kendisinin çok sağlam raporları var, belki sizlere de ulaşıyordur raporlar, bilmiyorum. Bana geliyor 9 gibi, 9 gibi geliyor bana
0: Evet
1: raporlar
0: Süheyla, bir türlü onu öne çekemedim. Yani erken
1: daha
0: kalkıyorum, gene 9 gene 9
1: o.
0: olmuyor yani.
1: Filiz hocam daha ne olsun Allah aşkına, yani geceden sabahtan arada bir de böyle şeyler de yapıyor, güzellikler de yapıyor önden, mesela işte bakıyorsunuz böyle bir anda akşamüstü gece yarısı Filiz hocadan mesaj var, diyorum uyudun mu, yatsana kadar tatlı olurdu. Bak bakıyorum orada işte Fitch'ten bilmem ne gelmiş, onu gönderiyor böyle. Öyle yani. Dolayısıyla biz bugün normal saatimizde gideriz efendim. Gelmek isterseniz de Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizleri bekliyoruz. Sadece 1-2 dakikanızı rica edeceğim. Siz radyoda reklamları dinlerken ben gidip kendime bir su kapıp geleceğim.
2: İyi dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek. Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır.
11: Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21

0: İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz ile birlikteyiz. Yayınımızın ikinci kısmındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın için seviye diyordun Filiz Hocam. Tabii. Bunu konuşalım. Sonrasında geri kalan konuya yerimiz kalırsa döneriz.
1: Tabii Süheyla, şöyle, şimdi kısa vadeli uzun vadeli diye ayırıyoruz. Şu an kısa vadeli tarafta alım yapayım mı noktasından bir miktar uzağız. Şu an soru bence şu olmalı. Hele bir de FOMC tutanakları var. Dediğim gibi tutanakların çok ciddi etki yaratacağını düşünmüyorum. Ama tabii tutanakları, şunu hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Yani diyelim ki ne çok şahin olur? Şu çok şahin olur. 3 tane üye, onu hemen söyleyeyim, bağlayayım. 3 tane üye faiz artışı yönünde oy kullanmıştı. Diğer kalanlar sabit demişti. Acaba onun dışında kaç tane faiz artırırsa iyi olur ama oy kullanmayan üye var? Dolayısıyla katılımcıların birçoğu gibi kelimeler görürsek biz metinde, şey, tutanaklarda, o biraz şahin olur. Ha, ne olur? Çok güçlü faiz sabit tutmayı Eylül'de terse çevirmez. Biraz olasılığını düşürür ama piyasa onu bir not eder. Not eder, sonra bir tüfe daha gelecek, bir tarım işi istihdam daha gelecek. O zaman onlar kötü gelirse, ya zaten tutanaklarda da katılımcıların çoğu böyle demişti. Bunlar faiz artırır noktasına en azından Eylül olmasa bile sonraki toplantılarda. Onun için hani orası ilk etapta tepkide sınırlı bir şahin. Ya şahin sürpriz beklemek lazım. Bence öyle güvercin sürpriz çok beklememek gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bir de miadını doldurduğu için de artık fiyatlama gücünün çok güçlü olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla öyle veya böyle tutanakların olduğu bir günde soru şu: satayım mı? Pozisyonumu azaltayım mı? Evet. Bana diyor ki, evet, bir miktar şu an 4359 altında kalıcılıkta, mesela bir saatlik kapanışta.
0: Rakamı tekrar söyler misin Filiz Hocam?
1: 4359 dolar.
0: 4359 dolar. Bunun altında kaldı. Evet.
1: Evet. Sonra bir kademe daha. Kademeli satalım. Kısa vadeliler, tamamını satmayalım. 4340'ın altına geliyorsa 4300. Burada da bir kademe daha satalım. Ve bence yani stop olacağımız yer, tamamen hani pozisyondan çıkmayı düşündüğümüz yer, bence 4320-4300 arası. 4300. Hatta 4307, hatta söyle.
0: 4307-4320 arası.
1: Evet, şimdi da bir kademe satılır.
0: Şimdi şeyde bir karışıklık olmasın ama. Ben şimdi elimde benim bir altınım var. Diyelim ki 100 birim altınım var. 100 birim tamamı, yani benim portföyümün tamamı, oradaki portföyümün içerisindeki altınların tamamı, o 100 birim saydım ben onu. Ben onun tamamından mı kademeli çıkıyorum, bana söylediğin o, yoksa ayırdım kendime göre ben onu, dörtte bir ya da ne kadarsa, o 25'i mi kademeli çıkıyorum? Yani elimdekini tamamını satayım mı ben?
1: Şöyle söyle, 4307'nin altında bence eğer baktık kalıcılık görüyorsak, bence tamamını satmak lazım. Çünkü artık 4200'e doğru daha belirgin bir düşüş olabilir. Şu demek değil, hemen 4307'nin altına geldi düşer değil. Kalıcılığı bir görüyor olmamız lazım orada. Anladım. Onun için yani bence 4000, bakın kademe verdim. İşte 4359 altında bir kademe. 4340 altında ikinci kademe. Nedir o? İlk %30'unu satarsın. 4359 altında. 4340 altına indiğinde bir %30 daha satarsın. Mesela 4320'de diğer 30'u satıp artık 4307'nin altında hiç pozisyon... Ha, bu sizin risk algınıza göre değişir. Ha, yok hocam, yani ben tamamen çıkmak istemiyorum. Ben altına güveniyorum. Tamam. Siz söylediniz %100 çık. Ben %100'de, %50 de çıkabilirsin. Bu size kalmış bir tercih. Ama kademeli pozisyonu azaltmakta, riski azaltmakta bence fayda var.

0: Ya da
1: Tabii
0: almayayım,
1: uzun
0: bekleyeyim
1: vadede de,
0: mi?
1: tabii uzun vadede de şöyle, şu an tam tersi bir tavsiye. Tutmaya devam ediyoruz, satmıyoruz. Orada da şu sorunun cevabını arıyoruz. Acaba geri bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilir mi? Evet. Mesela bana diyor ki teknik, 4350'de bakın direniyor bir türlü. Dün de direndi. Buranın altına inmedi. Baktınız 4350'nin altına inmiyor mu? 4350'nin üzerinde kaldığı sürece bir kademe alınabilir. Küçük bir alım ama %20 civarı. Elinizdeki paranın %20'siyle alın. 4350'nin üzerinde kaldığı sürece 4450 geçilmeden, çünkü çok güçlü bir yükseliş burada beklemeyeceğiz biz. En yatay konsolidasyon bekleyeceğiz belirli bir süre daha.
0: Peki.
1: Sonra daha güçlü kademe geri gelirsek 4200-4300 arası. Burada da %30 civarı alınabilir mesela söyleyeyim.
0: Tamam. Peki.
1: Daha da iyi alım yeri uzun vadeli için gelebilirsek mi bilmiyorum. Gelirsek 4000-4100 arası. Yine burada %30 civarı alınabilir.
0: Evet.
1: Hatta şöyle söyleyeyim Süheyla. Bakacağım ana destek 4200. Eğer biz diyelim ki işte veriler geldi, istediğimiz gibi olmadı. 4200'ün altına inersek bu kez, hani o 3950'de tutunduk ya, bu kez o
0: Evet.
1: 3950'de tutunamayıp seviye biraz daha aşağı git, 3850'de potaya girer. Ha, oraya gideriz demiyorum ama bu kez, çünkü ne olur altın yukarı gidip tekrar aşağı geldi, altın yatırımcısının psikolojik olarak bile, yani FOMO ters etkisi bile ne yapacaktır? Belirli bir seviyenin altına getirebilir. Bu kez panik satışları olması lazım yalnız bunun olması için. Ben şunu bekliyorum. Bakın 4000 dolar bir taban oldu burada artık. Yani kolay kolay o 4000 doların altına sarksa da kalıcılık beklemiyorum. Ama dediğim gibi, yani veriler bunu gerektirir. Çok şahin bir borç gelir. İşte Eylül'de arttırır gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle, bu tarzsa ve petrol fiyatları daha da yukarı gider. Savaş, o kötü senaryo dedikleri olumsuz gibi gider. Bunlar olabilir. O zaman işte belki bunları konuşmak zorunda kalırız. Ben şu an 4000 doların çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. İşte eğer olur da 4000 doların altına sarkarsa orada en güçlü alım bölgesi olur bizim için. Ama diyelim ki hiç bu kadar kötüye gitmedik. Daha olası senaryo, çok yükselemedik de ama belli bir noktada kaldık. Bir kademe alım yapıp beklemekte fayda var. Ha, baktık işler terse gitti. Çok daha iyi bir seviye var. 4450 dolar üzerine kalıcılıkta da yine uzun vadeli pozisyon artırmasında bence fayda var.
0: Evet, uzun vadeli pozisyon artırmasında fayda var diyorsun. Peki gümüş tarafına bakalım mı seninle Filiz hocam?
1: Tabii, tabii
0: Gümüş
1: bakalım.
0: için seviye verecek misin bize?
1: Tabii. Şimdi önce şu anki seviyeye bir bakayım tam.
0: Evet, o da Ali Fuat Bey'in sorusuymuş. Ali Fuat Torun'un.
1: 62.8. Evet. Şu an gümüşte altına göre tabii yükselince bir miktar daha güçlü yükseliyor, bir miktar daha az yükseliyor ama altın gümüş rasyosu eskisi kadar gümüş lehine değil. Yani o gümüş ve altın çok güçlü gittiği dönemde altın bir giderken gümüş 5 gidiyordu. Şimdi öyle değil. 2 katı kadar gidiyor. Bana diyor ki 63,5 dolar altındaysa 15 dakikalık kalıyorsa ne yapacaksın? Pozisyon azaltacaksın. Yani gümüş de aynı altın gibi şu an kısa vadeli alımı değil, pozisyon azaltmayı düşünmesi lazım bence. 63,5 dolar altında bak nereye gider diyor bu hareket. İlk hedefi 63, ikinci hedefi 62,5 olur diyor. Şu an ben neredeyim? Şu an baktığımda kaçtık biz en son Süheyla? Gümüş fiyatlaması. Şu an
0: Ben de
1: bakıyorum.
0: bakayım mı seninle? İstiyorsan
1: Olur.
0: sen bulamıyorsan ben bakayım. Aa, bakamıyorum.
1: Niye bulamıyorum? Bir
0: Bakamıyorum
1: saniye.
0: çünkü bakayım derken
1: 69
0: bütün
1: mu?
0: ekranımı kaybettim ben. Dur şimdi bulacağım sana.
1: 62.8 Süheyla.
0: Evet.
1: 62.8. Şimdi diyor ki 63,5 altı bir kademe sat. 63 altında, 62,5, 63 altında bir kademe daha satarsın. Şimdi bak 62,5 çok önemli burada. 62,5 altında bu kez bir miktar daha satışın güçlendiği süreç olabilir. Onun için 62,5 altında da yine biraz daha pozisyonu azaltmakta fayda var. Hatta isteyenler pozisyonun tamamından da çıkabilir. Veya işte bir kısmını elinde de tutabilir. Bu sizin kararınıza göre değişiyor. Ama şu an 63,5 altında kar alımı yapmak mantıklı görünüyor Süheyla. Ne zaman alırım? Yani ne zaman ben burada kısa vadeli olarak pozisyon artırmayı düşünürüm? 64,8 dolar üzerinde 15 dakikalık kapanışı görmeden ben alım düşünmem. O zaman alım düşünürüm.
0: Evet.
1: Ve bu alım da 66'lara kadar gelip ve hatta 66.8'lere kadar gelip, 66.8 özellikle çok çok önemli bir direnç. Baktık ben aldım pozisyonu 64.8 üstünde. 60, 65.3, 66 ve 66.8 gibi dirençlerde geçilemiyorsa kar alımı yapabilir kısa vadeli burada. Tepkiden para kazanabilir yani.
0: Peki burada tepkiden para kazanabilir dedin. Geçiyorum öyleyse efendim. Bir dakika bu soruyu ileteyim. Ondan sonra futis tarafına geçeceğim. Savaş sebebiyle Amerikan petrol şirketlerinin karları ciddi miktarda artmadı. Sadece Amerikan değil efendim. Tüm dünyada neredeyse.

0: neredeyse tüm dünyada karlarını artırdıklarını gördük biz. Kendi finansallarından bunu ikiye katlayan mı dersiniz ki kendine ben petrol şirketi değilim enerji şirketiyim diyen bile ikiye katladığını mı dersiniz? %33 artıranı mı dersiniz? Hepsinin karları arttı. Peki bu noktada Trump savaşın bu yönde gitmesini istemez mi diye sormuş Yiğit Bey. Madem petrol şirketleri bu kadar güzel kar ediyor, niye istemesin ki Trump? Savaşı istemez mi diye sormuş. Gerçi sen sebebini anlattın neden istemeyeceğini ama buyur lütfen.
1: Ya bence istemez. Yani çünkü bu Trump'ın kendi hanesine çok çok güçlü yazan bir etki değil. Ekonomiye çok çok güçlü yazan bir etki değil. Evet, onu görüyoruz. Yani inanılmaz derecede Amerika'da petrol ihracatı, bu işte LNG ihracatı arttı bununla birlikte. Bunun ihracat rakamlarına etki yaptığını da görüyoruz. Ama istemez bunu. Çünkü neden? Sonuç olarak yani şurada kalmış 3 aylık bir süreç seçimi. Ekonomik oy verme tarafında hani ne diyelim seçmenin baktığı şey enflasyon
0: Evet.
1: ve büyüme tarafı. Tamam, hadi büyüme tarafı çok hasar almıyor diyelim ama enflasyondan çok rahatsız Amerikan ekonomisi ve şunu söylemeye başladı Trump'a oy verenler, ya biz niye Biden'ı tabiri caizse gönderdik? Enflasyonu düşüremediği için. E
0: Evet.
1: şimdi de olan bu. Şunu anlatamıyorsun Süheyla. Bir yerde seçmene, ya bak savaş çıktı. Savaşı çıkaran da bu arada, hadi biz bunu diyoruz, savaşı biz çıkarmadık. Savaşı çıkaran Trump zaten. Nasıl anlatacak bunu? Galon başına gelmiş nereye petrol fiyatları? Onun için istemez diye düşünüyorum.
0: Bunu efendim şuna benzetebilirsiniz. Hani altın fiyatları yükselirken işte canım elinde altın olan herkes çok yani burada Aristo mantığıyla yaklaşırsanız elinde altın olan herkes çok mutludur diye düşünmek gerekiyor değil mi? Yani ne kadar çok altının varsa o kadar mutlu olman gerekir. Altın rekor üstüne rekor kırarken. O zaman en mutlu kişi kimdir? Kuyumcular. Değil mi? Mantığın bu olması lazım. En çok hayır değil. O kadar yüksek fiyattan kim ne alsın? Nasıl alsın? Bakın Filiz hocamız ne söyledi? Talep düştü. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın da konuyla ilgili raporu vardı. Yani bir yükseliş trendi görebiliriz bu arz talep dengesindeki bozulmadan dolayı. Ama sonrasında fiyatlar normale dönecek diyor. Öyle bir noktadayız ki talep daha düşük. Yani talep olmayınca fiyat niye petrolün şu an uçması gerekmiyor mu derken işte uçup uçacağı 91 doları bulabiliyor Brent'i. Çünkü talep burada aşağıda kalıyor. Siz kuyumcusunuz, altınız var, bayram etmeniz lazım. Edemediler. Atölyeler arka arkaya kapandı. Neden? Ziynet eşyasına talep yok. Fiyatı çok yüksek olunca nasıl alacaksın sen onu? Böyle de bakabilirsiniz efendim. Yüksek petrolü neden Trump bir noktadan sonra istemez kısmında? Ha işte böyle günlük alsat yaparken birilerinin çok işine yaramış olabilir. Ayrı mevzu. Yani bir trader aracı olarak baktığında. Filiz hocamız gitti. Filiz hocamızı tekrar yayına almamız gerekiyor. İnan bir müdahale eder misin? Yayından düştü hocamız. Tekrar almak lazım. Efendim Filiz hocamızı beklerken ben size birazdan kendisi geldiğinde neyi konuşacağız bunları da aktarayım. SpaceX mi yoksa Alibaba mı? Hangisi daha değerli olacak demişsiniz. Sorarız Filiz hocamıza. Filiz hocam hoş geldin. Seni şimdi doğru bir yere yerleştirmeye çalışacak inan diye umuyorum. O süre içerisinde ben sana, beni duyabiliyor musun Filiz hocam? Ben seni duyamıyorum ama sesin bana verilmediği için. Ama sen beni duyuyorum mu dedin bana. Duyuyorum dedin değil mi sen? Deneyeceğim şu
1: Duyuyorum,
0: an.
1: evet.
0: Evet tamam. FTSE Russell'dan dikkat çeken Türk hisseleri kararı. Şimdi bu
1: Evet.
0: ayarlanırken efendim ben onu aktaracağım. Şimdi olayımız şudur. Önce biliyorsun MSCI. Sonra S&P
1: Evet.
0: Dow Jones Indices. En son işte FTSE'den ses niye yok diyordu bazıları. Soruyordunuz FTSE var işte. FTSE, FTSE ne diyorsanız artık. Russell'dan dikkat çeken Türk hisseleri kararı var. Diyor ki bazı endeks güncellemelerini erteledim diyor. 21 Eylül 2026 itibariyle geçerli olacak karar kapsamında yeni hisse katılımları, halka arzlar ve fiili dolaşım oranı artışları geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul ve SPK ile temaslarımızı sürdüreceğiz diyor kurum. Şimdi bize ne diyorlar? Ben şunu anlıyorum söylediklerinden. İşte yabancının sizinle şeffaf bir iletişim kurabilmesi lazım. Yabancı bizi niye istemiyorsunuz? Şeffaf iletişim kurmak istiyorum seninle. Düzelt kendini de kurayım, almak istiyorum seni diyor mu? Bunu mu diyor? Bunu mu anlayayım ben? Ne anlayayım ben bundan Filiz hocam? Ne demişler şimdi bize?
1: Tabii yani Süheyla şöyle, hani teknik bir takım

0: Borsa İstanbul'la ilgili
1: Hmm.
0: meseleler var. Bunlar zaten konunun uzmanları tarafından da sıklıkla dile getiriliyordu. Türkiye'de daha önce hatta şu tartışmayı görüyorum. Ya biz bunu görüyorduk zaten. Neden bu kurumlar şimdi gördüler arka arkaya geliyor diye? Çünkü bunlar çok belirgin hale geldi artık. Çok belirgin hale geldiği için bence. Yani özel bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki o ya da ne diyeyim Borsa İstanbul'daki o hareketler çok belirginleştiği için bu noktaya geldi. Şimdi dün piyasanın morali bozuldu. Neden? İşte dediğim gibi MSCI tarafında bir uyarı vardı. SPK adımlar attı ve atması da bekleniyor. O nedenle hatta HSBC rapor bile yazdı. Dedi ki yani şu ana kadar SPK'nın yaptıkları bile yeter minvalinde. Çok olumsuz bir şey beklemiyoruz gibi. Elbette piyasa çok temkinli duruyordu ama hani acaba olumlu da olur mu? Böyle bir bekleyiş var. Fakat FTSE'den de bu gelince ben şunu görmeye başladım. Eyvah. Yani MSCI tarafı nasıl ilerler acaba? İşte SPK'dan ne zaman adımlar gelecek gibi beklentiler gördük. Söylediği şey şu. Halka açıklık oranları hesaplamasında diyor. Metodoloji farklılıkları var diyor. Sizin yaptığınızı benimki uyuşmuyor diyor. Uyuşmadığı için de diyor. Ben şimdilik bunu erteliyorum diyor. Düşürmeyi anladığım kadarıyla ertelemeyip yükseltmeyi işte pozitif negatiften pozitife geçirmeyi erteliyorum diyor. Ve ben diyor MKK ve SPK ile de görüşmeye devam ediyorum diyor. Dolayısıyla piyasa endişelendi bunun üzerine. Özellikle MSCI tarafından hani o gelişmekte olan ülkelerden sınır endeksine düşürülür müyüz diye. Hemen arkasından bir haber geldi. Haber şu. SPK önümüzdeki hafta SPK'nın fon rehberi yayınlayacağı. Hani o çok bekleniyor ya fonlarla ilgili, serbest fonlarla ilgili. Onlar ve fonlarla ilgili, fonların sermaye yeterli birçok konuyu kapsayan gelecek. Şimdi dolayısıyla gözler SPK'da. Bakalım hangi adımlar gelecek? Bu adımlar yeterli olacak mı, olmayacak mı? Bunları göreceğiz. Şimdi soru şu. Şimdi mesela endeks tarafı bütün pozitif varmış ama bak geçen hafta enflasyon raporu geride kaldı. Sayın Karan dedi ki normalleşmeye geçeceğim, açık dedi. Bankalar satış yedi. Endekste 14.250'yi geçemiyor. Neredeyse son bir haftadır 14.000-14.250 arasında giden bir endeks var. Hatta bir miktar yatay negatifti. Çünkü bilanço geliyor. Hisse bazlı hareketler var. Ve bu baskı hani şunu söylemiştim. Belli katalizörler gelir ama hani bu MSCI meselesi, işte bu düzenleme meselesi, SPK hangi adımlarla gelecek de fonlar nasıl etkilenecek acaba? Çünkü neden söyler? Şunu görüyoruz. Özellikle ağırlıklı fonlar tarafında, serbest fonlar tarafında, belli fonlar hani küçük yatırımcı gözüne iyi getiri sağlayan fonlar tarafında girişler hala devam ediyor bazı fonlar. Bazılarından çıkışlar oldu, bazılarının hala girişler. Güçlü bir şekilde devam ediyor. O nedenle hani bu SPK ne yapar, ne eder? İşte dolayısıyla bu fonları nasıl etkiler meselesi önemli. Yani ekstra bir sistemik baskı yaratır mı yaratmaz mı meselesi var. Sözün özü şudur. SPK biraz daha belki daha da hızlanacak gibi geliyor bana bu uyarıdan da sonra. Zaten çalışıyoruz demişlerdi. Haftaya o raporu görmüş olacağız. Onun için yani bakalım nasıl ilerleyecek süreç diyelim. Ama borsayı baskılamaya devam eder bu süreç yani.
1: Yani şeyi de bu arada belirtmek lazım. Yani uzun zamandır çalışıyorlardı diye
0: Evet,
1: biliyoruz. Yani
0: aynen öyle.
1: çünkü zaten SPK'tan da zamanında açıklama gelmişti. Yani bunun üzerinde
0: Evet.
1: çalışılıyordu. Tam
0: Evet.
1: net bir şey olsun. Yani
0: Evet.
1: böyle bir anda böyle devirmek istese bir şeyleri istediği gibi devirebilir elinde yani. Nihayetinde kural koyucu orada. Ama işte
0: Evet.
1: böyle iyi bir geçiş olsun. Burada işte canlar yanmasın diye uğraşıldığı için. Çünkü
0: Evet,
1: Şubat'ta
0: evet.
1: bunun adımların atıldığı duyurulmuştu diye hatırlıyorum ben. Haliyle onun
0: Evet.
1: ilerlemesi, bu süreçten bahsediyoruz. Yoksa işte dışarıdan bize parmak
0: Tabii
1: sallandı da
0: tabii.
1: ona göre ama hadi bir haftada ne yaparsak gibi bir şeyden
0: Tabii.
1: bahsetmiyoruz efendim. Onu da
0: Tabii.
1: altını çizmiş
0: Şöyle
1: olalım. Ha
0: söyler çok güzel açıkladın. Mesela bu haberden sonra ya yani bu haber dün geldi. SPK zaten demişti. Hatta ben onu biraz olumlu yorumladım. Bak tamam hani panik yapmayın ben çalışıyorum. Kırıp dökmeden bu işi yapacağım. Ama şimdi ben bakıyorum sosyal medyaya işte şu tarz feveranları görüyorum. İşte bak gene bir uyarı daha geldi. SPK nerede? Ne zaman adım atacak? SPK bence bu haber o açıdan hani tabii bu bir spekülasyon kendi nezdinde. Hani bakın ben geliyorum haftaya geliyorum gelmiyor diyeyim size söylemiştim diyerek bu haber piyasaya geldi. Bence o haberin gelmesini o açıdan biraz ben manidar görüyorum. Piyasayı rahatlatma adına yeniden merak etmeyin başıboş değil piyasa ben geliyorum mesajı olarak okudum ben bunu. Tabii ne kadar doğrudur bu bir niyet okuması onu bilemem tabii.
1: Gürhan Bey de demiş ki önce Skip Darbey benimle dalga geçmiş. Gel ne olursan ol gel yeter ki para. Evet bu görüşteyim. Bunu da saklamıyorum. Piyasalar için konuşmuyorum pek tabii efendim. Yani doğrudan yatırım noktasında pek tabii para gelsin. Bunun peşindeyiz. Ne olacak ki o para bir

0: yere gidecek. Niye başka yere gitsin? Bize gelsin para. Düsturun bu olduğunu biliyorsunuz. Kendiniz eğlenmişsiniz ama. Güran Bey de diyor ki FTSE'nin kararında dikkat çekici kısım para girişi etkisi yapacak kararlar ertelendi. Onu niye görmüyorsun demiş bana. Çıkışa neden olacak kararlara devam deniyor. Ben bunu anladım diyor. Biz de diyoruz ki efendim 26'sına kadar yani bir bakalım fonla ilgili düzenleme de gelsin. Ondan sonra oturulur, konuşulur. Çünkü bu şey gibi bir durum değil ki. Yani bir şeyler iyileştirmeye isteniyor ki bir düzenlemeye gidiliyor. Ne dersin Filiz Hocam?
1: Evet, katılıyorum Süheyla sana. Hani biraz önce söylemeye çalıştığımız Güran Bey'le aynı şeyi düşünüyoruz. Hani şunu söyledik ya, baskı yaratmaya devam edecek bu anlamında. Zaten görüyoruz yani yabancı hissede pozisyon alsa da çok yavaş alıyor. Tahvil tarafına ilgi gösteriyor. Onun için diyoruz hani belli bir katalizör, bir veri gelse de, bir şey olsa da ya da Merkez Bankası'nın faiz indirimi güçlense de yetmiyor bu yani. Belli dirençleri geçmeye yetmeyecek gibi de görünüyor aslında. Onun için ama tabii şuna bakmak lazım. Yani hani biraz daha bu adımlar gelir, biraz piyasayı ikna ederse, Eylül enflasyonu da belki biraz daha böyle iyi gelirse, neden olmasın, normalleşmeye de geçerse o zaman bakacağız tabii. Bankalar nezdinde biraz hareketlenme olur mu Eylül'ün ortasına itibaren, bakmak gerekir.
0: Evet, 20 yıllık tahvili Japonya'nın 6 baz puan düştü. 3,78'lere kadar geriledi. Buradaki gevşemeyi de görüyoruz bir taraftan. Gerekçelerini Filiz Hocam bize yayın içerisinde anlattı efendim. Yani pek tabii burada işte tek bir örnek üzerinden konuşmuyoruz. Sadece ABD değil, bütün dünyada uzun vadeli tahvillerin faizinin yükselmesinin ne demek olduğunu konuştuk. Yani enflasyon ithal edersek bir de yani bu enflasyonun gelmesi bizim için ne demektir? Zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Bu kadar dikkat
1: Süheyla,
0: çektiğimiz
1: bir şey
0: noktalardan biri
1: söyleyeyim
0: o.
1: mi? Bu Japon 10 yıllık ve 30 yıllıklarına bir parantez açayım. Orada dediğim gibi tüm dünyada bir yükseliş vardı ama orada çok acayip ikilemde kaldı ekonomi. O da şudur. Bir yeni müdahale ettiler zaten. Ettiler, 164'ten 156'ya geldi, 159'lara geldi tekrar. Yani orada yen zayıf. O zaman ne yapması lazım? Japon Merkez Bankası'nın faiz artırması lazım. Hatta Ekim'de, biz ta Eylül bile değil, Aralık'ta olur normalleşme noktasından piyasa Eylül'de geliri fiyatladı bu şeyle birlikte. Peki ne oldu? İkinci çeyrek verileri de çok kötü geldi Japonya'nın. Peki ne yapacak? Yani bir taraftan büyüme baskılı, maliye tarafı başbakan hiç istemiyor, gevşeme yanlısı. Öte taraftan Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon endişeleri var. İthal ediyorlar onlar da petrolü bizim gibi. Zayıf yeni sebebi de bu. Dolayısıyla ikilemde kalan bir ekonomi olduğu için de ekstra bir stres var Japon 10 yıllık ve 30 yıllıklar üzerinde. Bu arada sen de iyi söyledin. Tüm tahviller tarafında bugün bir alım geldiğini görüyoruz. Bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Bunu bir miktar ben hani şey olarak görüyorum yani. Hani bir miktar hani o dünkü işte savaş çıkabilir endişesinin bir miktar yatışmasıyla birlikte bir miktar hani o belli dirençlerden geri dönüş olarak görüyorum diyebilirim.
0: Peki şimdi öyleyse devam ediyorum. Sabahın bu saatleri itibariyle efendim konuştuğumuz konulardan biri de Trump'ın Kanada'ya uygulaması planlanan tarifeyi 3 günlüğüne askıya almış olması. Yani bunu bir şekilde elinde bir kaldıraç olarak kullanmaya devam ediyor tarifeler kısmını. Yani yüksek mahkemeden de döndü. Buna rağmen tarife meselesi bir şekilde gündemden düşmüyor. Her seferinde elinde bir kaldıraçlar var. Topal ördek kısmını zaten konuşmuştuk. Onun için onu bir tarafa bırakıyorum. Fakat biliyorsun Güney Kore tarafıyla da bir gerginliği var. Şimdi İran'da artık benim gücüm kesildi deyip ki askerlerin psikolojisinin de yerinde olmadığıyla ilgili orada işte gemiden en tepeden açıklama gelince evet bu haber doğru. Askerlerin psikolojisi hiç yerinde değil. Dönmek istiyorlar ve intihar girişimleri varı anlattıktan sonra Trump buna çözüm olarak dedi ki tamam o zaman Güney Kore gel azıcık da sen savaş dedi. Güney Kore'de bunu kabul etmedi yani. Niye gitsin de İran'a neyin savaşını açacak Güney Kore? Ardından dedi ki işte şeye getirdi böyle nankörlüğe getirdi. Dedi ben seni o kadar sırtımda taşıdım. O Kuzey Kore'ye karşı böyle seninle ne tatbikatlar ne tatbikatlar. Karşılığı bu muydu? Saçımı süpürge ettim senin için dedi. Yapmıyorum dedi seninle tatbikat falan. Bunun üzerine Lee çıktı dedi ki devlet başkanı efendim Güney Kore'nin. Dedi ki işte eyvah bu senaryonun sonu kötü en kötü senaryo dedi hazır olun. Oradaki mesele de işte Kuzey Kore tarafının ha, siz orada tatbikat falan yapmıyorsunuz ki. Hep geliyorsunuz böyle benim kapımın önünde beni işgal edeceksiniz biliyorum ben onun korkusuyla yaşıyorum demiş olması ki biliyorsunuz Rusya'yla da büyük bir yakınlığı var. Hocamız gelecek birazdan. Geldin mi Filiz hocam, orada mısın? Filiz hocam geldiysen 3 kere

0: Şey bul,
1: Geldim.
0: cama vur. Geldin, oradasın.
1: Geldim.
0: Geldin, tamam, Filiz hocamız geldi. Dolayısıyla burada dedi ki, ha, siz bunu yapıyorsunuz, ben de giderim Rusya ile arkadaş olurum dedi. Ama Trump orada büyük resmi görmüş ve Kuzey Kore ile yakınlaşmaya çalışıyor. Yani böyle diplomasi mi olur? Bu kadar ticarete dökülen dış siyaset mi olur? Ha, sen benimle işte İran'a benim yerime savaşmıyor musun? Dur, o zaman seninle tatbikatları kestim. Kesmediler aslında, yarı yendirdiler bu arada, onu da belirteyim. Ama şey yapayım, gideyim bir de seninle birlikte tatbikat düzenlediğimiz ülkeyle gideyim de ben bir görüşeyim, onunla bir kanka olayım da sen gör. Bu işin sonu nereye varır? Yani Güney Kore de az buz bir ülke değil nihayetinde. Burada Japonya'nın şu an hiç kimseye hiçbir hayrı yok. Japonya şey halde, yani bana dokunmayın, çok hastayım. Bir ayağa kalkayım, şu grip geçsin. Ondan sonra söz gelip sizinle oynayacağım.
1: Evet. Ya Süheyla şöyle çok güzel ifade ettin. Yani Trump tam bir ticaret adamı, tam bir iş adamı ya da daha böyle halk denilir tüccar. Dolayısıyla tüccar kafası olan bir adam. Ülkeyi de böyle yönetiyor. Ha, bunun dönem dönem ben Amerika'ya hani böyle şeyi geçtim. Hani işte böyle devlet adamı mı olur? Böyle ülkemi yönetilir? Bunu bir tarafa bıraktığım zaman yani bir yön itibariyle baktığında hani Amerika'nın çıkarları için adımlar atıyor. Belli noktada aslında ne diyelim fayda da sağlıyor. Mesela bu gümrük tarifeleri tamam tüm dünyayı yaktı yıktı, adaletti, eşitlikti bunları tartışırız. Fakat Amerika'nın lehine oldu mu bazı şeyler? Evet oldu. Dış ticaret açığı belirli noktada geriledi. Ciddi vergi gelirleri elde etti. İşte ya da şunu yapıyor. Tutup Amerika'nın en büyük CEO'larını alıp işte Çin'e gidiyor. Alıp en büyük CEO'larını alıp işte Arabistan'a gidiyor. Dolayısıyla orada ciddi bir pazarlık yapıyor. Hani bu açıdan çok alışa geldiğimiz bir tarz değil. Ama sonuç odaklı mı? Evet, sonuç odaklı. Amerika'nın lehine oluyor mu? Oluyor. Ama dediğin gibi yani bu kadar tüccar kafası da bu kadar duygusal reflekslerle sana kızdım bunu yapıyorum. Elbette bu çok doğru bir duruş veya çok doğru bir bakış açısı değil. Kısa vadeli bir takım yani pragmatik çıkarları oluyor olsa da en azından Amerika'ya çok yakışmıyor. Amerika'nın kredibilitesini ciddi anlamda zayıflatan yani sadece ekonomik anlamda değil duruş olarak da zayıflatan bir etmen. Sadece yukarıdan işte uçakları uçurarak Amerika büyüktür, en büyüktürle olmuyor bence. O açıdan doğru yani dedim ki bu işin siyaset uzmanları daha iyi değerlendirir ama doğru değil yani bu tarz bir bakış açısı. Sonuç elde ediyor olsa da belli noktalarda.
0: Evet. Abdullah Bey, fon düzenlemesi haberi vardı. Konuşuldu mu demişsiniz? Daha yeni konuştuk ya efendim. O konudan buraya geçtik hani. Hani FTSE'den geldik, fon düzenlemesi nasıl olacak? SPK aslında Şubat'ta bununla ilgili düğmeye bastığını bize açıklamıştı, duyurmuştu diye. Hani konuştuk ya efendim bunu. Daha yeni hani. Olur ama böyle arada gidip arada bir yere gidip dönüyor olabilirsiniz. Peki şimdi o zaman şeyde bu konuyu da konuştuktan sonra başka şeyler de var tabii. Yani dünyada öyle bir durum ki, yani dün mesela işte Üzeyir şeyi anlatıyor. Diyor ki işte biraz da böyle işte emeklinin hallerini konuşalım. Şimdi diğer taraftan bakıyorsun, işte Ferrari'nin biliyorsun ilk tam elektrikli otomobili Luce. Luce efendim, İtalyanca da ışık demek. 550 bin Euro'dan satışa sunuldu. Satışa sunuldu denmez ona. Alıcıların alabilmesi için ve böyle sıfır şasisi, o sıfır şasisi içinde bir şey düzenlemek istediler. Müzayedede satışa çıksın istediler. Ferrari'ye kalmayacak o para. Onların kendi eğitim, kendi bir fonları var, Ferrari'nin fonu. Eğitim için kullanılacak. Tamamı oraya gidecek. Ve Monterey'de çıkan bu şeyde de, açık artırmada 1,1 milyon dolar dediler. Bak, fiyatı 550 bin euro aslında. Yani ÖTV'siz, kemiksiz, kılçıksız, sen onu şey düşün işte. Bizde olsa 30 milyon liraya gelmiş olacak herhalde, gelirse. Üstüne sen onun koy herhalde, elektrikli olduğu için ne kadara geliyor? 60 milyona mı satılır bizde? Öyle bir şey olur.
1: Evet, aynen
0: 60
1: öyle.
0: milyona satılır. Bu şeyi de işte sıfır şasisi de Filiz hocam 1,1 milyon dolardan işte açık artırmaya çıktı herhalde, bu olur buralarda bir şey falan derken ne kadara satıldı biliyor musun? Burada en pahalı şimdiye kadar satılan araba, rekor onda yani. Kaça satıldı bir tahmin et Filiz hocam, kaça satılmış olabilir? 1,1'den kapıyı açtık, dolar konuşuyoruz.
1: 50 milyon mu Süheyla?
0: O Filiz Hoca da bayağı zengin. Filiz Hocam, senin gibilere ne deniyor biliyorsunuz?
1: Yok Süheyla, hiç hayatta
0: Yani ya
1: sıfır
0: hiç
1: yoksa.
0: sayı saymadın. Ama o da gelir herhalde yani. 50 milyon da değil, 40 milyon dolar. Rekor bu arada yani, daha şey yok. Onun öncesinde Mercedes vardı galiba. Mercedes AMG mi 37'ye sattılar, öyle bir şeydi. 40 milyon dolar alan da böyle Amerikalı milyarder, mucit ve Ferrari koleksiyoncusu. Daha öncekini de o almıştı bu arada yani. Ferrari'nin bir önceki açık artırmasında da o almıştı, böyle 26 milyon dolar vermişti ona da. Daytona SP3, yine böyle sıfır şasiydi yanılmıyorsam orada şeye çıkan, ona da 26 milyon dolar vermişti. Ama şimdi bu minnoş oyuncağını götürebilmesi için garajına 2027'nin ilk çeyreğine kadar bekleyecek. Ya görüyorsun işte, ne dertler var. Ne
1: Evet.
0: dertler var Filiz Hocam. 2023'ün ilk çeyreğine kadar beklemek zorunda. Bu arada hiç vergi kısmına girmiyorum bile. Sen kaç milyar milyar diyorsanız efendim, 40 milyonu TL'ye çevirdiğinizde yaklaşık 2 milyarcık ediyor. 2 milyar liracık ediyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir dünya da var. Yani birileri koleksiyoner, bunun peşine düşüyor. Bir yerde bir servet birikiyor. Ama diğer tarafta borçluluklar da var. Servet hepimizin mi? Hayır. Borçluluk hepimizin mi? Pek tabii. Ama işte faturayı kim öder? Son 1-2 dakikamız. Bu enflasyon ithal etmek ne demek deyip durmuş Murat Şehirli. Daha doğrusu bunu deyip duruyorsunuz, bu ne demek demiş. İzleyicimiz böyle dememiş efendim. Bizim bunu dememize bu ne demek diye. Bir yerde enflasyon oluşuyor ya efendim. Hani hep beraber ticaret yapıyoruz ya. Haliyle oradaki enflasyon bize de yansımış oluyor. Niye? Çünkü cebinden mi ödeyecek? Dükkan kirası diye bir şey var ya. Hani bir yerde işte daha böyle mutena bir semtte yiyip içtiğinizde, daha böyle cafcaflı bir semtte yiyip içtiğinizde aynı parayı vermiyorsunuz ya efendim. Ne orada? Dükkan kirası ödemiş oluyorsunuz. O da işte onu size mal edecek ya. Üretici enflasyonu gibi düşünün. Şimdi bu kadar borçluluk, bir tarafta da bu kadar servet. Ama bu enflasyon eğer artarsa, sırf bu politikalar yüzünden, ben dolaylı vergilerle kendi açığımı kapatacağım. Ya da işte başka sahiplerle, o petrol de azıcık fırlasın, hem piyasasını yaparım hem cebime para koyarım meselesinde. Bu işin sonunda enflasyon artarsa, biz bu işten başa çıkamazsak sonumuz ne olur? Bütün dünya için sordum, ayrıca bize dolaylı etkisinde sordum.
1: Tabii Süheyla şöyle yani anlattığı şu var. Zaten hani bu uygulanan serbest piyasa ekonomisinin ya da işte daha halk diliyle kapitalist ekonominin diyelim neoliberal ekonomilerin sonucu şu. En başarısız oldukları yer gelir dağılımındaki adalet. En çok da bu nedenle eleştiriliyorlar. Zaten dünyada makas giderek açılmaya başlamıştı. Ama son dönemdeki politikalarla daha da açıldı. Özellikle pandemi burada ciddi bir kırılma yarattı. Çünkü pandemi sonrası hatırlayalım. Yani kriptolar ciddi zenginleştirdi. Borsalar çok ciddi zenginleştirdi. Ve hatta Amerika'da yapay zeka hikayesinin bu kırılımı daha da artırdı. Dolayısıyla K tipi ekonomi diyoruz ya Süheyla. K tipi
0: Evet.
1: ekonomi
0: Evet.
1: pandemiden sonra daha da belirginleşti. Türkiye'de de K tipi ekonomi var. Neden K tipi ekonomi ne demek? Geçen anlatıyordum, eşim sordu. Eşim işletmeci benim biliyorsunuz. Hani bir
0: Evet.
1: anlatsana ne bu dedi. Şimdi K'nın üst ucu var, bir de alt ucu var. Üst ucu, şimdi aynı ülkede yaşıyorsun. Üst ucu, üst düzey gelir grubuna sahip olanlar. Onlar çok farklı bir dünyada K'nın üstünde, siz K'nın altında yaşıyorsunuz. Dolayısıyla K tipi ekonomi, heterojen bir yapı yok. Bakın bu K tipi ekonomi Türkiye'de sadece tüketim tarafında değil üretim tarafında da olmaya başladı. Yani sanayi üretimine bakıyorsun işte aylık bazda artmış gibi görünüyor ama savunma sanayi ve onun yan sektörlerini bir çıkar o kadar ciddi bir yavaşlama var ki. Dolayısıyla Türkiye'de üretim tarafında da imalat PMI'nin alt sektörlerine de baktığında görüyorsun o heterojen yapı arttı. Şimdi dolayısıyla Süheyla, özellikle dediğim gibi geçen okuduğum bir analiz söylüyor. Yapay zeka K tipi ekonomi ya heterojenliği çok güçlendirdi. İnanılmaz zengin oldu. Hem bu şirket sahipleri hem de bu şirketlere yatırım yapan hisse sahipleri. Çok önden bir de yatırım yapanları düşün. Çok ucuzken bu hisseleri o muhteşem yedilidir, yapay zekadır, çip hisselerini alanları düşün. Dolayısıyla da ne oluyor? Sen sıkı para politikası uyguluyorsun. Bizim ülkemizde de böyle. Uygulanan politika üst tarafa etki etmiyor. Alt tarafa etki ediyor. Üst taraf harcamaya, güçlü talep etmeye, ithal etmeye devam ediyor. İşte ithal arabayı almaya devam ediyor. Evet daha yeni yeni orada. Hani iç talepte çok belirgin bir yavaşlamayı görebiliyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonra bence kitaplara da geçecek. Para politikası işte faiz artırıp talebi kısarım çalışmıyor yeteri kadar. Şimdi orada bir mekanizmanın belki de geliştirilmesi gerekecek. O anlattığın şey buna bence çok güzel örnek. Pandemiden sonra dediğim gibi anlattığım bu meseleden sonra bu özellikle finansal piyasa getirileriyle birlikte çok daha bizde de altın mesela. Altın tarafı, altın fiyatlarındaki artış. Mesela şimdi şunu tartışmaya başladı piyasa. Altın fiyatları düşmüştü, iç talep zayıflamıştı. Şimdi tekrar altın yükselişe geçince acaba yeniden mi o iç talep canlanacak ve enflasyonla mücadeleye zarar verecek ya da ne kadar zarar verir veya
0: Peki.
1: Merkez Bankası buna güvenerek faiz indirecek, indirebilir mi? Tartışmaları var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum sana Filiz hocam. Gidiyoruz artık yavaştan. Kademeli hareket yapmak lazım mı hocamızın söyledikleri demişsiniz. Enflasyon, evet, kur enflasyon çıkmazı demişsiniz. O da başka bir yayınımıza kalsın efendim. Konuşalım hocamızla. Gidiyoruz. İnşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Doblo'da faiz yok. Kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Akbank.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu programı ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finansal danışman Ali Ağoğlu bana eşlik edecek. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Hemen az önce ekranımıza yansıyan sıcak gelişmeden sohbetimize başlayalım istiyorum. Az önce Bekir Gürdemar'la da konuştuk. Bakanlık bir çalışma yürütüyor. Acaba sıcak para üzerinden bir vergilendirme söz konusu olsun mu? Olursa nasıl olsun? Artları eksileri nasıl olabilir? Belki olur, belki olmaz. Burası net değil ama bu yönde bir çalışma yürütüldüğünü anlıyoruz. Yabancı ve yabancı kurumsal yatırımcı üzerinden özellikle sıcak para tırnak içerisinde ne şekilde gelsin, gelecekse vadesi nasıl uzatılır? Bununla ilgili farklı çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti Bekir Gürdemar az önce. Siz böyle bir uygulamanın hayata geçmesi durumunda neler beklersiniz? Neler olmasını uygun bulursunuz piyasa tecrübenizle diye merak ediyorum açıkçası Ali Bey bu sabah öncelikle.
2: Zeynep Hanım günaydın. Yani bu haberi doğrusu isterseniz siz bana söylediğinizde duydum ben.
1: Zaten son dakika için, Ali Bey.
2: Ben de bu son dakikaya göre yorum yapacağım için bundan sonraki söyleyeceklerimin bir kısmı irticalen olacağı için ki genelde de öyle oluyor ama gene de irticalen olacağı için peşinden özür dileyim. Şimdi adını sıcak para koyduğunuz hemen hemen hiçbir şey çok işimize yaramaz bizim. Çünkü sıcak para dediğimiz şey kısa vadeli gelir, kısa vadeli gider. Yani ne kadar kısa vadeli olduğuna da o andaki güven ortamı, faiz ortamı, kur ortamı hepsi bunların belirleyicidir. Şimdi bu sıcak parayı biz ülkemize çekme ihtiyacını hissetmiş isek ki hissediyoruz görünen o. Bunun için hani bir takım kolaylıklar sağlayabiliriz ki biz bunların bir kısmını İstanbul Finans Merkezi'nde de sağladık. Ve İstanbul Finans Merkezi'nden Türkiye'ye çok ciddi önemli bir gelir gelmedi benim bildiğim kadarıyla. Hatta oraya henüz daha yeni şirketlerin geldiğine, yerleştiğine veya en azından vergi ortamlarını Türkiye'ye taşıdıklarına dair herhangi bir haber gelmedi. Şimdi burada gelecek olan veya cezbedilmeye çalışılan sıcak fonların niçin kullanılacağına bakayım ben müsaade ederseniz. O da ihtimaldir ki yakın gelecekte bir seçim ortamına gireceğiz. Bu seçim ortamında da piyasa koşullarının biraz gevşemesini, biraz normalleşmesini, biraz sakinleşmesini ister politik iradeyiz her zaman olduğu gibi. Onlara uygun bir ortam yaratabilmek için hani bir IMF, bir Dünya Bankası veya bir club loan dediğimiz kulüp kredisi tarzı bir takım kredileri Türkiye'ye getirmek zor olduğundan İster istemez Türkiye'ye fon girişini sağlayacak yol ve yöntemlerden biri olarak böyle bir formül üzerinde çalışılıyordur çok çok büyük ihtimalle. Lakin bunun bize bir faydası olur mu derseniz ülke olarak çok fazla faydası olacağını tahmin etmiyorum, beklemem. Yani siyasi irade tarafında bir destek sağlayacak ve onu bir nebze olsun seçimlere giderken rahatlatacak bir yol yöntem midir? Büyük ihtimalle onun için böyle bir tercihte bulunuyorlar. Ama buradaki verilecek olan imtiyazlar her neyse, yani kime nasıl bir imtiyaz verilecekse aynısının teknik olarak Türkiye'deki yaşayan yerleşiklere de verilmesi lazım ki bunlar çıkıp gitmesinler ki gidiyorlar. Arada bir böyle bir dışarı ziyaret ediyorlar ki doğrudan yatırımlar konusunda 20 yıldan bu yana ilk defa eksi verildiğimize dair bir haber vardı. Belki de süreyi 30 yıldır bilmiyorum ama sonuçta Türkler yurt dışına sermaye yatırımı olarak gidiyorlar. Bunun engellenmesi, yani biz Türkleri burada tutamıyor isek yabancıları buraya getirmek için bayağı ciddi teşvikler vermemiz lazım. Ve o teşvikleri verdiğimiz zaman bunları Türklere de vermemiz lazım. Böyle bir garip bir durumla karşı karşıya oluruz diye düşünüyorum ama bu oldukça henüz duyduğum ve sabahın erken saatlerindeki bir yorum olarak aklıma gelenler bunlar.
1: Evet, ama burada tabii para piyasası fonları önemli. Hedef, onu da hatırlatmakta fayda var tabii.
2: Evet, ama yani burada çok bundan çok fazla medet ummamak lazım diye düşünüyorum. Yani bundan gelecek hayır Allah'tan gelsin diyemeyeceğiz. Ona da hani o kadar abartmayayım ama yani sonuçta buradan gelecek olan faydayı uzun vadeye sürdürülebilir bir ekonomiye bir katkısı olur mu diye baktığımızda ben olacağını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz.
1: Diğer yandan tabii SPK'nın da fon rehberinin tamamlandığını görüyoruz. Daha önce görüşü açıldığını aktarmıştık yine bu yayınlarda. Gelecek hafta içerisinde buradan bir netleşme beklentisi var. Bu fon rehberi içeriğinden siz neler beklersiniz Ali Bey?
2: Zeynep Hanım, bunun çok çok daha önceden yapılmış olması gerekirdi diye düşünen taraftayım ben. Neden diye sorarsınız eğer. Ben 2002'de hani Türkiye'de varlık yönetim şirketlerinin kuruluş taslağını diyeyim hazırlayanlardan biri olarak o taslakta bizim önerdiklerimiz yaklaşık 20 yıl boyunca değiştirilmedi. Şimdi 20 yıl Türkiye'de bir düzenlemenin baki kalabilmesi hayli zor. Onu yapabilmeniz için mutlaka baştan önceden oturup olası bütün alternatifleri tek tek incelemeniz, bu senaryolara karşı gerek kolaylaştırıcı aynı zamanda da kontrol edici bir takım kuralları koymanız gerekir. Bayağı zorlu bir iştir. O yüzden düzenlemeler kıymetlidirler. Pardon, üzerlerinde uzun süre çalışılmaları gerekir. Şimdi daha önce de iyi çalışılmamış olan fon düzenlemeleri nedeniyle bugün bazı problemler yaşıyor mu piyasa? Yaşıyor. Bunların bir kısmını kısa zamanda telafi edebileceğimiz hasarlar veya telafi edebileceğimiz düzenlemelerdir. Bunların yaratacağı hasarları da kolaylıkla atlatabiliriz. Ama bunlar birikir, zamana yayılır. Hatta bunların bir kısmının üstünü örterseniz bunlar enerji biriktirirler. Ama biriken enerji de bir süre sonra size istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Geç kalındı mı? Bana göre geç kalındı. Yani bunu hani değişik seferlerde konuştuk, ettik, tartıştık. Bununla ilgili ilginç cepheleşmeler de oldu. Yani burada bireysel yatırımcı para kazanmasın mı diye bir soru geldi bana Twitter'daki bir yerlerde. Tartışmasız tabii ki kazansın. Fakat bu kazanılan para gerçek mi? Diğer taraftan da bu kazanılan para sürdürülebilir mi? Şimdi politika faizinin 37, işte iş gören faizinin 40 olduğu bir ortamda bu bir faiz ortamı bu arada. Para piyasası veya herhangi bir fon tarzından bahsetmiyorum. %4000 getiri sağlanması için hakikaten çok çok önemli bir keşif yapılması lazım. O fonun bu keşfe para yatırmış olması vesaire gibi bir takım koşullar var. Ülkenin koşullarında hiçbir icat, hiçbir keşif yapılmamışken, yani ülkede de bir Elon Musk yokken böyle çok devasa getirilerin olması belli ki bir takım düzenleme eksikliklerinden kaynaklı. Bunların bence çok geç kalınmış ama yani zararın neresinden dönülürse bu değerlemeler özellikle düzenlemenin yapılması lazım. Bu düzenlemede de değerlemelerin ve halka açıklık oranlarının ki geç kalınmıştı. Şöyle söyleyeyim, biz bunları işte MSCI ve Dow Jones, S&P Dow Jones'un getirdiği bir takım yorumlar sonrasında yapmaya karar verdik. Biz bunu neden kendi kendimize yapmadık da onlar böyle bir uyarıda bulunmak zorunda kaldılar? Keşke kendimiz yapsaydık ama sonuçta burada piyasanın şeffaflığı, fonların değerlemelerinin gerçek ve doğru fiyatlardan yapılmış olması ve olabildiğince de bireysel yatırımcılara hayal satılmadığı gerçeklerle bir arada yaşadıkları bir ortamın, dünyanın hazırlanması gerekir diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum bu fon rehberi de benzer bir çalışmanın sonucunda hazırlandı. Eminim piyasa katılımcılarına mutlaka sorulmuştur. Onların görüş ve önerileri alınmıştır. Burada geçtiğimiz haftalarda yanılmıyorsam fonlar fonları şikayet etti gibi bir böyle başlı çarpıcı olan bir haber vardı ama piyasanın profesyonelleri gerek piyasanın uzun vadede sürdürülebilir olması gerekse de Türkiye'nin yani gelişen ülke piyasalarından işte benim telmaşa piyasalara düşmemesi için yapmış oldukları uyarılar sonrasında böyle bir takım düzenlemeler yapılıyor. Umuyorum ve diliyorum bir an evvel yapılır ve bunlar da gerçekten sağlıklı yapılır. Baştaki örneği vermemin sebebi yani 20 yıl değişmeyen bir düzenleme tabii mutlaka bazı düzenlemeler gerekir onlara da o kadar da uzun süre dayanamazsınız. Bir an evvel yapılmasında fayda var diye düşünüyorum.
1: Diğer tarafta da Ali Bey, hani yatırımcının eğilimi açısından baktığımızda içeride halen işte para piyasası fonları gibi veya sabit getirili enstrümanlar gibi borsaya kıyasladığımızda daha risksiz sayabileceğimiz varlıklarda ciddi anlamda bir getiri devam ediyor diyebiliriz. Yurt dışına baktığımızda ise tahvil tarafı başka bir hikaye yazıyor. Çünkü orada özellikle uzun vadeli kanatta çok ciddi yükselişler var. Hem bizde hani tahvile teveccühü siz devamlı görür müsünüz onu sorayım. Çünkü faiz indirim en azından normalleşme tırnak içerisinde beklentileri içeride devam ediyor. Yurt dışına baktığımızda ise bambaşka hikayeler var. Oradaki riskleri nerelerde görüyorsunuz? Onları da aslında tartışmak isteriz.
2: Zeynep Hanım, ikiye ayıralım mı? Yani yurt içini ve yurt dışını. Müsaade ederseniz önce yurt dışından başlayayım. Şundan dolayı yurt dışından başlayayım. Çünkü o da dönüp dolaşıp bizi etkileyen konulardan bir tanesi. Söylediğiniz gibi Amerikan 10 yıllık tahvilleri, yani çok uzun zamandan beri görmedikleri 4.75 seviyesine işte 30 yıllıkları da 5.30'ların üzerine çıktı. Dışarıda, yurt dışında derken Fransa tahvillerinde, Japon tahvillerinde benzer yükselişler var. Almanya'da hakeza. Şimdi dışarıda, yurt dışında kamu tahvil piyasasındaki yükselişlerden belki de onların biraz sebebi ama aslında onlar da zaten yükselecekti. Hep beraber yükseliyorlar diye düşünüyorum. Ben yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların, ama bu yatırımların fonlanması için hisse senedi ihraç edilmişti. Bunlar tamam iyi, bu hisse senedi satın alanların riskleri normal şartlar altında tahvil yatırımcılarına göre daha yüksek. Fakat tahvil tarafında çok ama çok ciddi şeyleri var, ihraçları var. Bu ihraçlar A, hızlı geldiler, B, yüksek miktarda geldiler, C, yüksek faizle geldiler. Şimdi bunlar bir an evvel bu yatırımları yapmaları, yaptıkları yatırımlar karşısında da bir gelir yaratmaları ve bu gelirle de hem hisse senedi sahiplerine temettü, hem tahvil sahiplerine faiz artı ana paralarını ödemeleri gerekiyor. Bu yatırımlar bu getirileri sağlayacak mı sorusu daha sık sorulur hale gelmeye başladı. Bu daha sık sorulur hale gelince bunların faizleri ya da bu bonolara yatırım yapanların bekledikleri getiriler daha yüksek hale geldi. Şaşırdığım bir şeyi parantez içinde söyleyeyim. Hisse senedi, yani mesela SpaceX iyi bir örnek burada. Hisse senedi yatırımcısı olarak SpaceX'in geleceğine bir yatırım yaptığınızda alacağınız risk yüksek. Ama bunun bonosu için 5 kat 6 kat talep göstermeyi çok anlayabilmiş değilim. Yani sonuçta benzer veya 3 aşağı 5 yukarı diğer yapay zeka şirketleri olsun veya diğer teknoloji şirketleri olsun, bu hyperscaler dedikleri şirketler olsun, mutlaka benzer getiriler var. Buradaki bu yani misli talebi ben henüz çözemedim. Bir gün çözerim diye düşünüyorum. Bir küçücük şeyi belirtmem lazım. Şu anda özellikle Amerika'daki bu yüksek borçlanan ve yüksek fiyatlı, antropik de geliyor şimdi, halka arz edilen şirketlerde bir muhasebeyle ilgili çok ince bir detay var ve bu detay şu anda çok fazla konuşulmuyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de borçlanmaları, bono ihraç ettiğiniz takdirde borçlanmaları teknik olarak bilanço içinde olan bir kalem. Fakat bunların Nvidia'dan çip alma veya Nvidia'nın onlara çip borç vermesi, bunu fonlar üzerinden dolaylı olarak yapmalarının çok bir önemi yok. C, bunların özellikle veri merkezleri veya enerji kaynakları için yapmış oldukları uzun vadeli sözleşmeler, ki bu veri depolama merkezleriyle enerji şirketleri halihazırda kurulma aşamasında olduğu için bunların yapmış oldukları kiralama veya satın alma sözleşmeleri henüz daha ne bilançolarında ne nazım hesaplarında. Şimdi bunlar piyasada çok konuşulmuyor. Peki burada ileriki tarihli yapılmış olan anlaşmalar, yani 1,5 trilyon doları hatta 3 trilyon dolara geçtiğini ve 3 trilyon dolara yaklaştığına dair değişik yorumlar ve haberler, analizler var. Şimdi bilançonun içinde görünmüyor. Yani gerek ana bilançonun içine gerek nazım hesaplar bölgesinde görünmüyor. Böyle bir borçlanma çok ciddi bir şekilde ileride bazı şirketlerin tahvillerinin yükümlülüklerini yerine getirememe durumuyla karşı karşıya kalabileceklerini tam olarak henüz fiyatlamıyor diye düşünüyorum, ama bunun yavaş yavaş piyasalara yansıdığını tahmin ediyorum. Bu, dediğim gibi, bu yapay zeka ve teknoloji şirketlerindeki bir problem ve bunun piyasaya yansımaları olacak. Diğer taraftan Japonya başta olmak üzere tahville ilgili bazı önemli satıcıların Amerikan devlet tahvillerine satıcı olarak gelmeleri bu piyasayı da bozan bir etki yaratıyor ki en son BESENT'in Japon Merkez Bankası ile beraber ortak müdahalesinde de arkasındaki önemli temalardan bir tanesi Japonya'nın çok hızlı bir tahvil satışına geçmemesini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki problem bence yavaş yavaş inşa oluyor ve önümüzdeki dönemde biz özellikle Amerikan 10 yıllıklarında 5, 30 yıllıklarında da 5,5 seviyelerini test edeceğiz gibi görünüyor. Bu durum bütün dünyayı da mutlaka olumsuz etkileyecek. Özellikle hisse senedi tarafındaki fiyatlamaları da negatif etkileyecektir diye düşünüyorum. Şu anda bu yavaş yavaş değil, daha hızlı ve daha çok taraf tarafından sorgulanır hale geldi. Gelelim kısaca Türkiye'ye. Kısaca diyorum çünkü bu büyük resmin içinde bizim yerimiz biraz minuskül kalıyor, küçük kalıyor, ama bizim için önemli bir problem. Ben tahvil getirilerindeki şu andaki seviyelerin, özellikle önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın iş gören faizi gecelikten %40'tan haftalık %37'ye indirmek için fırsat kolladığını düşünüyorum. Ama petrol fiyatları buna şu anda henüz pek izin vermiyor, ama tahvil getirilerinde 2 yıllık gösterge tahvil 41 seviyelerinde, uzun tahvilimiz, 10 yıllık tahvilimiz de 135 seviyelerinde. Bence bunlar müstakbel bir faiz indirimleri ve Türkiye'ye işte ister sıcak ister ılık para gelsin, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bir sermaye cazibe merkezi haline gelmesi durumunda ilk gelmesi gereken piyasa tahvil piyasası bence. Borsadan önce tahvil piyasasına gelmesi lazım yabancıların. Bu faizlerden de gelmiyorlarsa ta konuşmanın en başındaki o sıcak parayı çekmek için ne gibi tavizler vermemiz gerektiği konusunda gerçekten kafamda soru işaretleri yok değil. Ama bu tahvil piyasasının likidite kuruluğu, bu yeni bir değil bu. 7-8 sene, hatta belki daha da uzun bir süredir benim çok fazla üzerinde durduğum, ki tahvil piyasanız likit değil ise oraya yabancılar çok kolay kolay gelmez. Onların tahvil piyasasına gelmediği bir yerde borsaya hemen hemen hiç gelmezler. O yüzden tahvil piyasasındaki likiditenin artması, günlük işlemlerinin biraz daha ciddi boyutlara ulaşması lazım. Çünkü şu anda bazı değil birçok tahvilde hiç işlem görmüyor gün içinde. Burada bir likiditenin artması, karşılıklı tarafların çok daha fazla dahil olması gerekiyor piyasaya ki bu cazip faizlerin, bana göre cazip olan bu faizlerin biraz da hani gerek fonlar üzerinden gerekse doğrudan yatırımcılar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilsin. Ama likiditesi yok ise, aldığınız vadesine kadar tutmak zorundaysanız, bu gerçekten zor bir tercihtir. Her halükarda bir likiditesinin olması lazım. Bence piyasada özellikle otoritelerin, yani gerek SPK'nın gerek borsanın, hatta Bankalar Birliği ve Aracı Kurumlar Birliği'nde bu tahvil likiditesinin arttırılmasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bence ciddi çaba sarf etmemiz lazım. Sıcak parayı çekmeye çalışmaktan daha önemli bir konu bu.
1: Şimdi ufak montanlarla da olsa bu arada, ama 9 haftadır yabancıların tahvil tarafında alıcılı tarafta kaldığını da haftalık menkul kıymet istatistiklerinden aktarıyoruz. En son işte 505 milyon dolarlık bir giriş mesela grafikte de az önce ekrana gelmişti. Şimdi buradan yola çıkarak 9 hafta üst üste geliyorsa yabancı, istediğimizden daha düşük rakamlarla da olsa, acaba bir faiz indirimini mi fiyatlıyor? Yani vadeye kadar beklemekten ziyade yakın tarihte faizler düşecek, bir ana para kazancı buradan sağlarım umuduyla geliyor olabilir mi? Eğer öyleyse size göre PPK beklenmeden bir haftalık işte ihalelerin tekrar açılması yoluyla normalleşme yoluna gider mi acaba ağırlıklı ortalama fonlama faizinde Merkez Bankası, ne dersiniz Ali Bey?
2: Zeynep Hanım, bekliyorum ben onu. Yani benim Merkez Bankası'nın bir sonraki adımında politika faizin tabeladaki 37'yi aşağı indirmeden önce iş gören olan %40 gecelik faizi 37 haftalığa çekmek bir anlamda zımni faiz indirimi, Diğer taraftan da piyasanın normalleşmesi, işte iş görenle tabelanın eşitlenmesi anlamına geliyor. Yalnız bahsettiğiniz o girişler, yani şu anda bono tarafında çok majör bir hamle olduğunu bana söylemiyor. Derseniz ne söylemiyor? Ben 10 yıllıklara bakıyorum. 10 yıllıklar şu anda Mart 2026'da 35 seviyelerinde, 35-25. Mayıs 2026'da 36-40'lara kadar çıkmış. Bir önceki düşüş veya sizin geliyor dediğiniz son 8-9 haftanın içine baktığımızda Temmuz'da da 35-30'dan şu anda 35'te. Yani böyle çok böyle girip gelmiş de faizleri çok aşağı çekmişler değiller. Bir. İkincisi, yani haftalık 500 bin milyar dolarlık bir giriş Türkiye gibi bir ülke için çok küçük rakamlar bunlar. Yani biz hani sıfıra göre artı diye baktığımızda evet keyif verir veya hani pozitif bir imaj doğurur ama gerçekten Türkiye'nin sermaye piyasalarına bakıldığında çok daha büyük rakamların el değiştiriyor olmasam sadece tek yönlü giriş değil. Giden yani birilerinin alıyor, birilerinin satıyor olması lazım ama ne yazık ki özellikle son bence 10 yıla sari bir durum bu. Çok ciddi bir şekilde tahvil piyasasında, sadece tahvil piyasasında değil açıkçası Merkez Bankası'nın yapmış olduğu düzenlemelerle swap piyasasında da yabancıların Türkiye'ye gelip gidebileceği otoyolları biz yıktık. Hani köprüleri 2-3 defa yıktık. Şimdi yani patikalardan, normal keçi yollarından değil işte stabilize yollardan gelmeye çalışıyorlar. Hayır, bunlar

Hani gene en başına döneyim, o sıcak paranın gelmesi için bile yani bu giriş ve çıkış yollarının hani stabilizeden işte çift yöne çift yöne

0: bir takım çabalar sarf edilmesi lazım. Sıcak parayı Türkiye'ye çekmek kısa vadeli 1-2 yıllık belki bir nefes aldırır ama sonra yeniden bu problemlerle uğraşırız. Onun için buradaki değişim daha kritik ve daha önemli bence.
1: Diğer yanda da tabii yurt dışındaki borçlanma maliyetlerine baktığımızda Fed'in faizi ne olacak? Burası da kerteriz alınıyor. Orayı da konuşmadan geçmeyelim. Çünkü geçen hafta gelen işte perakende satış verisi işte 9 aydır ilk defa eksiye geçti dedik. Enflasyon verileri beklentinin altında kaldı. İşte bunlar bir aylık verilerdir diyen Gusby gibi yetkililer de var. Ama diğer tarafta neler fiyatlıyor piyasa dediğimizde bu sene için faiz artırım ihtimali birin de altına inmiş vaziyette diyelim. Bir faiz artırımı ya olur ya olmaz noktasında piyasa. O da %30. 30'larda ihtimallerle telaffuz ediliyor. Eylül ve yine Aralık ayları için terminalde. Eğer bir faiz artırımı bu sene gelirse 2027'nin pas geçileceği fiyatlaması daha çok hakim gözüküyor. Ne dersiniz Ali Bey? Fed neler yapabilir? Bugün de tutanaklar gelecek. 3 farklı üyenin 25 bas puan faiz artırımından yana görüş verdiği bir toplantının tutanaklarını da alacağımız bir gündeyiz. O yüzden son 3-4 dakikamızı da isterseniz Fed'e ayıralım bu sabah.
0: Tabii ki Zeynep Hanım, Walsh'un Jackson Hole'da yapacağı toplantıda vereceği mesajlar bence kritik ama ne verir diye baktığımda şu ana kadar konuşmalarından, yaptığı yorumlardan veya yaptığı konuşmalardan diyeyim yola çıkarak yapay zekanın çok büyük bir değişim yaratacağını, bunun verimlilik artışı sağlayacağını, verimlilik artışıyla üretimin artacağı, üretimin arttığı zaman fiyatların düşeceği, bunun enflasyonu aşağı çekeceği gibi. Yani Nasrettin Hoca'yı çok da aratmayan bir yaklaşım var. Ama yani şu anda hani güç onda olduğu için onun söylediklerini kabul etmek durumundayız. Ben bu minvalde devam edeceklerini ve faiz indirmeyecekleri, pardon arttırmayacaklarını düşünüyorum. İndiremeyecekler ama arttırmayacaklar. Onlar da doğal olarak bizim Merkez Bankamız için de geçerli. İran'dan gelecek haberlere bakıyor. Hani çok fazla vaktimiz yok onu konuşmaya ama orada petrol fiyatlarında yeniden 90 dolarlara gelmiş olmamız hatta önümüzdeki günlerde 100 dolar test edilir mi tartışmaların daha fazla olduğu bir dönemde kimse faiz indirimini pek kolay kolay cesaret edemeyecek. Özellikle gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'nin durumu biraz daha kendine has ve özel yapılabilir mi? Yapılır. Bir sorun olur mu? Olmaz ama Walsh tarafına baktığımızda onun söyleyecekleri, Bessent'le olan bu konudaki işbirliklerinin ne yöne evrileceğine bakacağız. Benim bakacağım hiçbir şey yok. Bak tek bir şeye bakacağım. Amerikan 10 ve 30 yıllıkları çünkü onlar ne derse desin piyasa farklı bir şey fiyatlıyor olabilir. Ha piyasa yanılıyor olabilir. Fed ve Hazine birlikte gelip bu piyasada eğer faizler yükselirse mutlaka aşağı yönde indirmek için bir takım hamleler de bulunacaklardır. Bulunsalar da bulunmasalar da bu piyasadaki faiz oranlarının en başında bugünkü sohbetimizin başında konuştuğumuz sebeplerden dolayı yukarıya çıkması veya yukarıda kalması gibi bir durum var. 1,7 trilyon dolardan 2 trilyon dolara kadar değişik tahminler var. Bir yıllık Amerika'nın borçlanmaya ödediği faiz. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Yani bu bir de piyasaya gelen likidite anlamında yüksek bir rakam. Şimdi bunun yönetilmesi ciddi bir konu. Yükselen faiz ortamı onlar için gerçekten yeni sorunlar doğuruyor. O yüzden arttırmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Ve fakat inmesi için de ne yazık ki şartlar henüz onların lehine değil. Ben inmekten çok biraz evvel söylediğim gibi Amerikan 10 yıllıklarında 5, 30 yıllıklarında 5,5 gibi bir kritik ve sembolik iki tane kritik seviye aslında değişik teknik seviyeler var ama oraya doğru giden bir trendin içinde olduğumuzu bunun değiştirilmesi için faiz indirimleri de mümkün olmadığını ya da onların da yapısal bir takım değişiklikler yapmaları gerektiğini yapay zekadan sağlanabilecek verimlilik artışının henüz daha zaman alacağını özellikle de bu bono tarafında veya hisse senedi tarafında yaşanabilecek bir sıkıntı ki artan faiz oranları burada sıkıntı yaratacaktır onu söylemem lazım yaşanacak bir sıkıntı politika yapıcıların işini çok daha fazla zorlaştıracaktır. Hepimize
1: Evet.
0: kolay gelsin.
1: Finansal danışman Ali Ağoğlu çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli yorumlar için. Ve biz Ali Bey'le sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Bu sorunun yanıtı için de bir kez daha Pekin'e döneceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle.
2: Biz de.

0: Zeynep, en son kırmızı bırakmıştık. Kırmızı devam ediyor. Tabii kırmızılarda koyu kırmızı. Nerelerde mesela Kospi'de %5 civarında kayıplar devam ediyor. Tokyo'da %3 görüyorum. Yine Shenzhen, özellikle Shenzhen'de de teknoloji hisselerinin, çip hisselerinin yoğun olduğu kesim Chinex tarafı. Chinex'te de Zeynep %4 ve 5 gibi satışları görüyoruz. Dolayısıyla Amerikan seansında başlayan yerel etken satışları Asya seansında olduğu gibi devam ediyor. Tabii tahvil faizleri burada çok belirleyici. Tekrar etmeyeyim genel ana baskı unsurunu ama Avustralya'ya dikkatini çekeceğim. Google diyeceğim tekrar. 20 yıl vadede borçlanma faizi 6,95 seviyesinde oluşuyor gibi görünüyor. Tahvil ihraçlarında, borçlama maliyetlerinde bu seviyeleri görmemişti Google. Tabii ki Google mali açıdan çok güçlü bir dev ama Google bile neredeyse %7'ye yakın faizle borçlanabiliyorsa geri kalan şirketlerin halini hiç düşünmemek lazım. Nitekim Asya'da da dünyanın başka yerlerinde de özellikle çöp tahvil dediğimiz ya da yüksek getirili tarafta da bazı planlı borç ihraçlarının da seri biçimde ertelendiğini ya da iptal edildiğini duyuyoruz. Bunlar iyi işaretler değil. Öbür taraftan tabii Çin'de de tam tersine bir insansız robot şirketini takip ediyoruz. Türkiye'de genel olarak tanınıyor. Unitree bugün halka arzının ilk gününde Çin'de normal şartlarda belli bazı limitler var. Günde %10 ya da %20'yi yükselebiliyor ama halka arzının ilk gününde böyle bir limit yok. Serbest bir şekilde hareket edebiliyor. %600'ü aşkın açılıştan itibaren yükselişler gördü. Şu sıralarda da %500'e yakın yükselişte 5 kat artmış durumda. Tabii burnun arkasında birazcık şu da var. Her bir lot başına 5500 talep geldi. 5500 bireysel yatırımcı talepte bulundu. Dolayısıyla bu talep kendisini gösteriyor. Diğer taraftan Çin'de halka arzlar çok düşük, suni bir şekilde diyeyim. Çok düşük çarpanlarla yapılıyor. Örneğin çarpan ortalaması sektörde 20 ise halka arz 5 ile yapılıyor. Bu genelde borsanın ya da Şangay'ın ya da Shenzhen'in geleneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla lotlar halka birer birer belki de dağıtılıyor. Daha sonra da ilk gün kendisini düzeltiyor. Bugün de böyle bir düzeltme gördük. Tabii bir öncekinde bir bellek hissesi vardı. Changshin. Şimdi insansı robot. Bir sonraki tekrar bellek hissesi olacak. Zeynep konuşuyor olacağız. YMTC Amerika'nın kara listesinde olan, yaptırım listesinde olan bir şirket. O da Çin'in ikinci hafıza çipi üreticisi olarak başvurusunu yapmış. Bu sene içerisinde tekrar halka arzı bekleniyor. Hong Kong'da düşüşler daha ölçülü gibi geliyor bana. Çünkü genel olarak yapay zeka tarafına gittiği zaman fonlar Hong Kong satılıyordu. Bugün tam tersi oluyor. Belki biraz rotasyondan destek alıyor ama Baidu hisseleri bugün dikkat çekici. Çok sert satılıyor. Dün bilançosu vardı. Bilançosunda özellikle CapEx harcamaları hiç beğenilmedi Zeynep.
1: Şirketi Asya temsilcisi Sadi Kaymaz. Çok teşekkürler.

0: Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Küresel çapta tahvil faizlerinin yükselişte özellikle uzun vadeli tarafta kaldığı bir süreçte Amerikan hisse senetleri yine de portföylerde temel oluşturabilir mi? Hem şirket kar marjları açısından hem de Amerikan büyüme dinamikleri açısından bakıldığında konuya ilişkin JP Morgan özel bankacılık yatırım stratejisti Madison Fowler konuyla ilgili görüşünü Bloomberg'de paylaştı. Biz de aktarıyoruz efendim. Böylece sabah raporunu noktalıyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Bu kadar yüksek harcama sizi endişelendirmiyor mu? Getiri ve büyüme sağlansa bile başlangıçtaki bu ağır maliyet yüküne gerçekten değiyor mu?
2: Bence bu harcama yoğunluğunun bir kısmı gerçekten güçlü olan talebe bağlıydı. Ve bence bu örneğin yarı iletkenlerde gördüğümüz bu toparlanmanın nedenlerinden biri. Evet, değerlemeler düştü yani biliyorsunuz. Son birkaç ayı geride bırakırken ama önemli olan kazanç revizyonlarının aslında yükselmiş olması. Bu da bize talebin bence hala fazlasıyla yerinde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kurumsal sermaye harcamaları hikayesini düşündüğümüzde sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiği üzerine de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hyperscaler'ların sermaye harcamalarının biliyorsunuz geçen yılki benzer büyüklüğün üzerine bu yıl %77 artmasının beklendiğini gördük. Sürdürülebilir demek biliyorsunuz. O yüksek seviyeyi korumak anlamına gelebilir. İlla o çok güçlü büyüme oranı demek değildir. Bence bu konuda makul olmamız gerekiyor.
1: Şu anki bölgesel tercihiniz nedir? Avrupa mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi?
2: Bizim için Amerika Birleşik Devletleri portföylerin merkezinde kalmaya devam ediyor. Bence büyüme ve inovasyonu olan daha yüksek maruziyeti dirençli ekonomik arka planı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni daha çok tercih ederiz. Bence genel olarak yine bu kurumsal kar marjı hikayesi de var. Avrupa hisse senetlerine gelince bence değerlemelerin kazanç büyümesindeki yukarı yönlü kırılma ile bence uyumlu bir seviyeye geldiğini gördük. Bence o kazanç büyümesini zaten fiyatlıyor. Bu yüzden sevdiğimiz sektörlerde daha seçici bir yaklaşım benimseyeceğimizi düşünüyorum ki bunlar ağırlıklı olarak finans ve sanayi sektörleri. Yani bu daha güçlü döngüsel hikayeyi aynı zamanda biliyorsunuz ağır varlıklar yavaş eskime etrafındaki bu devam eden hale temasıyla ilişkilendirip reel ekonominin yoğunluğuna odaklanıyoruz.
1: Müşteriler ne yapıyor? Yani size ne gibi sorular geliyor? Neler soruyorlar? Sizin aynı sorular mı? Kendinizden oldukça emin görünüyorsunuz. Onlar da mı böyle söylüyor? Tampon fonlar mı alıyorlar? Aşağı yönlü koruma için yukarı yönlü potansiyelden vazgeçmeye razılar mı? Aslında ne yaptıkları konusunda herhangi bir değişim görüyor musunuz?
2: Bence gördüğümüz şey müşterilerin almak istedikleri risk konusunda gerçekten bilinçli olmaları. Yani belki son birkaç yıldır özellikle teknoloji söz konusu olduğunda yükselen suların tüm gemileri yüzdürmesi üzerine daha fazla konuşuluyordu. Ama bence işlemlerin kendi içinde kesinlikle daha fazla parçalanma görüyorsunuz. Ve kesinlikle biliyorsunuz daha geniş S&P 500 oynaklığına baktığınızda bu yüzeyin altındaki pek çok çalkantıyı maskeleyebilir. Örneğin S&P 500 içinde hisseler arasındaki korelasyon aslında son onlarca yılın en düşük seviyesinde. Bu yüzden bence bu bireysel hisse seçimi için daha uygun bir ortama işaret ediyor. Bu yüzden bence daha bilinçli ve daha seçici olma konusunda daha fazla ilgi gördük.
1: Bu işe yarıyor mu? Çünkü konuştuğum herkes hisse seçiminin hala çok zor olduğunu ve getirileri sağlamanın gerçekten güç olduğunu söylüyor.
2: Aktif yönetimde olay nerede ve nasıl konumlandığınız, hatta bunun içinde nasıl çeşitlendirme yaptığınızla ilgilidir. Böylece bölgesel ve sektörel hikayeden başlayıp tek hisse senedi seçimine kadar iniyoruz. Yani bu yelpaze genelinde büyük ölçüde farklılık gösterecektir. Aktif yöneticilere baktığınızda en üst ve en alt çeyrekteki performans farkı çok büyüktür. Yani nereye odaklandığınıza bağlı. Ayrıca hala nakitte bekleyen çok sayıda yatırımcı var. Bu konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi tahvil getirilerinin anlamlı bir şekilde daha yüksek seviyelere ulaştığını gördük. Nakitten çıkıp getiri eğrisinin bilirsiniz kısa ve orta vadeli kısmına geç.
3: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
4: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de

0: ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
2: sigortam net. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Haftanın 3. işlem günü başlatırken küresel piyasalarda çip hisselerindeki sert satışlar ve yükselen tahvil faizleri etkisiyle birlikte bir miktar daha risk iştahının baskılandığı temayla birlikte başlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia yarı iletken endeksinin %5'lik bir geri çekilmesi Asya'ya da taşındı. Bu Asya'da da Samsung ve Anix tarafında satışlar %7'nin üzerine gitmiş bulunmaktadır ve KOSPI tarafına bakıyoruz. %6'nın üzerine taşıdı. MSCI Asya Pasifik tarafında ise %2'nin üzerinde negatif bir seyir söz konusu. Peki tema neydi? Yükselen tahvil faizlerini dün itibariyle yine konuşmaya başlamıştık. Burada borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, yüksek faizlerin özellikle yapay zeka yatırımlarını taşıyan büyük teknoloji şirketlerinde borçlanma maliyetini arttırarak sermaye harcamaları üzerinde bir miktar daha endişe yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi her ne kadar son satışların ardından 4.69'a ve 30 yıllıkla 5.27'ye kadar geri çekilse de halen daha yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Jeopolitik cephedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nda çözüm işareti için görülmemesi, burada gelişmelerin yaşanmaması ve Orta Doğu geriliminin yeniden yükselmesiyle birlikte Brent petrol tarafında 90 doların üzerindeki seyir, altın tarafında ise 4.350 dolar civarında bir fiyatlama öne çıkıyor. İçeride ise önemli haber akışları var efendim. Piyasaların bugünkü ana gündeminde ise hem Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ve yüksek faizlerin teknoloji ve AI yatırımları üzerinde endişe yaratıp yaratmayacağı konusundaki fiyatlamalar izlenirken içeride Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aslında yürütmüş olduğu maliyenin özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini ve yabancı kurumsal yatırımcıların ise stopaj avantajını mercek altına aldı. Burada yeni düzenlemeler gelmesi yönünde beklentiler var. Dolayısıyla içerideki konumuz ise aslında burada hem yabancı hem de kurumsal yatırımcılara yönelik alınacak kararlar olmaya devam ediyor diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlayalım. Evet, maliyeden sıcak paraya yeni vergi formülü. Bloomberg ET'nin edinmiş olduğu kaynakların haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermayenin kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi için vergilendirme dahil farklı seçenekler sunuluyor ki mevcut sistemde bireysel yatırımcıların bu fonlardan elde ettiği gelirlerde %17,5 stopaj uygulanırken kurumsal yatırımcılar bu stopajlardan muaftı. Yapılan çalışmalarda kısa vadeli ve hızlı giriş çıkış yapan sıcak paranın daha kalıcı, istikrarlı ve güvenli üretken yatırımlara yönlendirilmesi de bu yapılacak düzenlemeler çerçevesinde hedefleniyor diyelim ve ikinci başlığa dönüp bakalım. Trump Kanada'ya uygulanması planlanan tarifeyi 3 günlüğüne askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yerel saatte çarşamba sabahından itibaren uygulanması planlanan %50 oranındaki gümrük vergi

0: 3 günlüğüne duyurduğunu da söylemiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'la tüm ticari mali işlemleri durdurdu. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetler ile mali işlemler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını da açıkladı. Karar İran'dan geldiği belirtilen iki balistik füzenin deniz seyri seferini ise hedef almasının ardından geldi. Dolayısıyla jeopolitik gerilimler bir kez daha tırmanmaya devam ederken bu süreçte alınacak kararlar ise önemli. Son olarak uzun zamandır beklenen aslında SPK'nın fon rehberi çalışmalarının tamamlanması haberi efendim. Yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenlemede son aşamaya geldi ve Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şubat ayında taslak olarak sektörün görüşüne açılan düzenlemenin tamamlandığı ve önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağı da öğrenilmiş oldu. Evet, içeride iki önemli haber akışı ve Borsa İstanbul tarafına yansımalarını konuşacağız. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bugün hangi verileri takip edeceğiz? Ve İngiltere'den TÜFE verisini az önce karşıladık. Temmuz ayına ilişkin perakende fiyat endeksi de yine aslında açıklanan veriler arasında kısa vadeli dış borcu karşılayacağız zaten. Onu gösterdiğinde Haziran ayına ilişkin ve dönemsel iş gücü istatistikleri ikinci çeyrek verisini karşılayacağız saatler. Onu gösterdiğinde içeride de önemli haber akışlarının yoğun olduğu bir gündemdeyiz ve dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. Saatler 11'i gösterdiğinde Euro bölgesinden cari denge verisi gelecek Haziran ayına ilişkin, 11.30'da ise İngiltere'den konut fiyat endeksi Haziran ayına ilişkin ve Euro bölgesinden 12'de TÜFE verisini karşılarken daha da önemlisi bugün aslında piyasanın odak noktası efendim. Piyasaların bugünkü ana gündeminde Fed'in son toplantısına ait tutanaklar olacak ki buradaki tutanaklardan önemli sinyaller aranacak. Türkiye saati itibariyle 21'de geleceğini söyleyelim. İçeride iki önemli haber akışı, dışarıda ise yine küresel piyasalarda bir miktar daha yüksek faizlerin aslında baskılamış olduğu sermaye harcamaları üzerinde endişe yaratan AI tarafında, yarı iletken şipleri tarafında ise hisseleri tarafında sert satışlar. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin bizlerle birlikte. Batuhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi içeride iki önemli haber akışı var. Önce şunu sormak istiyorum. Maliyenin özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini, yabancı kurumsal yatırımcıların stopaj avantajını mercek altına alması. Burada önemli hedefler var. Yapılan çalışmada kısa vadeli hızlı giriş çıkış yapan sıcak paranın daha kalıcı, istikrarlı ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Kısa vadeli fonlardan çıkan sermayenin uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönelmesi vergi politikası ile birlikte ne ölçüde mümkün olabilir?
1: Valla ben ikisinin bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Türkiye tabii ki 2023'teki faizlerin ciddi şekilde artmasından sonra carry trade için yabancı yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi oldu. Ve buradaki yatırımcı tipine baktığımız zaman çok uzun vadeli düşünen bir yatırımcı tipi değil. Sermaye hareketleri oldukça hızlı olabiliyor. Bunda da iki defa bunu yaşadık açıkçası. 25 Mart sonrasında çok hızlı bir çıkış oldu. Daha sonra bu sene de savaş başladığında hemen çok ertesinde hızlı bir çıkış olmuştu. Bu tip paranın ben Türkiye'de para piyasası fonlarından ya da diğer farklı faiz enstrümanlarından çıkıp hani üretim tipi FDI diyebileceğimiz direkt yatırımlara yönlenmesinin kısa vadede çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Birbirlerini için muadil yatırım tercihleri değil bence.
0: Peki o zaman şunu sorayım, yani böyle bir vergi düzenlemesiyle birlikte buranın teşvik edilmesi planlanırken sıcak parayı uzun sermayeye yönlendirmek

0: Yani uzun vadeye yönlendirmeye isterken sermaye girişini yavaşlatma riski olabilir mi böyle bir durumda?
1: Olabilir tabii. Şimdi sonuçta vergi bu tip sermaye piyasalarına değerlendirilen fonlarda vergi her zaman bir caydırıcılı bir tarafı olduğunu söylemek lazım. Şimdi bireysel yatırımcılar olarak biz %17,5 stopaj ödüyoruz. Kurumsallar için para piyasası fonlarında stopaj %0. Kurumlar, yerli kurumlar hiç vergi ödemiyor demek değil bu. Buradan elde ettikleri faiz gelirlerini gelir olarak yazıp kurumlar vergisi üzerinden ödüyorlar açıkçası. Yani bir likidite ve bir zamanlama avantajı sağlıyor diyebiliriz. Ama yabancılar açısından tabii ki herhangi bir vergi olmaması ve bir verginin olacak gelecek olması bence onların bakış açısını değiştirebilecek bir gelişme olur. Orada çıkışlar olur diye tahmin ediyorum.
0: Peki yani şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin carry trade cazibesini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
1: Burada yani şimdi carry trade'e baktığınızda bir kur tahmininiz olması gerekiyor önce ülkeyle ilgili. Önümüzdeki 12 ay ile ilgili diyelim öyle bakıyorsanız 12 ay için. Bu 12 ay içinde elde edeceğiniz faiz getirisini hesaplıyorsunuz. Tabii burada bir tekrar bir vergi oranı çıkarsa %17,5 diyelim işte yani 5'te 1'i kadar. Bence bazı yatırımcılar eğer kurun stabil kalacağını düşünmüyorlarsa kendi benchmarklarına göre avantajlı görmediklerinde buradaki pozisyonlarını azaltabilirler. Ama bu tip haberlere biraz hep dikkatli yaklaşmakta fayda var. Geçen hafta ya da bu haftanın başında bu ekonomi programıyla ilgili bir takım değişiklikler olacağı ile ilgili bir haberler çıkmıştı yine bir gazetede. Ondan sonra Mehmet Şimşek böyle bir yani çalışmanın olmadığını söyledi. O yüzden bir beklemekte fayda var. Ama benim tahminim eğer herhangi bir vergi getirilirse tabii ki kısa vadede para piyasası fonlarından bir çıkışa sebep olabileceği yönünde.
0: Peki böyle bir düzenlemenin para piyasaları fonları, tahvil piyasası, Borsa İstanbul arasında nasıl bir portföy dağılımı aslında yaratmasını beklersiniz siz?
1: Şimdi biz kendi açımızdan baktığımızda yani bir Türk yatırımcıları açısından baktığımızda çok değiştirici bir faktörü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Biz para piyasası fonlarında ki cazibenin devam ettiğini düşünüyoruz. Orada genel olarak işte her 100 lirada %35 ile %40'ının yine para piyasası ve kısa vadeli faiz enstrümanlarında tutulmasının hala mantıklı olduğunu düşünüyoruz aslında. Uzun süredir taşıdığımız bir görüş bu. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ben açıkçası Borsa İstanbul'da net para girişlerinin ciddi halka arzlar olmasıyla sebebiyle baktığımızda net net de çok önemli bir para girişinin olduğunu düşünmüyorum. Bu halka arz girişlerini bir kenarda tuttuğumuz şeyde ve biz orada da yine %30-35'lik bir borsa alokasyonunun mantıklı olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Global piyasalardaki yani döviz alokasyonunun bizim toplam portföydeki yeri %25'te, bunun %10'u altın, %15'i de global tematik piyasalar. Global piyasalarda da enteresan değişiklikler oluyor. Orada aslında hisse senedi piyasaları her şeyi mükemmel olarak fiyatlamaya devam ediyor. Tüm endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerindeler. Değerlemeler oldukça şişmiş durumda. Diğer taraftan tahvil piyasaları bambaşka bir hikaye ortaya koyuyor. Tüm dünyada verim eğrisinin oldukça dikleşmeye başladığını görüyoruz. Bu da uzun vadeli faizlerin ciddi şekilde 2008 yılından beri neredeyse en yüksek seviyelerine geldiğini görüyoruz. Burada bir terslik var açıkçası. Buradaki bu gelişme önümüzdeki dönemde bence tüm dünyada bu şekilde devam ederse hisse senedi piyasaları açısından da bir risk oluşturduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi yani uzun süredir aslında yükselen tahvil faizlerini konuşuyoruz. Burada şirketler açısından ve devletler açısından da işte yani finansmanın maliyetinin yükselmesi sıkı koşulların geldiği anlamına ifade de ediyor. Şimdi diğer tarafta özellikle TL varlıkları üzerindeki etkisini de konuşmak istiyorum. Burada sadece ABD tahvilleri değil, bunun dışında hemen hemen tüm küresel tahvillerde sert yükselişleri uzun tarafı görüyoruz. Özellikle Türkiye'ye gelirsek ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ya da küresel anlamdaki tahvil faizlerindeki yükseliş Türkiye'nin Eurobond spreadlerini ve CDS'ini nasıl etkiler?
1: Türkiye Eurobond faizlerinin aslında baktığınız zaman kabaca bir yaklaşımla her zaman işte Amerikan tahvillerindeki getiri artı bizim CDS'lerimiz üzerindeki primi eklediğiniz zaman bizim getirilerimiz o sırada. Amerikan faizlerindeki yükseliş bizim CDS oranlarımız sabit kalsa bile ki global risk algısı yükselirse bizim CDS'lerde de bir yükselme olması muhtemel olur. O yüzden bizim getirilerimizde de Eurobond faizlerinde de yukarı doğru bir hareket görmek mümkün. Buradan merkez bankaları kısa dönem faizlerini etkileyebiliyorlar. Uzun faizleri ise piyasaların, devletlerin bu borçları ödeme kapasitesi ve enflasyonu kontrol etme iradesine duydukları güven belirliyor açıkçası. Burada bir sorun olduğu ortada. Hı hı. Daha uzun vadeli faizlerin daha hızlı yükselmesinden dolayı. O yüzden açıkçası genel risk iştahını azaltıcı bir faktör olduğundan ben bizim bu durum devam ettiğinde bizim tahvillerimizin de ben hafif de olsa yükselmesini beklerim.
0: Peki uzun vadeli dips faizleri?
1: Yani bizim orada şimdi tüm dünyadaki gelişmekte olan ülke faizlerine baktığımızda oradaki korelasyon çok yüksek değil son dönemlerde. Biz daha çok kendi iç dinamiklerimizle hareket ettiğimizi görüyoruz. Ama bu bahsettiğimiz konu, yani ABD faizleri, Japonya faizleri, Avrupa bölgesindeki faizlerdeki artış genel bir risk iştahı azalmasına yol açacağı için bizdeki uzun vadeli faizlerinde yukarı yönlü hareket etmesine sebep olacaktır.
0: Peki TL getiri eğrisinin uzun ucunda aslında yüksek faiz hikayesi ortaya çıkarsa, yani dışarıdan gelen baskı ile birlikte yukarı yönlü bir baskıda diğer tarafta içerideki faiz indirim beklentisiyle aynı anda çalışabilir mi Batuhan Bey?
1: O tabii biraz zorlamaya başlar açıkçası ama bizim burada piyasanın, Türk piyasasının daha çok fokus olduğu ve kısa vadeli faizlerin bizdeki normal finansman yapısına baktığınız zaman hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında vadenin uzun tarafı zaten çok likit ve büyük değil açıkçası. Türkiye piyasası daha çok kısa vadeli faizlerin yönü konusunda etkili olduğunu görüyoruz, piyasanın daha çok odaklandığını. Burada da Merkez Bankası'ndan bir adım atılması bekleniyor tabii ki ama şimdi petrol fiyatları bir hafta önce yine 80 dolarlardaydı. Şimdi yine 90 dolarlara çıktı. Yani bu yüksek enerji fiyatlarının devam etmesi, işte sonbahar aylarına geldiğimizde doğal gaz fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir artış bekleniyor. Bunların hepsi devam ederse bence Merkez Bankası'nın eli oldukça rahat olmayacak bir faiz hareketi yapma konusunda Eylül ayında.
0: Peki şöyle, risk getiri denkleminde Türk lirası varlıklarından hangi varlıklar bu süreç içerisinde bu koşullarda yine öne çıkacak?
1: Yani likidite ve hareket etme alanı açısından baktığımızda bence yine kısa vadeli faizlerde kalmakta fayda var olduğunu düşünüyorum. TL varlıklarda borsa tarafında ikinci çeyrek sonuçlarını incelediğimizde çok nadir ve az sayıda şirketin işlerini düzeltebildiğini ve büyütebildiğini görüyoruz. Tabii ki bu yüksek faiz ortamında şirketler için hiç kolay değil açıkçası. Talep tarafında şirketlerle konuştuğumuzda bir yavaşlamanın da olduğu gözüküyor. Üçüncü çeyrek de böyle devam edecektir. Burada bizim borsanın en önemli makro tetikleyicisi faiz indirimi beklentileri açıkçası. O netleşmediği sürece borsa tarafında da yukarı yönlü hareketlerin ben limitli olacağını düşünüyorum.
0: Peki yabancı yatırımcı açısından bugün TL tahvil mi yoksa 4.75-5.30 bandında dolar bazlı ABD tahvili mi? Yani burada tercihin nasıl şekillenmesini beklersiniz?
1: Hem Merkez Bankası'nın hem de işte Maliye Bakanı'nın konuşmalarında TL tarafındaki aslında stratejinin devam edeceği, yani çünkü hep konuşulan her gün neredeyse her hafta çeşitli platformlarda konuşup tartışılıyor. İşte TL sanayiciler çok zorlandıklarını söylüyorlar. TL'nin bir değer kaybının tekrar biraz daha rekabetçi hale getireceğini vesaire. Ama bence orada verilen mesaj net. O yüzden yabancı yatırımcı bakarken burada TL'nin devalüasyon patikasının aynı şekilde devam edeceği ve bununla elde ettikleri buradaki faiz getirilerinin daha cazip olacağını düşündüklerini ve pozisyonları taşıyacaklarını düşünüyorum. Ama kısa vadede Borsa İstanbul tarafında çok hisse bazındaki hikayeler dışında çok toplu bir hareketin olacağını düşünmüyorum. Global konjonktür şu şekilde devam ettiği sürece.
0: Şimdi SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı. Yine Bloomberg HT'nin aslında kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şubat ayında taslak olarak sektörün görüşüne açılan düzenlemenin tamamlandığı ve önümüzdeki haftada kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Buradaki düzenleme nasıl bir etki yaratır?
1: Şimdi birincisi SPK zaten yeni başkanla birlikte yurt dışı kurumlardan yapılan işte MSCI, S&P Global gibi endeks sağlayıcılarının yaptığı uyarıları da dikkat ederek bence son 2-3 ayda birçok adıma piyasadaki piyasanın düzelmesi açısından birçok adım attı. Şimdi burada önümüzdeki hafta açıklanması beklenen yeni rehber aslında portföy yönetim şirketleri ile paylaşılmış bir taslaktı ve görüşler soruldu. Benim buradaki beklentim özellikle serbest fonlarda önemli değişikliklerin geleceği. Bu değişikliklerde de her serbest fonun içinde tuttuğu hisselerin ağırlıklarının düzenlenmesi konusunda önemli değişiklikler gelecektir. Yani bir serbest fon bir %70 ile tek hisse veya iki hisse taşıyor olamayacak diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu daha az likit olan hisselerde bu tip pozisyonlar varsa özellikle BIST 100 dışı likiditesi daha az olan şirketlerin hisselerinin ağırlıklarının azaltılması gerekecek. Bu da bir takım volatilite yaratacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Ama burada da diğer yandan BIST 30 ve BIST yani 50 hisselerine olan ilgiyi biraz daha artacaktır. Ve fonların içindeki bu dengelenme daha piyasalar açısından olumlu ve kabul edilebilir bir hale gelecektir diye düşünüyorum.
0: Peki hangi sektörleri biraz daha mercek altına almak lazım şu saatten sonra?
1: Vallahi açıkçası ikinci çeyrek sonuçlarına da baktığımızda ve 6 aylık sonuçlara baktığımızda işte yüksek faiz ortamı devam ediyor. Çok önemli bir değişiklik yok. Burada bankacılık sektörü çoğu banka doğru bir hareketle 2026 beklentilerini aşağı çekti. Burada önemli bir değişiklik olmazsa hani bankacılık sektörünün önemli bir yükseliş sergilemesini beklememek lazım henüz. Dediğim gibi oradaki tek alınacak makro hikaye faiz indirimleri oluyor. Onun dışında otomotiv zor bir dönemden geçiyor. Yavaş yavaş satış momentumunun azaldığını görüyoruz. Şirketlerin araba başına satışlarda ya da üretimde ettikleri karların düştüğünü görüyoruz. Bence otomotiv de zor bir sektör. Beyaz eşya daha zor bir sektör. Oradaki Çin rekabeti önemli Türk oyuncularını ciddi şekilde etkiliyor. İki tane öne çıkan sektör var. Biri rafineri sektörü ve tabii ki burada çok önemli değişiklikler oldu. Özellikle Rusya'daki rafinerilerin Ukrayna tarafından vurulmuş olması ve kapasite dışında kalmış olması rafineri marjlarını çok yukarıya doğru çekti. İkinci çeyrekte zaten Tüpraş'ın inanılmaz iyi sonuçları vardı. Aynı koşullar işte Temmuz ayında da ve Ağustos'ta bugüne kadar devam ediyor. Çok kısa zamanda değişmeyecek. O yüzden Tüpraş'ın işleri iyi gitmeye devam edecek. Bu konjonktürel bir durum. Çok uzun süre devam eder ama Tüpraş bence iyi performans göstermeye devam edecek şirketlerden bir tanesi. İkincisi de Trafo. Yani bizim elimizin kuvvetlendiği bir sektör bu. Türkiye burada önemli bir niş yakaladı. Yapay zeka elektrifikasyonunda önemli bir rol oynayan trafo ihtiyacını Türk üreticiler karşılıyorlar. Hem halka açık hem de halka açık olmayanlar açıkçası. Bunların sonuçlarını da bir süre daha önümüzdeki bu yapay zeka furyası devam ettiği sürece bence önümüzdeki 2-3 sene iyi gideceği için buralarda iyi performans bekleyebiliriz. Gıda perakendecilere baktığımız zaman oranın da şirketlerin farklılaştığını görüyoruz. Burada da araştırmanın rolü çok önemli oluyor. Onların da nispeten yine endekse göre daha dirençli kalabileceğini söyleyebilirim önümüzdeki dönemde.
0: Peki, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için Ata Portföy ailesine.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, şimdi ise kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve FM araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve Elif Cansever'in ile birlikte devam ediyoruz. Elif günaydın, hoş geldin. Küresel piyasalar, içerideki düzenlemeler derken yoğun başlıklarla güne başlıyoruz. Neler aktaracaksın bize?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın ortasına geldik ve baktığımızda geçen hafta Cuma kapanışından itibaren takip ettiğimiz seyren oldukça farklı bir tablo gördüğümüzü söyleyebiliriz küresel piyasalarda. Haftanın başında çip hisselerinin bir miktar daha dirençli kaldığını, küresel piyasalardaki düşüşe rağmen olduğunu konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada özellikle Asya hisselerinde Samsung ve eski Hynix gibi büyük şirketlerin %7'lere varan düşüşlerine, Kospi'nin %6'ya varan düşüşü eşlik ettiğini söyleyebiliriz. S&P 500'ün Dow Jones ve Nasdaq tarafında, yani Wall Street tarafındaki düşüşlere baktığımızda ise dün akşamı negatif kapattıklarını ve şu an Asya'da gerçekleşen negatif kaybın Avrupa ve Amerika tarafında da yansımalarının vadeliler tarafında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dün burada enflasyon beklentilerinin bir miktar daha yukarı yönlü gelmesiyle beraber tahvil faizlerindeki yükselişlerden söz ediyorduk. Keza 30 yıllıkların çok yıllıklı senelerin zirvesine çıkması, 2007'den beri en yüksek seviyelerine gelmesi, bunu Avrupa ve Asya tahvillerinin de eşlik ediyor olması ana gündemlerimizden bir tanesiydi. Bugün geldiğimiz noktada yine tahvil faizlerinde yukarı yönlü seviyeleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunu jeopolitik gelişmenin doğrudan etki ettiği Brent petrol tarafına baktığımızda ise 4. gününde de yükselerek 91 doların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Şu an geldiğimiz noktada Brent petrol tarafında 91.53 seviyelerini, WTI yani Amerikan tipi ham petrol tarafında ise 85.52 seviyelerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Brent petrolün 4. gün olduğunu söylemiştik yükselişte. Önceki 3 seansa baktığımızda ise %4,5'luk yukarı yönlü hareket, totalde %4,5 yukarı yönlü hareket ettiğini bu noktada hatırlatmam gerekir. Brent petrolün yükselişine dolardaki aşağı yönlü hareket eşlik ediyor. Dolar değer kaybetmeye devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada dolar endeksinin 99.48 seviyeleriyle bir miktar daha diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğini bu noktada hatırlatabilirim. Wall Street tarafından az önce bahsettim ama alt detaylara baktığımızda ise özellikle Philadelphia yarı iletken endeksinde %5'e varan ciddi bir düşüş kaydettik. Burada hemen hatırlatma yapayım. Philadelphia yarı iletken endeksi içinde aslında bizim yarı iletken ve çip hisselerini bulunduran en önemli endekslerden, gösterge endekslerden bir tanesi. Keza biz Nisan-Mayıs ayında yukarı yönlü sert hareketlerinden sıklıkla söz etmiştik. Burada Haziran ayına kadar 2026'nın ilk yarısında %80'e varan yukarı yönlü inmelerinden konuşurken, bugün geldiğimiz noktada Temmuz'da yaptığı sert geri çekilmenin arkasından %5'e varan geri çekilmelerden söz ettiğimizi bu noktada söyleyebiliriz. Bugün önemli veriler var, takip ediyor olacağız. Sabah 9 gibi aslında İngiltere tarafından enflasyon verisini karşıladık ve beklentilere bir miktarda paralel gelen bir yıllık enflasyon gördük. Çekirdek ev 2.9 seviyesine geldi. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda ise beklentinin bir miktar daha üstünde 2.6 seviyesine geldi. Beklenti burada 2.5 seviyesindeydi. Bugün Euro bölgesinden nihai enflasyon verisini, Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Fed tarafından da tutanaklar gelecek. Hepsinin piyasalara yansımaları takip ediyor olacağız Pelin.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan ise Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin, günaydın. Evet, ne bekleriz bugünden?
1: Bugün günaydın. Güzel gün olsun diyelim yine. İyi dileklerimizi gönderelim biz. Yani yurt dışına bakarsak aslında çok iç açıcı bir görüntü yok malum üzere. Yani yine sert geri çekilmeler gözlemliyoruz. Ya çok tekrara düştük pilin ya. Yani inanılmaz derecede tekrara düştük. Yani böyle biraz bizim açımızdan da sıkıcı olmaya başladı. Konular, başlıklar, gündem, beklentiler. Yani tabii savaş dışında her şeye okeyiz. Yani neyse ki o biraz gündemden düşüyor. Daha da düşsün hiç konuşmayalım. O ayrı bir olay ama onu çıkardığımız zaman yani neredeyse pandemiden çıktığımızdan beri manşet hep belli en yukarıda. Hiç gerilemiyor. Hatta bilakis geriliyor yani şey olarak, stres olarak geriliyor ve ya enflasyon faiz. Başka bir şey konuşmuyoruz aslında üst başlıkta. İşte 2026'da neyi konuşmaya başladık? İşte çip hisseleri, yarı iletken şirketlerin hisseleri. Bu da şu anda çok yaramış gibi mi görünüyor sanki? Baktığımız zaman yüksek volatilite yapmaktan günde %3-5 artılardan %3-5 düşüşlere çok da bir işi şu anda borsaların veya ekonomilerin özelinde söyleyeyim çok yaramış gibi görünmüyor. Yaklaşık bir seneden beri ben bu yayınların hepsinde muhtemelen 2025'in ikinci yarısı hatta son çeyreğinden itibaren hep aynı konu üzerinde durdum. Benim için bir borsa uzmanı olarak farkındalık adına tekrarlıyorum yine üzgünüm. Ekranıma baktığım zaman sağ üst köşede, en önde, en tepede, en büyük punktolarla en önemli gösterge benim için tahvil diyordum. Ne petrol, ne altın, ne şun, ne bu. Tahvil faizleri diyordum. Paranın değerini ölçüyor çünkü Pelin. Yani dünyayı yeniden keşfetmen gerek yok, basit bir yaklaşım. Şimdi yurt dışında siz de sabahtan beri konuşuyorsunuz. Evet önemli, geçen haftadan beri de sen de altını çiziyorsun. Çünkü gerçekten ya şimdi ben dönüp bakıyorum Almanya'da 3,5 faizler ya 10 yıllık. Ya gerçekten o bölgeyi tanıyan insanlar için çok daha büyük bir şey telaş yapacak bir durum aslında. Yani 3,5 Alman 10 yıllıkları nasıl olur diyorum kendi kendime. Yani olacak iş değil. Yani yıllarca birinin üstünü görmemiş ülkelerden bahsediyoruz. Yani hani 6 ay önce şeyi diyordum, Amerika işte ikileri hedefliyordu, 3'ü kabullendi, 4'lere okeyler. Ya 10 yıllık Amerika faizlerinin geldiği yerlere bakın yani 5'lere gidiyoruz filan ve bunlar kabullenilmişlik, 30 yıllık faizler rekor kırıyor. Keza Japonya yani acayip bir döngüde yurt dışı, bunu her yayında altını çiziyorum yani faizler tahvil böyle bayağı sarıdan böyle turuncu kırmızımsı alarma geçmiş durumda, dikkat diyor bir şeylere, bir sıkıntı var diyor dünyaya ekonomilerle ilgili. Ama diğer taraftan borsalar rally yapmaya çalışıyor. Zirvelerini yeniliyor. Neyle yeniliyor? İşte yarı iletken şirketlerin işte beklentisiyle. İşte yarınlar çok işte teknolojik açıdan çok iyi olacak. Bunun heyecanı var. Diyorum ya yani böyle terazinin iki gözü var. Bir yanda gerçekler var. Tabii oradan uyarıyor. Ama onu fiyatlamak veya onu görmek yerine borsalar şu anda ekonomiden ziyade teknolojinin gideceği yeri fiyatlamayı tercih ediyor. Bu bir tercih tabii ki ama nereye kadar devam edecek, ne kadar sağlıklı bir işleyiş bu bunu göreceğiz. Gerçekten yine FED Başkanı işi de bu anlamda bence gittikçe zor ve zorlaşıyor gibi. Çünkü daha önce işte Powell biraz daha beklentiyi almaya çalışıyordu. Sözlü müdahaleler şunlar bunlar. Burası şimdi ne yapacak onu gözlemleyeceğiz. Hani faiz indirimleri etmez, faiz artırma olacak. Bizim içeride de işin açıkçası yurt dışından evet, da bayağı bir yeri kopmuş durumdayız. İçeride regülasyonları falan konuşuyoruz. Biraz daha burayla gidiyor resim Pelin. Ama bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Ya bankacılık gerçekten sürükleyemiyor. Yani sürüklemeye geçtim. Yani borsa endekse 2026'da hiçbir katkı sağlayamadı. Hatta eksi. Sanayi elinden geleni yapıyor. Gel diyor benimle diyor evet, bankacılık endeksine ama bankacılıkta o güç yok. Sanayi de öyle bir noktaya geldi ki bu seneki üçüncü zirvesinde oyalanıyor. Ben bir hani bir analiz anlamında ben özellikle sanayi endeksini izliyorum bugünlerde, bu haftalarda. Burada bir 19.520.000 bölgesi var Pelin. Evet. Buranın geçilmesi lazım yeni zirveler için, BIST 100'ün de gitmesi için. Burası geçilemezse dikkat, sanayi endeksi için özellikle vurgu yapmak istedim Pelin.
0: Ergün çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İnfo Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim evet, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası çiftimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasanın gelişmelerini ele almaya çalışacağız. Bekir günaydın tekrar.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi seninle ilk sözde de ele aldığımız önemli konular vardı. Onları tabii konuşacağız ama öncesinde istersen dünkü kapanıştaki yatay seri ve bugünden beklentileri ele alalım.
1: Evet, yani Borsa İstanbul'da artık yatırımcılar da nereye gidecekse gitsin artık moduna girdi. 14.000-14.200 arasındaki öyle darbattaki sıkışık seyri yaklaşık bir haftadır devam ettiriyoruz gibi görünüyor. 14.000'in altına gelen satışların 14.000'in altına gelmeden karşılanması oldukça önemli olmakla birlikte analistlerin, teknik analistlerin dikkat çektiği 14.200-14.300'ün yukarı yönüne kırılmaması biraz can sıkıcı oldu borsa pay piyasaları yatırımcıları için. Düne baktığımız zaman bilançosunun beğenilmesinin ardından özellikle zincir marketlerden BİM ve Şok'un hızlı yükselişi dünkü hareketlerde en önemli öne çıkan gelişme olduğunu söyleyebiliriz. BİM %6 değer kazandı. Şok da gün boyu yükseliş eğiliminde hareket etti. Burada bilançolarda aslında özellikle BİM'in bilançosunun tahminlerden hem çok iyi gelmesi hem de büyüme konusunda attığı adımların operasyonel tarafta en güçlü zincir market olma özelliğini devam ettirmesi dikkat çekiciydi. Bu da hisse senedini desteklemeyi sürdürdü. Yılbaşından beri baktığımız zaman BİM'in hisse senetlerine %50'nin biraz üzerinde değer kazandığını görüyoruz. Yükseliş eğilimi son zamanlarda biraz böyle konsolide olma durumundaydı. Böyle biraz kar satışlarıyla yatay bir banda girmişti. Bilanço sonrası bunun üstüne atmış gibi görünüyor. Bunun dışında TÜPRAŞ petrol fiyatları dün yükseldi. Bugün de daha böyle yatay da olsa yine yükseliş eğilimini koruyor. Jeopolitik gerilimlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, İran tarafından gelen açıklamalar hala orayı diri tutuyor. Brent petrolün varil fiyatındaki bir 91 doların üzerindeki seyir TÜPRAŞ'ı destekledi. TÜPRAŞ'ın da dün endekse olumlu yönde katkı verdiğini görüyoruz. Ama endeks üzerinde ağırlığı zaten yüksek veya son dönemde artmış olan 3-4 tane hisse senedinin dün sert satıcılı bir seyir izlemesi endeksin artılarını götürdü ve günü çok sınırlı bir seviyede kapatmasını sağladı. Bu da neydi? Öncelikle Aselsan tabii. Aselsan'ın %2'ye yakın düşüşü endeksi 30 puan aşağı çekti. Odin'in yine 28 puanlık aşağı çektiğini görüyoruz. Odin'de %6'nın üzerinde bir değer kaybı vardı. Astor'da %6'ya yakın değer kaybetti. Bunlar endeksi son dönemde ağırlığı en fazla olan hisse senetleri olduğu için burada bir dengeleyici oldu. BİM'in pozitif tarafını burası törpüledi gibi görünüyor. Bunların hepsini genel böyle çerçeveye baktığımız zaman ise Ağustos ayında daha böyle pozitif bir seyirde olduğumuzu %5 civarı özellikle BIST 30 blue chip hisse senetlerinde %5'lik bir yükseliş dikkat çekiyor. Haftalığı geçen hafta iyi kapatmıştık. Bu hafta 14.000 üzerinde tutunuyoruz. Dolayısıyla yükseliş eğilimini ve pozitif görünümünü koruyor diyebiliriz.
0: Şimdi bir taraftan borsa genelini konuştuk. Diğer tarafta şöyle bir şirket haberlerini de hatırlayalım. Yeni güne başlarken Gülermak tarafında ikinci çeyrekte 1 milyar 217 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem karı açıkladığını belirtelim. Diğer tarafta Torunlar Giyo'da ikinci çeyrekte 4 milyar 237 milyon TL'lik net dönem karı kaydedildi. Ortalama piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde yer aldığını belirtelim. Keza Gülermak tarafına döndüğümüzde orada da yine satış gelirlerinde %0,8'lik bir artış olduğu dipnotunu da aktaralım. Ülker Bisküvi Bisküvi'den yine dün bilanço geldi. 2016 ikinci çeyrek finansallarında ana ortaklık net dönem karında 1 milyar 387 milyon TL ile piyasa beklentisinin kat be kat üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Bununla beraber yine pek çok şirket haberi var ama o tarafa geçmeden önce istersen şöyle bir SPK ile ilgili gelişmeleri ele almaya çalışalım. Görüşe açılan bir fon rehberi taslağı vardı. Burada artık çalışmalar anladığımız kadarıyla tamamlandı.
1: Evet, dün akşam haberini geçtik. Sermaye Piyasası Kurulu'na uzun zamandır beklenen, uzun zamandır derken şöyle söyleyeyim. Geçen sene Eylül-Ekim aylarında aslında Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı açıklama sonrasında gündeme gelmişti. Serbest fonlar, özellikle serbest fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını görüyoruz. takip ediyoruz ve bu konuda adımlar atılacak diye. Ufak tefek adımlar atılsa da genel olarak çerçeveyi tekrar belirleyen, sınırları çizen, yani dolayısıyla fonlar tarafında kartları yeniden dağıtan bir tebliğ üzerinde çalışılmaya başlandı. Şubat ayında aracı kurumlardan, portföy yönetim şirketlerinden, yani piyasa profesyonellerinden görüş istendi. Bir taslak hazırlanarak. Bu taslağı o zaman haberini yapmıştık. Portföy yönetim şirketlerinin taleplerini, bu taslağa verdiği yanıtları da daha sonra haberleştirmiştik. Ama bu senenin Şubat ayındaydı. 6 ay geçmesine karşın bu konuda adım atılmamıştı. Tabii ki çalışmalar o kadar kolay değil. Burada bir piyasanın çizgilerini yeniden belirliyorsunuz. Dolayısıyla gelen görüşlere göre bir şey yapıyorsunuz. Belki onunla ilgili tekrar piyasa profesyonelleriyle görüşülüyor vesaire. Bu arada bir de SPK başkanı değişti. Yönetim değişti. Dolayısıyla bu süre biraz uzadı. Aslında şimdiye kadar çoktan çıkmasını beklediğimiz bir karardı. Açık söylemek gerekirse ben Nisan'da bu ay sonu çıkar vesaire diyordum. Şimdi geldiğimiz noktada gelecek hafta yayınlanmasını bekliyoruz. Şimdi burada ne vardı Zeynep? Özellikle serbest fonların belli bir hisse senedinde çok yüklü alım yaparak burada hem o hisse senedinin fiili dolaşımını teoride olandan çok daha düşük hale getirmesi, pratikte fiili dolaşımı sınırlı olan hisse senetlerinde, atıyorum, normalde temel değerlemelere göre hatta böyle 5-6 çarpanla 3 lira 5 lira olması gereken hisse senedinin 50 liralara 100 liralara götürülebildiği, yani piyasa işlem sırasına hakim olursanız, fiili dolaşımı da sınırlıysa bir hisse senedinin, fiyat konusunda elinizi kimse tutamaz, istediğiniz yere kadar götürebilirsiniz fiyatı. Dolayısıyla bu tip durumların önüne geçmek için serbest fonların bu anlamda yaptıkları işlemleri sınırlayıcı bazı tedbirler getirilmesi bekleniyor. Bunlardan ne mesela? Fon sayısı sınırı, yani bir portföy yönetim şirketinin kurabileceği, benzer alanlarda kurabileceği fon sayısı sınırlı. Farklılaşma zorunluluğu, yani serbest fonlara strateji ve varlık türü ve yönetim ücreti gibi konularda birbirinden belirgin şekilde farklılaşması zorunluluğu getirilecek. Sermaye artırımı zorunlulukları gelecek. Portföy yönetim şirketleri artık o kadar bazıları büyüdü ki bunların şimdiye kadarki olan sermaye zorunluluklarının yeterli olmadığı ve kademeli olarak büyüklüğe göre getirilebilecek sermaye şartlarının getirilmesi bekleniyor mesela. Bunun dışında yönetim hakimiyeti ve grup sınırlaması, yani belli bir fonun bir şirketin hisse senetlerindeki yönetim hakimiyetine getirilecek sınırlar. Belli bir grubun hisselerini ne kadar alabileceğine ilişkin sınırlar. Bunlar da bazı halen devam eden sınırlar olmakla birlikte bu sınırların yeterli olmadığı ve daha fazla artırılması gerektiği konuşuluyordu. Bunların getirilmesi bekleniyor. Yoğunlaşma sınırları dediğimiz, yani tek bir ihraççının payları ve borçlanma araçlarına bir fonun sadece o ihraççının paylarına yatırım yapması, bunun önüne geçilmesi bekleniyor. Dolayısıyla sadece serbest fonlarla ilgili değil, para piyasası fonlarıyla da ilgili takas bank zorunlulukları, pay repo ile ilgili uzun zaman bu çok eleştirildi, çok konuşuldu. Şirketlerin, kendi portföy yönetim şirketlerinin kendi holdinge bağlı şirketlerle pay repo üzerinden fonlarına avantaj sağladığı yönündeki eleştiriler çok fazlaydı. Dolayısıyla bu tarafa bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Ama bunlardan hangileri, hangi oranlarla gelecek, tabii ki daha detaylar şu an elimizde yok. Dediğim gibi gelecek hafta yayınlanması bekleniyor. Ben daha çok gelecek hafta yayınlanacağı için belki gelecek haftanın cuma akşamı, yani piyasalar kapandıktan sonra da gelme ihtimali olabileceğine ağırlık veriyorum biraz. Çünkü biraz piyasaların sindirilmesi, daha böyle rahat bir şekilde okuyup anlaması. Çünkü bu tebliğ bayağı uzun bir tebliğ olacak ve detaylı bir tebliğ olacak gibi görünüyor. Bunu gelecek hafta daha net bir şekilde görmüş olacağız.
0: Şimdi bir yandan tabii biz bu açıklamaları takip edeceğiz, ne gelecek diye göreceğiz. Diğer taraftan da sıcak parayla ilgili yeni bir vergilendirme sistemi yolda olacak mı? Bir yandan da bunu konuşacağız. Borsa açılışına da saniyeler kalmış vaziyette. Onu da yine hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Bugün yine takip edeceğimiz pek çok gelişme olacak ama öncesinde 14.103 puanlı yeni güne başladığımızı aktarabiliyoruz. %0,17 yani 24 puanlık bir eksiyle yeni gün başladı. 33 hisse açılışta yükseliyor. 46 hisse düşüyor. 21 hisse ise endeks yüz içerisinde güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Sektörel kırılımlara da bakalım. Oradaki alt endekslerde yeni seansa başlarken son durum nedir onu da aktaralım. Mali endeks geldi öncelikle ekranımıza. %0,09'luk bir satışı var. Sanayi yine %0,03. Bankalarsa %0,05 kadar yine kırmızı ekranlara yansıdı. Bu esnada hizmetler %0,12. Ulaştırma %0,19. Turizm endeksi ise %0,12'lik bir düşüşte. Döviz kurları tarafında dolar endeksi yurt dışında Bloomberg dolar endeksi Mayıs'tan bu yana en düşükleri bu hafta test etmişken içeriye döndüğümüzde 47,93,80 seviyesinde dolar TL kotasyonu ve euro TL işlemlerinde son durum 55,61,29'da ekranlarımıza geldi. Döndük buradan hemen bir de Bloomberg terminaline. Az önce bilançosu geldi ve beklentilerin çok üzerinde karla geldi dediğimiz Ülker Bisküvi yeni güne başlarken %5,36 yükselişte puan bazında en büyük katkıda bir numarada yer almakta. Hemen arkasında CVK Maden, Destek Finans, Tüpraş ve Sasa Polyester hisseleri var. Puan bazlı baskılarda bugün Odin Solutions'ı, Aselsan, Katılım Evim, Türk Hava Yolları ve MLP Sağlık hisseleri takip etti. Yüzdesel'de güne en çok primli başlayan hisse Ülker olurken bilanço sonrası hemen arkasında CVK Maden, Kiler Holding, Reader Teknoloji ve Bera Holding ile ilk beşi turlamış olduk. Yüzdesel'de en çok düşen tarafta ise Odin Solutions sonrasında Efor Yatırım, Fenerbahçe, Katılım Evim ve Gübre Fabrikaları geldi. Şimdi önce bir açılış değerlendirmesi de alalım senden Bekir. Sonrasında sıcak para hikayesini konuşuruz ama Ülker Bisküvi en çok kazanan konumunda bilanço sonrası. Petrolün de yine etkilerini hissetmeye devam ediyoruz diyebiliriz herhalde.
1: Evet,
0: beşinci gün artı da petrol fiyatı.
1: Aynen, açılış şaşırtmadı diyebiliriz açılış evet. Fiyatlarına baktığımız zaman. Sasa dün çok negatifti. Bugün artı tarafta açılması belki o biraz şaşırtıcı olabilir yatırımcısı için ama şöyle baktığımız zaman Ülker bilançosu gerçekten tahminlerin çok üzerinde bir net kar olduğu için pozitif başlamış görünüyor. Şunu net etmek lazım. Net karın beklentilerin çok üzerinde olmasına rağmen analistler Ülker'i inceleyen, analizini yapan araştırma departmanları kısmi de olsa, sınırlı da olsa negatif olduğunu bilançonun ifade ediyorlar. Biraz bunlardan bahsedelim. Açılışta yatırımcıyı da bilgilendirmiş olalım bu yüksek açılış itibariyle. Kuveyt Türk Yatırım ve Deniz Yatırım'ın değerlendirmelerini aldı bölüme. İkisi de bilançoyu aslında sınırlı da olsa olumsuz okuduklarını ifade etmişler. Şöyle Ülker Bisküvi de aslında 27 milyar liraya yakın bir satış geliri beklentilerin üzerinde. 2.8 milyar liralık bir FOVÖK tahminler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Net kar tarafında ise sadece 225 milyon liralık net kar beklenirken 1.4 milyar lira kar açıkladı. Ama bunu bilançoda beklentilerin üzerindeki karı olumlu tarafa yazarken zayıflayan operasyonel karlılığın paralelinde net borç luluğun yükseldiğini görüyoruz bilançoda. Dolayısıyla analistler bunları negatif olarak algıladıklarını değerlendiriyorlar. Mevsimsellik etkileriyle yıllık bazda değerlendirilen karlılıktaki gerileme en güçlü etken olarak aldıklarını söylemişler ve dolayısıyla bunu olumsuz olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden Kuveyt Türkiye'de baktığımız zaman net borcun bir önceki çeyreğe göre %4 azalarak 42.1 milyar seviyesine gerilediğini, brüt kar marjının ise %24,6 seviyesine gerilediğini görüyor. Bu %27'lerdeydi geçen senenin aynı döneminde. Burada bir ciddi azalma var. FOVÖK marjının %10,4 ile hem yıllık bazda hem de birinci çeyrekteki %15 seviyesine göre gerilediğini ve %10,4 olduğunu ifade ediyorlar. 12 aylık hedef fiyatını Kuveyt Türk Yatırım 252 liradan 248 liraya revize etmiş. Ancak önerisini al olduğunu ifade ediyorlar. Deniz Yatırım'ın için Ülker'deki hedefi ise 154 lira 07 kuruş. önerisi de tut seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu şekilde okumakta fayda olduğunu söyleyebiliriz Ülker'de.
0: Şimdi Ülker'de bakalım başka kimden tavsiye güncellemesi var. Terminali açtığımızda 8 kurumdan al, 5 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu öncelikle aktaralım. Ülker'de işlemler 4,5 lira yükselişe 96 lira 20 kuruş civarında devam ediyor. Bugün tarihli olarak az önce sen Deniz Yatırım'ı aktardın. Ek olarak bir de Ak Yatırım diyelim. Piyasa üstü getir demek suretiyle 150 TL'ye hedef verdiler. Dün de BNP Paribas'dan nötr tavsiyesi 126 TL'lik hedef fiyatla geldi. Tahminimce bilançoyu görüp de güncellemişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi kısa vadeli dış borç stoku rakamlarını açıkladı Merkez Bankamız. Haziran itibariyle rakam 170,7 milyar dolar. Önceki seviye ise 172,7 milyar dolar olmuştu. Hatırlatmasını da paylaşıyor yine editörlerimiz. Şimdi gelelim buradan sıcak para hikayesine. Bu kesin değil. Üzerinde tartışılan, görüşülen, değerlendirmelerde bulunulan bir konu. Öncelikle bunun altını çizelim. Henüz evet. Olmuşu yok, kesin olacağı yok. Ama ya olursa neler olabilir, konuşulabilir? Nasıl olabilir? Hangi şartlarda gerçekleşebilir? Ne vadede olabilir? İşte geçiş süreci nasıl olabilir diye belki üzerinde konuşulabilecek, fikir alışverişi yapılabilecek bir konudan bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında neler söylüyor konuya yakın kaynaklar?
1: Evet. Şimdi ona geçmeden Ülker'e şunu ekleyeyim. Bugün evet. Telekonferans olacak. Dolayısıyla araştırma departmanları güncellemeleri daha böyle taze ve derin tavsiyeler bulabilir yatırımcısı. Şimdi maliye tarafına geçtiğimizde maliyenin yani uzun zamandan beri zaten birçok attığı adımlarda yatırımlarda vadeyi uzatmaya yönelik adımlarını hep beraber takip ediyoruz, biliyoruz. Yani kısa vadeli yatırımları biraz daha cezalandıran, uzun vadeli yatırımları teşvik eden bir yaklaşımı var. Bu fonlarda da böyle, mevduatta da böyle, birçok alanda böyle. Şimdi para piyasası fonlarında farklı bir durum vardı. Neydi? Bireysel yatırımcılara, yani sen ben para piyasası fonunda değerlendirdiğimiz zaman yatırımlarımızı yakın zamanda eğer aldıysak, çok önceden aldıklarımız zaten stopaj düşükken veya sıfırken hatta aldıklarımız aynı şekilde koruyorsak onlar da aynı şekilde devam ediyor. Ama sonradan bu stopajlardaki değişiklikten sonra alınan her para piyasası fonunu satıldığında net kar üzerinden %17,5 vergi stopaj ediyoruz, kaynağından kesiliyor. Kurumsal yatırımcılar ve yabancı yatırımcılar ise hala sıfır stopajla devam ediyorlar. Dolayısıyla bunu çok ciddi bir avantaj olarak, yani %17,5'a %0 çok ciddi bir avantaj. Burayı avantaj olarak kullanan kurumsal ve yabancı yatırımcılar son bir yıldır ciddi bir şekilde buraya akın ettiler diyebiliriz. Para piyasası fonlarının büyüme hızı %70'lerin üzerinde, ki normal fonların diğer fonların büyüklüğü veya toplam pazarın büyüklüğüne baktığımızda %50'ler civarında olduğunu düşünürsek burada çok ciddi bir büyüme var. Ve bu büyümenin dediğim gibi önemli bir kısmı yabancı yatırımcı ve kurumsal yatırımcıdan geliyor. Şimdi buradaki avantajı, yani kurumsal yatırımcı ve yabancı yatırımcı lehine olan avantajı, daha uzun vadeli yatırıma çevirmek için ne yapabiliriz diye maliye uzmanlarıyla oturup araştırmaya başladığını öğreniyoruz. Bunlar tabii ki kısa vadeli tarafı uzun vadeyi nasıl yaptığını diye düşündüğümüzde, geçmişte maliye hem mevduat tarafında hem diğer taraflarda stopaj vergisinin kısa vadeli ürünlerde artırılıp uzun vadeye azaltılarak teşvik edilmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Peki burada ne yapılabilir? Para piyasası fonu özü itibariyle zaten kısa vadeli bir fon. Likit fon olarak eskiler bilir, B tipi fon vardı, A tipi fon vardı. A tipi daha uzun, B tipi likit fondu. Yani likit fon olarak, B tipi fon olarak bildiğimiz çok kısa süreli fonlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya yönelmelerinin, buradaki vergisel kademe nasıl yapılabilir? Bunlar üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor maliye tarafında. Belki kademeli yapılabilir, belki vergiden başka bir şey de yapılabilir. Yani bu konuda eğer atılabilecek adım varsa, biz şimdiye kadarki atılan adımlardan görüyoruz ve biliyoruz ki öncelik vergi oluyor. Yani kısa vadeli tarafta vergiyi artırdığınız zaman yatırımcı uzun vadeli kaymayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu yolu tercih edebileceğini düşünüyoruz. Ama bu etki analizleri ne zaman tamamlanır, nasıl gerçekleşir, sonunda devam edip etmeyeceklerine, nasıl yapacaklarına maliye tarafı nasıl bir karar verir? Bunları tabii şu an için bilmiyoruz. Ama sektörde tartışılacaktır. Herkes eteğindeki taşı dökecektir, kimisi eleştirecektir, kimisi evet olması gerekir diyecektir. Bu biz de yayınlarda işleyip konuklarımıza sorarak bu konuda neler yapılabilir, neler yapılacak, bunun üzerinde daha detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Maliye'de bunlardan hem konukların hem piyasa profesyonellerinin yorumlarını toparlayarak bu konuda bir kesin karara varacaktır.
0: Şimdi seanslık hareketlilik nasıl gidiyor diye bir bakalım. 2-3 dakika daha yayınımız var. Bu esnada 42 puan kadar ekside bir piyasa hareketiyle 14.084 puana geldik diyebiliriz. Tüpraş, Koç Holding, Akbank, Ülker Bisküvi, Pasifik Eurasia en çok alıcılı tarafta puan bazlı katkılarda ilk 5'li'de. Baskılar tarafında Odin Solutions'ı, Katılım Evim, Astor, Türk Hava Yolları ve BİM takip etti. Yüzdesel bazda şu anda en çok artan Ülker'i görüyoruz. Yine %4,70 alıcılı. Arkasında Pasifik Eurasia, DAP Gayrimenkul, gübre fabrikaları, Kuagranit gibi şirketleri sayabiliriz. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise şu anda Katılım Evi, MİA Teknoloji, Odin Solutions, Obama Karnacılık ve Margin Enerji var. Son iki dakikada neler ekleyebiliriz?
1: Şimdi işte hep böyle fonlar, demin fonlarla ilgili düzenlemeyi konuşurken belli bir hisse senedi üzerinde çok hakim olan fonların neden olabileceği sonuçlardan biraz bahsetmiştik. Ya burada en fazla yükselen, en fazla düşenlere baktığımızda son bir senede aslında bu tablo çok net bir şekilde görünüyor. Yani birçok hisse senedi, bu en çok en fazla yükselen, düşen, endekslere giren, çıkan hisse senetlerine baktığımızda belli başlı yatırım fonlarının hakimiyet kurduğu hisse senetlerinin fiili dolaşımının teoride olsa bile pratikte çok ciddi bir şekilde azaldığı hisse senetlerinde çok hızlı hareketler, yukarı yönlü de aşağı yönlü de olduğunu yatırımcıların göz ardı etmemesi lazım. Fonların dışında bu hisse senetlerine özellikle pay bazında yatırım yapıyorlarsa ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, %700 yükselmiş bir hisse senedi son bir yılda sonradan giren yatırımcı için 3-4 günde parasının yarısını kaybettiği şeyleri gördük. Hisse senedi hareketliliklerini gördük. Dolayısıyla özellikle bireysel yatırımcının bu hisse senetlerinde yatırım yaparken iki kere düşünmesinde fayda var.
0: Bu notla beraber biz de piyasa masasını bu sabah noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
0: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sunar.
2: Ucuz enerji artık geride kaldı diyor, yükselen petrol fiyatları eşliğinde. Peki, küresel başlıklarda jeopolitik gelişmeler, jeopolitik gelişme cephede özellikle ABD ve İran savaşında çözüm işaretinin görülmemesi, Orta Doğu geriliminin yeniden yükselmesi, Brent petrol tarafında 91 doların üzerindeki seyri beraberinde getiriyor ki bugün de yine yükseliş söz konusu, yarım puan üzerinde 91 dolar 70 sent seviyelerinden bir fiyatlama geçiyor. Diğer tarafta ise küresel piyasanın ana teması çip hisselerindeki sert satışlar ve yüksek tahvil faizleri ise risk iştahını baskılıyor. Bugün Philadelphia yarı iletken endeksi %5 gerilemesinin ardından satışlar Asya'ya yansıdı, özellikle bugünün görüntüsünde Samsung ve Hynix tarafında %7'nin üzerinde satış hakim olduğunu görüyoruz. Yüksek faizlerin, özellikle uzun taraftaki yüksek faizlerin, yapay zeka yatırımlarını taşıyan büyük teknoloji şirketlerinin borçlanma maliyetlerini arttırarak sermaye harcamalarında sınırlayabileceği endişesi ise öne çıkıyor. Dolayısıyla ABD 10 yıllık ve 30 yıllık tarafındaki yükselişler sınırlı da olsa gerilemeye işaret etti. 10 yıllık tahvil faizlerinde 4.68 ama 30 yıllık tarafına bakacak olursak 5.27'ye kadar sınırlı bir gerilemeye işaret etti. 5.30'lar seviyelerinden buralara geldiğinde unutmayalım. Evet, Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar önemli geliyor. Geçen yıl enerji yoğun endüstriler için AB elektrik fiyatları Çin'deki seviyelerin yaklaşık %50 üzerindeydi diyor. Tüm bu detayları yakından konuşacağız. İçeride de önemli bir gündem var efendim. İçeride de maliyenin özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini ve yabancı kurumsal yatırımcıların stopaj avantajını mercek altına alması, bir diğer tarafta SPK'nın fon rehberi çalışmalarını tamamlaması başlıkları beraberinde getiriyor diyelim ve hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında 0.32'lik yön yukarı, 66 hissenin yukarı yönlü, 30 hissenin ise aşağı yönlü performansında. Önce kapanışa göre aslında burada yine şunu söyleyebiliriz, yükseliş söz konusu ama sınırlı bir yükselişin olduğunu da söyleyelim. 43 puanlık bir yukarı yön söz konusu. Bankacılık endeksine bakalım, yarım puanlık artıya işaret ediyor. Sanayi tarafında yarım puanlık alımlar ve maliye endeks tarafında ise 0.24'lük yukarı yön söz konusu. Hizmetler sanayi tarafına bakacak olursak sanayi tarafında yarım puanlık yine pozitif bir görünüm varken diğer tarafta turizm tarafında 0.92'lik yön yukarı, ulaştırma tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu, hizmetler tarafında da yatay bir görünüm var. Dolar endeks tarafına bakalım. Kısaca hemen şöyle bir baktığımızda dolar endeks tarafında 99.5 seviyesine kadar geriledi. Burada an itibariyle euro dolar çaprazına yansıması 1.1593 seviyesinden oluyor. Sterlin dolar tarafında 1.3547. Dolar TL tarafında 47 lira 93 kuruş ve euro TL tarafında ise 55 lira 61 kuruş seviyesinde TL'nin euroya karşı ise 0.19'luk bir değer kaybı öne çıkıyor. Hemen gidelim o halde Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, jeopolitik gelişmede herhangi bir şey değişmedi. Petrol yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Tahvil faizleri yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Hisseler bu kez baskı altında kalmaya devam ediyor. Bizde ise önemli düzenlemeler bekleniyor. Yatay pozitif diyebileceğimiz bir fiyatlama var. Ne bekleriz bugünden?
3: Günaydın. Esasında dünyanın geneline baktığımızda bizim borsamız pozitif başladı, en azından artıda şu an. Çünkü bütün dünyada yaklaşık 6 aydır devam eden diyelim İran, Amerika, İsrail çatışmalarıyla birlikte Brent'in 90 doların üzerine orada kalması sadece petrol şirketleri, rafinerileri değil, yani herkesin sorunu haline geldi. Yani bu Amerika, Avrupa enflasyonu, tahvil faizleri ve merkez bankalık politikalarını bile etkileyecek bir seviyede Brent'in 90-91 dolarda kalması. Çünkü bütün dünyada tahvil faizleri yukarı gidiyor enflasyonla birlikte. Ve bu yüksek faizde sizin de bahsettiğiniz gibi 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar ileriye dönük beklentilerin hepsinin bugüne indirgerken o yüksek çarpanla satın alınan yapay zeka şirketlerinin ileride yapacağı karları, beklenen karların bugün indirgenmiş halini çok düşürüyor. Bu sefer de yatırımcılar düşünmeye başlıyor. Ya bugünden biz bu çarpanlardan alıyoruz bu firmaları ama faiz ortamında kaç senede geri dönecek, ne olacak gibi soru işaretleri oluşuyor. O yüzden bu petrol zincir bu şekilde işte petrol fiyatları, enflasyon, faizler yapay zeka rallisini bile çok uzun süre esasında yatırımcıların aklında olacak. Hakikaten dünyayı değiştiren bir gelişme, bir devrim diyelim. Ama buradaki firmaların değerlemeleri konusunda dönem dönem soru işaretleri getiriyor. Nitekim işte dün Amerika'da başlayan satış dalgası bugün de işte Asya'da, Kore'de devam ediyor. Oralarda ciddi bir satış görüyoruz yapay zeka ile ilgili özellikle hisselerde. Tabii bu kamu açıklarının yüksek olması dünyanın genelinde, petrol kaynaklı enflasyonlar, yapay zeka firmalarının çok büyük yatırımları tabii tahvil piyasalarında bir kalabalıklaşma etkisi yapıyor. Çünkü bu firmalardan da mesela işte Google'ın çatı firması Alphabet birçok para biriminden borçlanıyor. Sadece Amerikan dolarından değil, Avustralya dolarından mesela borçlanma yaptı. Yaklaşık 5 milyar Avustralya dolarıydı. O Euro'dan yaptı, İsviçre frangından yaptı, Kanada dolarından yaptı. Hatta en ilginci 100 yıllık mesela İngiltere'de tahvil ihracı yaptı 1 milyar poundluk. Buna 10 katı talep geldi 100 yıllık bu senenin Şubat ayında. Tabii büyük firmaların yoğun yatırımları ve borçlanmaları da faizleri yukarıda tutuyor. Bugün saat 12'de ne var? Avrupa Birliği tarafında bahsettiğiniz ECB'nin konuşmalarından TÜFE verisi gelecek. Yıllık %2.8'den 2.9'a revize etmişti. Bu seviyelerde gelirse hadi beklenti gibi geldi dedi ama bunun üzerinde olursa Avrupa Merkez Bankası'nda da tekrar faiz artırımı konuşulmaya başlayabilir. Saat 12'de açıklanacak veri. Euro dolar paritesi de 1.16 seviyelerinde bu verinin gelmesini bekliyor. Asya tarafı da dediğimiz gibi zayıftı. Orada da teknoloji hisseleri hakikaten çok düşüşleri görüyoruz. Japonya'da yen takip ediliyor. İşte 160 seviyesinin hemen altında. Bu 162-163'lerde çok kuvvetli Amerika-Japonya ortak müdahalesi olmuştu. Tekrardan 160'ın üzerine çıkarsa müdahale gelir mi gelmez mi onu izliyor olacağız yurt dışı için. Bir de ne oldu? Bugün Çin'de bir halka arz vardı. 10 yıl önce kurulmuş Unitree firması. Bu humanoid robotlar yapan firmanın halka arzı vardı. Yaklaşık 900 milyon dolarlık bir halka arzıydı ama açıldı, bugün başladı. Yaklaşık %600'lere varan bir primden 50 milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Bizde de 4 tane halka arz bu hafta işlem görmeye başlıyor. Geçen hafta yapılmıştı. Bu hafta SPK yeni halka arza izin vermemişti ama bugün ya da yarınki bülteninde merakla bekliyor oluyoruz. Farklı şirketler gelecek mi diye. Tabii o bültende sizin de bahsettiğiniz gibi fon düzenlemelerine ilgili bir taslağın da artık hayata geçmesi bekleniyor. O anlamda da SPK bültenleri ilgili izleniyor gibi olacak. Borsamız 14.000 seviyesini destek yapıyor. 14.000-14.050. Ama yukarıda da 14.250 seviyesinde üstüne geçemiyor. Bilançoların gelmesi, 6 aylık bilançolar bugün tamamlanacak. Ama gelen bilançolarda çok yani sürpriz iyi göremiyoruz. Bir sonraki çeyrek içinde yaz dönemi bu Temmuz, Ağustos, Eylül jeopolitik böyleyken, savaş devam ederken çok iyi bilançolar geleceğini çok düşünmüyoruz. Yani beklentiler dahilinde gözüküyor. O yüzden endeksimizde bu 14.050-14.250 seviyesi arasında yatay bir şekilde hem iç gelişmeleri hem de yurt dışı gelişmelerini bekliyor gibi. Evet. Bütün yatırımcılara güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum.
2: Bizler de size güzel bir seans günü diliyoruz Nurhan Portföy ailesine ve sizlere Sinan Bey güzel bir gün diliyoruz. Ve efendim hemen araştırma masasına dönüyorum.

0: Ve Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet, kısa vadeli dış borç verisini karşıladık ki burada veriler rekor seviyelerden bir gerileme kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç su 239,5 milyar dolar olarak gerçekleşti diyeyim. Ayrıntılarda nelere dikkat etmek lazım, nasıl okumak lazım bu veriyi?
1: Evet, bir önceki ay Mayıs itibariyle 242 milyar dolar civarındaydı kısa vadeli dış borçtu. Şu anda bir miktar orada gerileme var. Alt detaylara baktığımız zaman aslında özel sektör ve kamu ayrımına baktığımız zaman daha çok kamudan gelmiş gibi gözüküyor o gerileme. Özel sektörün dış borçtan yani kısa vadeli dış borçtu yaklaşık geçen ayla aynı. Bu şeyi gösteriyor aslında 239 milyar dolar aslında ne demek, belki biraz onu konuşmak evet. Lazım. Önümüzde ki bir yıl içinde Türkiye'nin yani hem özel sektörün hem kamunun hem de içinde Merkez Bankası da var. Dış yükümlülüklerini ödemesi gereken, vadesi gelen dış yükümlülüklerini gösteriyor aslında. Bunların bir kısmı çok da acil ödenmesi gereken şeyler değil. Mesela ne var? İçinde yaklaşık 24 milyar dolar Merkez Bankası'nda duran diğer merkez bankalarının mevduatları var. Mesela bu aslında acil yükümlülüğü olan bir şey değil ama yine de kısa vadeli borç stoğunda duruyor. Çünkü mevduat olarak duruyor. 23,1 milyar dolar. Yine bankaların yükümlülükleri var. Burada bunların bir kısmı döviz ve döviz mevduat hesabı olarak duranlar, yani döviz mevduatı olarak duranlar. Asıl burada dikkat çektiğimiz noktada krediler. Belki biraz daha acil olarak, acil demeyeyim ama bir yıl içinde vadesi gelip ödenmesi gereken ve bir döviz talebi yaratabilecek olan kısım aslında burası, 44 milyar dolar civarında. Yine diğer sektörlerin yükümlülüklerine baktığımız zaman da 94 milyar dolar gene bir yıl içinde vadesi gelen döviz yükümlülüğü var diğer sektörlerin, yani reel sektörün, finans sektörü dışında kalan sektörlerin. Bunlarda da asıl şuna orada dikkat çekmek lazım. İthalat borçları yaklaşık 60 milyar dolar. Yani bu da aslında ithalattan kaynaklanan bir borç. Bu da şey olarak gördüğümüz bir borç değil. Yani bir döviz, acil bir döviz talebi yaratmasını beklediğimiz bir borç değil. Zaten onu biz ithalatla birlikte gördüğümüz bir yükümlülük. Diğer taraftan döviz, özellikle reel sektörün diğer kredileri de yaklaşık 30 milyar dolara yakın bir stok varmış gibi gözüküyor. Yani buradan toplayacak olursak belki şuna gelmek lazım. Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içinde ne kadar bir döviz çevirmesi gerekiyor, yani ne kadar bir döviz bulması gerekiyor diye baktığımız zaman takip ettiğimiz bir veri 239 milyar dolar bir manşet rakam. Bunun üzerine genellikle biz cari açıktan gelen onun da finanse edilmesi gereken tutarı işte yaklaşık bu sene 50 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz. Bu bizim aslında finansman ihtiyacı olarak baktığımız, yani Türkiye'nin önümüzdeki bir sene de finanse etmesi gereken döviz yükümlülüğü olarak baktığımız bir rakam. Ama bunların altında da biraz önce bahsettiğim gibi aslında hepsi tam olarak acil bir döviz ihtiyacı da doğurmuyor. İşte biraz önce bahsettiğim ithalat borçları mesela tamamen ithalatla ilgili. Dolayısıyla o başka bir doğası var.
0: Kendi kendini rol eden.
1: Aynen. Merkez Bankası'nın mevduatı gene keza öyle. Ya da bankalardaki döviz tevdiat hesapları gene keza öyle. Ama biz son dönemde özellikle neyi gördük? Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yurt dışından borçlanmak için oldukça iştahının yüksek olduğunu ve aslında kolaylıkla da finansman bulabildiğini gördük. Burada da bu gene ödemeler dengesi içinden topladığımız bir rakam. Haziran itibariyle reel sektörün yurt dışından net kredi kullanımı 26.1 milyar dolara kadar yükseldi. Yani bu 2024 yılında 848 milyon dolarlardan geliyor. Dolayısıyla burada neyi görüyoruz? Bir, yurt içindeki TL finansman maliyeti arttıkça ve yurt dışından aslında bir kurun istikrarına ilişkinde bir öngörü oluştukça hem buradaki reel sektör yurt dışından borçlanmak için daha iştahlı oluyor, hem de makroekonomik görünüm ve istikrarla birlikte yurt dışındaki kreditörler de daha fazla yurt içindeki reel sektöre borç vermek konusunda daha hevesli oluyorlar. Bunu aslında bankacılık tarafında da görüyoruz. O tarafta da gerçekten rolloverlar, yani iç borç çevirme oranları oldukça yüksek. Yani ödemelerinin üzerinde

0: borçlanma imkanları oldu özellikle geçen sene. Ve vadelerin de çok uzadığını gördük aslında bankacılık sektörü özellikle sendikasyonlara vesaire baktığımız zaman. Dolayısıyla bunlar tabii ki bir anlamda iyi, içeriye doğru bir finansman sağlıyordu ve ekonomik aktiviteyi destekleyici bir finansman buradan daha ucuza sağlanabiliyor. Ama diğer taraftan da hani biraz daha ileriye yönelik baktığımız zaman bunlar ödenmesi gereken ve finansal istikrar açısından takip edilmesi gereken noktalar. Çünkü biliyoruz ki biz aslında Merkez Bankası da yabancı para cinsinden kredilerin yurt içinde çok artmasına izin vermeyecek şekilde kredi büyüme sınırları koyuyor. Dolayısıyla aslında bu tarafı oldukça bu taraftaki riski oldukça dengelemeye çalışıyor. Ama yani şirketler ve bankalar yurt dışından yine de döviz cinsi kredi bulmak konusunda hem hevesler hem de oldukça hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da kısa vadeli borç stoğunu arttırıcı etki yapıyor diyebiliriz.
1: Yani 2 yılda baktığımızda 848 milyon dolardan 26 milyar dolara çıkması 2 yılda. Dolayısıyla oradaki iştahın ne kadar da hem alan hem de veren tarafta iştahın yüksek olduğunu bize gösteriyor. Aslı detaylandırmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben efendim, teşekkür ederim.
1: Evet, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim hemen gidelim, yatırım finansmanı baş ekonomist Erol Yurcan bizlerle birlikte. Erol hoş geldin.
2: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar.
1: Evet Erol, şimdi önce içerideki haber akışlarıyla başlayıp ardından şöyle bir tahvil faizlerine doğru rotayı çevireceğim. Uzun zamandır konuşuyoruz ama oradaki stresle özellikle büyüme enflasyonun endişesini bir miktar daha konuşmak istiyorum da. İçeride maliyenin özellikle para piyasaları fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini yabancı ve kurumsal yatırımcıların stopaj avantajını mercek altına aldı. Burada yapılmak istenen şey kısa vadeli ve hızlı giriş çıkış yapan sıcak paranın daha kalıcı, istikrarlı ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi de hedefleniyor. Dolayısıyla şu an haber akışının netliği, yani aslında şöyle Bloomberg HT'nin edinmiş olduğu bilgiler çerçevesinde, ama böyle bir durumda özellikle şunu sormak isterim. Uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönelmesi vergi politikalarıyla mümkün olabilir mi?
2: Şimdi sıcak para tabii ki geldiği zaman oldukça cazip oluyor. Hmm. İyi hissettiriyor. Piyasalar açısından da pozitif etki de bulunuyor ama olası bir şok durumunda hızlıca çıktığı zaman da tam tersi etki yapabiliyor. O yüzden işler yolundayken buna dair önlem almak bence yerinde bir adım olacaktır. Belki yapılacak düzenlemeler kısa vadeli bu sıcak para girişleri açısından bir miktar sekteye uğratabilir. Bu belki kısa vadede bir miktar olumsuz etkiye bırakabilir ama orta uzun vadede daha istikrarlı, daha sağlıklı bir görünüm açısından bence yerinde olacaktır diyebilirim. Tabii ki burada tek başına bu vergi politikasıyla doğrudan uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek tek başına yeterli olmayacaktır ama sıcak paranın da belli ölçülerde en azından olası çıkışlarda çok ciddi önem yaratmayacak boyutlarda, yani kontrollü bir şekilde seyretmesi açısından işler nispeten yolundayken böyle önlemlerin alınması olası şok zamanlarında işe yarayacak bir etki bırakacaktır. Ancak tabii

0: Peki uzun vadeli yatırım açısından burada hem TL'nin istikrarı, ülkeye olan güven gibi birçok farklı unsur sayılabilir burada. Tek başına bu yeterli olmaz ama en azından olası şoklardaki dalga boyutlarını bir miktar daha yönetilebilir kılmak için bence yerinde bir adım olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki sıcak parayı uzun vadeye yönlendirmek isterken özellikle burada sermaye girişinde bir aksaklık yaratmak

0: harekete yol açmasını beklemiyorum. Günün sonunda burada belki kademeli bir artış oranı bile düşünülebilir. Yani o yüzden içeriği gördükten sonra yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır ama ben nihayetinde çok sert bir önlem olmasını da beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Türkiye'nin kredi rate cazibesini nasıl etkiler? Biraz bunu da konuşalım. Yani bu bağlamda evet uzun süredir bir ilgi var ama bu tarafa ilginin devam edeceğini düşünüyor musun sen?
0: Şimdi kredi rate tarafında tabii ki yine az önce konuştuğuma benzer şekilde bir giriş varken bu olumlu diyebiliriz ama burada doğrudan yatırıma dönüşen bir giriş olmuyor tabii ki bu şekilde gelenler. O yüzden bizim çok arzu ettiğimiz bir para girişi formu yapısı değil. Burada da toplam net getiri bir miktar törpülendikçe tabii ki etkisi bir miktar azalabilir ama bizdeki faiz, politika faizi döngüsü yani faiz indirim döngüsüne yeniden dönüşümüzün ne zaman başlayacağı şu an hala net değil ve biz bu döngüye döndüğümüz zaman da bunun kademeli şekilde gerçekleşme ihtimali çok yüksek. O yüzden burada kredi açısından bence TL varlıkların cazibesi önümüzdeki sürede yani önümüzdeki 3-6 aylık dönemde gündemde kalmaya devam edecektir. Gelecek yılın ortalarından itibaren belki daha farklı bir tablo görebiliriz ama şu anda en iyi ihtimalle zaten yılın son çeyreğine kalmış gibi gözüküyor faiz indirimleri ve bunlar muhtemelen oldukça kademeli şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla enflasyon düşüş devam ettikçe kademeli bir şekilde devam ettikçe faiz politikası da bunu takip edecektir ama bu kredi cazibesi açısından bence hala tam hikaye bitmiş değil diyebilirim.
1: Peki şimdi içeride dezenflasyon beklentisi korunurken küresel uzun vadeli faizler de yükseldiği bir senaryoda. Özellikle TL getiri eğrisinin uzun ucuna baktığımızda dışarıdan gelen yukarı yönlü baskı ile içeride faiz beklentisi, indirim beklentisi aynı anda çalışabilir mi Erol? Burayı nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir ortamda getiri eğrisi bize ne diyor?
0: Yani getiri eğrisi tarafında aslında uzun vadeli tarafı enflasyon beklentileri şekillendiriyor. Kısa vadeli tarafı da politika faizi, kısa vadeli maliyetler biraz daha etkiliyor. Bizim açımızdan önümüzdeki süreçte faiz indirimleri başladıkça bunun biz 2 yıla kadar olan vadede tahvil faizine biraz daha hızlı yansıdığını göreceğiz. Uzun vadeli tarafın iyileşmesi açısından da enflasyondaki düşüşün kalıcı hale geldiği, artık 20'li seviyelere, 10'lu seviyelere gideceğimize dair inancın artmasıyla beraber bir miktar daha hareket görebiliriz ama uzun vadeli taraf biraz daha hantal hareket edecektir doğası gereği, yapısı gereği. Bizim tarafta da şu anda hala daha aslında oldukça yüksek tahvil faizleri var. Türkiye açısından önümüzdeki 10 yıllık döneme baktığımızda aslında %10'lu seviyeler en kötü ihtimalle olması muhtemel gibi düşünebiliriz. Yani burada piyasa beklenti, piyasa katılımcı anketine baktığımız zaman da, kendi tahminlerimize baktığımız zaman da yani tek haneli enflasyon olmasa bile düşük çift tane enflasyon projeksiyonları var ama şu anki uzun vadeli tahvil fayda tabii ki çok yüksek. Bu da halen daha yüksek belirsizlik hem dış tarafta hem iç tarafta ve enflasyon görünümündeki bu düşüşün kalıcı olup olmayacağına dair belirsizlikler bir miktar etkili. O yüzden dezenflasyon patikasının kalıcılaşacağına dair güven arttıkça uzun vadeli tarafta biz etkisini görebiliriz ama bunun için de bugünden yarına yine çok hızlı bir hareket görmemiz zor gibi gözüküyor.
1: Peki yabancı yatırımcı açısından bugün TL tahvil almak ile İşte mesela 4.70 ve 5.30 bandında özellikle dolar bazlı tahvil almak arasındaki tercih nasıl şekillenir? Yani çünkü kur oynaklığı hece maliyetinde hesaba katarsak eğer böyle bir durumda Türkiye'nin sunmuş olduğu reel faiz bunu absorbe ediyor mu?
0: Şimdi kur tarafında aslında bu yıl sonuna kadar muhtemelen en azından bu yıl sonuna kadar bence mevcut kur rejimi sürdürülecek. Çünkü zaten Merkez Bankası da 2026'lı para kur politikası metninde bunu açık bir şekilde deklare etmişti. O yüzden kur tarafında görece istikrarlı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Hatta bu muhtemelen gelecek yılın da önemli bölümüne yayılacaktır. O yüzden burada doğrudan TL pozisyon almak sanki biraz daha anlamlı olabilir gibi gözüküyor şu anki getirim maliyetlerini düşündüğümüzde. Diğer taraftan Türkiye'nin CDS'i de tabii ki önceki yıllara kıyasla bir miktar geriledi ama hala arzu edilen seviyenin üzerinde yani 220'li seviyelerde. Önümüzdeki süreçte not artış hikayesi yeniden canlanırsa Türk Eurobondları da aslında burada cazip hale gelebilir ama şu anki yani bugünkü tercih açısından baktığımızda doğrudan TL tarafa yatırım yapmak biraz daha akıllıca olacak gibi gözüküyor bence.
1: Peki şimdi Erol, tahvil faizlerindeki yükselişin yaratacağı olası etkileri de biraz konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle neyi fiyatladığıyla başlayalım. Şimdi ABD 30 yıllık faizlerine baktığımız zaman hangi seviyelerden geldi? 5.32 seviyelerinden geldi şu anda an itibariyle 5.26 seviyesinde sınırlı bir geri çekilmeye yaşıyor. 5.32 ile birlikte 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyedeydi. 10 yıla baktığımız zaman 10 yıllık şu anda her ne kadar 4.68 olsa da 4.73 seviyesinde.

0: seviyelerinden geldi buralara ve dolayısıyla oldukça yüksek bir seviyede. Para politikasını mı fiyatlamıyor artık piyasa? Piyasa biraz daha maliye politikasını mı fiyatlamaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tahvil faizlerinin vermek istediği mesaj nedir tahvil yatırımcısının bize?
1: Bence hala bir miktar orada öngörülemezliği fiyatlıyor diyebiliriz. Burada para politikasının söz yönlendirme aşamasından, iletişiminden vazgeçti FED tarafı. Ve Walsh'un da bence bir sonraki adımı faiz artışından ziyade faiz indirme olma ihtimali daha ağır basıyor diye düşünüyorum. Son veriler de aslında faizin artış beklentilerini zayıflattı. Ve halen daha enflasyonist hisler gündemde olsa da FED'in faiz indirebileceğine dair beklentiler güçlendikçe bu aslında bir miktar tahvil faizlerinin uzun vadeli tarafta özellikle etkisinden bahsetmek mümkün. Bununla beraber süre gelen Amerika'nın borçluk yapısı, bütçe açığı rakamları ve bu savaşın maliyeti gibi unsurlar da var. Artı bu yapay zeka konusu da burada büyüme odaklı şirketler olduğu için onların da borçlanma ihtiyaçları yüksek ve burada devlet tahvillerine kıyasla onların getirisi bazen daha cazip olabiliyor. Burada bir değişim de söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla birçok unsur var, birçok farklı konu var ama burada özellikle Amerika'nın borç yükü ve bütçe açığı tarafındaki görüntü birinci faktör diye düşünüyorum. Bununla beraber FED'e dair beklentiler de kısa vadede bu tahvil faizi tarafında bence etkili olan faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Peki uzun tarafta bir fiscal risk premiumu okumak doğru olur mu?
1: Yani bence biraz daha izlemek lazım. Şu an bir geçiş dönemi gibi değerlendirmekte fayda var diyebilirim. Yani bugünden yarına çok sert bir alarm zili bence şimdilik çalmış değil bu tarafta. Ama tabii ki bu seviyelerin daha da yukarıya gitmesi de daha uzun süre devam etmesi bizim gibi gelişmekte ülke yönelik de sermaye hareketlerini kısıtlama potansiyeli de taşıyacaktır. Küresel finansal piyasalarda bir miktar risk iştahını olumsuz etkileyebilir. O yüzden izlemekte, yakından izlemekte fayda var ama bence şu anda bu geçiş döneminde bir yansıması gibi de değerlendirilebilir.
0: Peki, sen bir ekonomist olarak bugün Brent petrolün $91.25 olmasını, fiyatlamasını aslında nasıl görüyorsun? Enflasyonu yukarı çekerken büyümeyi de aşağı itebilir. Dolayısıyla yani iki bir ayrışma söz konusu olabilir. Enflasyon riskini mi görüyorsun daha çok, yoksa ileride oluşabilecek büyüme kaybının bir alarmı olabilir mi bu seviye?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak biz bunu enflasyon tarafında etkilerini görüyoruz. Türkiye üzerinde baktığımız zaman cari denge tarafında da bunun etkilerini görüyoruz. Dünya genelinde küresel olarak baktığımız zaman da bence enflasyonist riskler daha ön planda olacaktır. Kuşkusuz bunun büyümeye de negatif etkileri olacaktır ama bu yılki büyüme tahminlerine baktığımız zaman da savaş başladıktan sonra aslında çok radikal, keskin düşüşler olmadı. Bu biraz daha orta vadeli bir konu. Eğer bu petrol fiyatındaki yüksek seyir gelecek yılda sıra ederse, ki şu anda beklentilerin çoğu bulunduğu seviyeden daha düşük olacağı yönünde. Bu bir miktar resesyon endişelerini ön plana çıkartabilir ama öncelikli risk bence hala daha enflasyon tarafında kalmaya devam ediyor.
0: Peki bu break-even enflasyon beklentileri yukarı çıkarsa eğer, bu süreç içerisinde 10 yıllık ve 5 yıllık break-even'larda hangi sinyali izlemek gerekiyor böyle bir durumda?
1: Tabii ki burada enflasyonun daha yüksek seviyede oluşması anlamına gelecek noktalar, sinyaller, politika faizinin de daha yüksek olması anlamına gelecektir. Dolayısıyla tahvil faizinin daha yüksek olması anlamına gelecektir. Ve bu faizler, sabit getirili varlıkların getirisi daha yüksek seviyede çıktıkça borsa gibi, hisse senedi gibi varlıklara yönelik ilginin, cazibenin de bir miktar azalması söz konusu olabilir. O yüzden burada tabii ki petrol en önemli faktörlerden bir tanesi. Yılın geri kalanında bunu izlemeye devam edeceğiz ama savaş başladığından beri sürekli iki ileri bir geri şeklinde iki iyi haber bir kötü haber geliyor vesaire. Önümüzdeki süreçte de yine belki bir ateşkes ya da savaşın sona erme ihtimali öne çıkarsa bu şu anda konuştuğumuz birçok faktör belki anlamsız hale de getirebilir. Ama petrol fiyatları 100 dolara meylettikçe, yani 3 haneli seviyeye yaklaştıkça, psikolojik eşiğe yaklaştıkça tabii ki bu kötü haber küresel ekonomi açısından da, başta enflasyon görünüm açısından da kötü haber olmaya devam edecektir. O yüzden şunu da gördük aslında, bir ateşkes haberi geldiği zaman biz petrol fiyatlarının, Brent petrolün hızlı bir şekilde 70 dolarlara doğru geri çekildiğini, hatta belki aşağıdan sakmaya deneyebileceğini görmüştük. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte gelebilecek pozitif bir haberle beraber buradaki artan stres baskı da bir miktar azalabilir gibi düşünebiliriz.
0: Peki, yani bugün sen bas senaryonda yıl sonu enflasyonun %100 oranında kaç enflasyonla çalışıyorsun, kaç politika faiziyle çalışıyorsun?
1: Bizim bas tahminimiz, bas senaryomuz şu anda yıl sonu için 29,5 enflasyon. 35'te politika faizi beklentimiz var. Aslında petrol fiyatlarının biz Eylül toplantısına kadar bir miktar gevşeyebileceğini değerlendirerek Eylül'de Merkez Bankası fonlama yapısını normalleştirir. Yani yeniden bir hafta vadeli fonlamanın aktif hale geldiğini duyurur. Ekim ve Aralık'ta da birer puan indirim yapar şeklinde bir bas senaryomuz vardı. Ancak petrol fiyatındaki bu seyir devam ederse bu süreç uzayabilir ve yıl sonunda iki faiz indirim değil bir faiz indirimle kapatabiliriz. Hatta faiz indirimi olmadan 37 seviyesinde kapatabiliriz ama dediğim gibi burada çok hızlı değişebiliyor. Her hafta başlarken farklı bir dünyaya uyanmış oluyoruz aslında. Dolayısıyla bizim şu anki bas senaryomuz Merkez Bankası'nın Eylül ayı içinde önce fonlama yapısını normalleştirip gecelik faizlerin 37'de oluşmasını sağlayacak şekilde bir aksiyon alması. Sonrasında da Ekim Aralık toplantılarında bir ya da iki faiz indirimiyle bir puan, birer puanlık faiz indirimleriyle yılı kapatması şeklinde.
0: Peki sanayinin buradan nasıl etkileneceği de önemli. Erdal Bahçıvan'dan yapılan bir açıklama var. Türkiye sanayi OVP'de çok daha farklı bir bakış açısı istiyor. Enflasyon oranına Türkiye sanayisi heba ediliyor diyor Bahçıvan. Dolayısıyla burada atılacak adımlar bir tarafta aslında faiz indiriminin yaratacağı da uzun vadeye baktığımız zaman etkiler. Tüm bunu detaylandıracak olursak sanayi tarafında adımların atılmasını bekler misin hızlı bir şekilde?
1: Burada kredi büyüme sınırları bence önemli konulardan bir tanesi. Çünkü şunu söyleyebilirim, kredi maliyetleri, yani politika faizi çok hızlı bir şekilde geri gelmeyecek, kademeli bir şekilde gelecek. Enflasyondaki düşüş görüldükçe bu geri gelmeye başlayacak. Ve biz faiz indirimine bu yılın sonunda başlamış olsak bile gelecek yılın ikinci yarısından önce çok rahatlatacak seviyeler gelmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 2020'nin ikinci yarısından itibaren kredi maliyetleri biraz daha makul diyebileceğimiz seviyelere yaklaşabilir ama yine de tabii ki yüksek kalmaya devam edecek. Artı kredi büyüme sınırları var. Bu kredi büyüme sınırlarında ben çok erken bir şekilde gevşetileceğini düşünmüyorum. Seçici olabilir. Biraz daha katma değeri yüksek tarafların desteklenmesi açısından biraz daha rahatlatılabilir ama topyekun bir rahatlama bu tarafta bence olmayacaktır. O yüzden sanayici açısından belki kısa vade, belki değil muhtemelen kısa vade zorlu kalmaya devam edecek ama günün sonunda orta uzun vadede daha sürdürülebilir bir refah seviyesi ve daha sürdürülebilir bir yatırım ortamı, daha sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için de enflasyonun düşmesi aslında ön koşul ve enflasyonu biz önceliklendirmediğimiz zaman, enflasyon kontrolden çıktığı zaman nelerle karşılaştığımız daha hafızada çok taze. Birkaç sene önce günlük fiyat bile belirlenemeyecek durumlara gelmiştik. Evet şu anda süreç uzadıkça burada herkesin sabrı azalıyor ama bir miktar daha burada sabretmek günün sonunda bütün herkesin yararına olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada 2027'nin ortalarından önce hem maliyet açısından da kredi erişim açısından çok ekstra bir rahatlama olmayabilir. Evet. Belki seçici kredi politikaları tarafında katma değer sektörünün desteklenmesi evet. Ön plana çıkabilir.
0: Erol çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Efendim Yatırım Finansman Baş Ekonomisi de Erol Gürcan'ı ağırladık. Programı noktalıyorum. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ben de içeriye biraz döneceğim. Kısa vadeli dış borç verileri geldi. Ben Türkiye'nin genel olarak aslında borcu, döviz borcu son dönemde artıyor. Bu bir tabii ki risk ama ben biraz o riskin abartıldığını, Türkiye ekonomisinin dolar bazında büyüklüğünü dikkate aldığımızda, yani oran olarak baktığımızda aslında çok da öyle alarm yapacak bir durum olmadığını anlatıyorum.
2: Peki, hızlıca başlasın o zaman. Grafik düellosunu başlatıyoruz efendim. İlk olarak şöyle bir bakalım. Avrupa ekonomisi tahminlerin üzerinde bir performans sergiliyor. Neyi anlatıyor bu? Bu grafik bize aslında sitenin ekonomik sürpriz endeksini gösteriyor, karşılaştırıyor. Şimdi turuncu çizgiyle göstermiş olduğumuz burada site ekonomik sürpriz endeksini beraberinde gelirken ABD tarafını gösterirken turuncuyla beyaz çizgi ise Euro bölgesini gösteriyor. Şimdi ikisini kıyasladığımız noktada bir tarafta site ekonomik sürpriz endeksinde turuncuda son dönemde aşağı yönlü bir kırılım gösterirken yukarı yönlü kırılım olan yukarı yöne doğru sert bir şekilde yukarı yönlü hareketi gösteren ise Euro bölgesinin site sürpriz endeksini gösteriyor. Sıfırın üzerinde olması aslında bize ekonomik verilerin ekonomist beklentilerinden daha iyi anlama geldiğini gösteriyor. Yani son dönemde iki ekonomi arasında çok belirgin bir ayrışma var. Adeta bir makas açılıyor Mehmet burada gördüğümüz zaman. Avrupa bölgesinde çok daha yukarı yönlü, yani Euro endeksinde sert şekilde yükselerek bu da bize 50-60 puanlara kadar getiriyor aslında. Daha yükselerek civarına çıkarken ABD endeksindeki sert aşağı yönlü sıfıra doğru bir gerileme var. Şubat 2023'ten bu yana aslında bu büyük ölçüde bir ayrışma yaşandı. Yani Şubat 2023'e baktığımız zaman 2023 ile bugüne gelip kıyasladığımız noktada özellikle en güçlü ölçüde aşımın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani makro sürpriz avantajı bir nevi karşımıza bu grafik üzerinde çıkıyor. Avrupa'nın hikayesi artık yalnızca ABD'ye göre bir ucuzluk hikayesine dayanmadığını da gösteriyor. Hemen diğer grafiğe geçelim. Orada net bir şekilde bize bu tabloyu gösteriyor aslında. Avrupa borsalarına yönelik de iyimserlik hisse senetlerinde o sürpriz endeksinin yansıması da hisse senetlerinde kendisini göstermiş oluyor efendim. Burada BOFA'nın anketini görüyoruz biz. BOFA yöneticilerin anketinde önümüzdeki 12 ayda Avrupa hisselerinin ABD hisselerine kıyasla ılımlı şekilde daha iyi performansla göstereceğini düşünenlerin oranını gösteriyor ki bu oranda bir artış söz konusu. Şubat ayında bu oran yaklaşık %63 ile birlikte oldukça yüksek iken İran-ABD savaşının etkisiyle beraber Avrupa'ya yönelik iyimserlik hızla bozulmuştu. Mart ayında yaklaşık %39 seviyelerine gelirken Nisan ayında %33'e, Mayıs'ta %29 oranına gelmişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada Ağustos tahminlerine bakacak olursak işte Haziran'da bir kez daha %32'ye, %29'dan, Temmuz'da %40'a çıkarken Ağustos ayında ise %47'ye çıkmış bulunmakta. Yani Avrupa lehine görüşlerin yeniden güçlendiğini gösteriyor bize. Bu da bir nevi fon yöneticilerinin %97'si Avrupa'da resesyon beklemediğini söylüyor aslında bu grafiğin ardında yatan nedenlerden bir tanesi. Ayrıca 1/4'ünden fazlası borsalardaki yükselişin bundan sonraki süreçte şirket kar tahminlerinde de yukarı yönlü revizyonların geleceğinden bahsediyorlar ve dolayısıyla jeopolitik risklerle yılın ilk yarısında ciddi biçimde gerilen Avrupa iyimserliğinin yeniden toparlandığını söylüyor BOFA anketi bize.
1: Evet, Avrupa genelde yani burada çok fazla kötü şey yaptık, kötüledik Avrupa ekonomisi, özellikle işte çip konusunda, yeni teknolojiler konusunda Avrupa, Amerika ve Çin'in gerisinde kalıyor. Jeopolitik konusunda çok fazla bir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla ekonomiler hep biraz daha geride kalıyorduk ama son dönemde beklenenden gerçekten çok daha iyi performans sergilediler. Özellikle Almanya ve İtalya özelinde bütün kıta ekonomisini olumlu etkileyen bir haber. Türkiye'yi de en büyük ticaret ortağı olarak Türkiye'de olumlu etkileyen bir haber. Şimdi ben Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri geldi. Bununla alakalı birçok veri var açıkçası. Bu onlardan bir tanesi. Aslında yılbaşından bu yana çok değişmiyor. Yılbaşında da 239 civarındaydı kısa vadeli dış borç. Yıl içerisinde yani ilk 6 ay boyunca neredeyse burada herhangi bir değişim görmedik. Bunu diğer verileri katarsak orada da benzer, yani şu tablonun bir benzerinde mesela ticari döviz kredilerine koysak aynı şekilde son dönemde bir artış var. Reel sektörün döviz açığını koysak yine aynı şekilde bir artış var. Bu bir resmi risk. Evet, doğru. Yani Türkiye'de yani herhangi bir ülkede o ülkenin para birimi dışarısında bir para biriminden borçlanmak o ülkenin risklerini artırıyor mu? Evet, artırıyor. Türkiye'de de bu durum son dönemde arttı. Özellikle Türk lirası cinsi kredilere erişim sıkıntısı, aynı zamanda yüksek maliyet, döviz cinsi borçlanmayı hem daha çekilir, yani daha mantıklı kıldı şirketler açısından, hem de kurda çok fazla artış olmayacağı beklentisiyle birlikte çok fazla bir risk taşımadan ucuz bir şekilde şirketler borçlanabildi. Buna kamu da dahil.
2: Yani şöyle hatta söyleyebilirim, 848 milyon dolar seviyesindeymiş yurt dışı borçlanmada orada mesela şirketlerin, özellikle 2024 yılında. 2028 yılına, 2026 yılına gelince 26 milyar dolara kadar çıkıyor bu.
1: Evet. Yani bu orada çok bir anda ciddi bir artış var. Evet. Çünkü gerçekten daha mantıklı şu an yurt, yani maliyet olarak daha mantıklı. Peki bu bir risk mi? Aslında yani tabii ki başta söylediğimiz gibi başka bir para birimi cinsinden borçlanma risk. Ancak Türkiye ekonomisi artık eskisine göre çok daha büyük bir ekonomi. Yani burada grafiğin sol tarafında 2017-18'leri görüyoruz. O dönemde baktığımızda Türkiye ekonomisi ortalama 800-900 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Sonrasında özellikle son 3-4 yılda buna TL'nin değerlenmesi de etkili oldu. Tabii o büyük ölçüde etkili oluyor ama Türkiye ekonomisi artık 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomi ve bunun önümüzdeki dönemde de artması bekleniyor. Ve bu büyüklükteki bir ekonomide 200 milyarlık kısa vadeli dış borç aslında çok büyük bir orana ifade, yani işaret etmiyor. Dolayısıyla bunun, bu borcun çevrilmesi ya da bu borcun bir şekilde yeniden artırılması konusunda çok fazla bir risk işaret etmiyor. Oran olarak baktığımızda zaten bu grafiğin sonucu olarak oran olarak çok da sıkıntılı bir tablo görmediğimizi söyleyebiliriz. Bir sonraki grafiğimizde o oran var. Bunu 2018'deki kur şokuyla aslında karşılaştırmak önemli. 2018'de kurda çok ciddi bir şok vardı ve o dönemde özellikle reel sektörün döviz açığı şimdiki gibi yüksekti, hatta şimdikinden daha yüksekti. Toplamda burada ben reel sektörün döviz açığından bakmadım ama orada da benzer bir tablo var. Kısa vadeli dış borcun milli geliri oranı 2018'de %21,6 seviyesindeymiş ki bunun da aslında kompozisyonuna baktığımızda bu oranın da ötesinde başka riskler vardı o dönemde. Özellikle inşaat şirketleri ve enerji şirketlerinin TL geliri olan bu şirketlerin çok yüksek döviz borçları vardı ve bu yüksek döviz borçlarından dolayı artan, yani kur şokuna çok ciddi şekilde etkileniyorlardı ve borç geri ödeme kapasiteleri konusunda ciddi kaygılar vardı. Bu bankacılık sektörü açısından da ciddi bir risk oluşturuyordu. Şimdi baktığımızda az önce ilk grafiğimizde mesela grafiğin sağ tarafına doğru yukarı gidiyorsa burada tam tersi bir ivme söz konusu. %20'lerden önce 2024'te %20'nin altına %19,3'e geliyor. Şu anda en son 2026'nın Haziran ayı itibariyle son veri tabii tahmin, yani ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanmadığı için %14,3'e kadar inmiş bir kalan, yani dış borcun milli gelir oranı var. Bunun diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok daha, yani Türkiye çok daha düşük bir oranda. Ortalama özellikle gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha yüksek ama gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye'den daha yüksek oranlar var. Ve burada özellikle son dönemde alınan makro ihtiyat tedbirlerinde nedir bu makro ihtiyat tedbirler? Döviz geliri olmayan şirketler eskisi kadar kolay döviz cinsi borçlanma yapamıyorlar. Özellikle yurt dışı bankalardan bunu yapamıyorlar. Yurt dışı bankalardan yapabilenler de zaten çok büyük şirketler olduğu için onların ödeme kabiliyeti konusundaki yaşayacağı sıkıntılar görece nispeten daha düşük. Bu %14,3'ün başka bir konuda ele alırsak, özellikle son dönemde dün şöyle endişeler oluyor piyasada. İşte kur şu an tutuluyor. Önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde değer kaybedecek ve bu aslında risk oluşturabilir diye. Bunlar açıkçası çok temelli iddialar değil. Zaten dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada bunu yalanladı. Öyle bir kurun bırakılması gibi bir politika değişikliği ya da öyle bir politika tercihi zaten yapılacak gibi değil. Yapılma gibi bir işareti de yok. Merkez Bankası da böyle bir sinyal vermiyor. Ekonomi yönetimi de herhangi böyle bir sinyal vermiyor. Yani şu anda bütün bu verileri toplarsak aslında %14'lük oranında bakarsak Türkiye'nin şu anda döviz borcu hem şirketler tarafından hem devlet tarafından, hazine tarafından döviz borcu açısından ben çok fazla bir risk olduğunu düşünmüyorum. Sen ne diyorsun Pelin bu konuda?
2: Evet, yani şimdi oransal baktığımız zaman yıllara göre şu anda hem kurun stabilitesi hem de Merkez Bankası'nın dezenflasyon programı çerçevesinde kur istikrarını ön planda tutması dolayısıyla olası bir risk unsurunu barındırmıyor diyelim.
1: Şu anda da çok fazla, yani mesela şu anda döviz cinsi ticari kredilerin aylık büyüme sınırı %0,5 gibi çok cüzi bir oranda. Bankalar da büyük oranda buna uyuyorlar. Sadece yatırım kredileri gibi, uluslararası kurumlardan alınan krediler gibi istisnalar var. Onun dışında şu anda hani şirketlerin de evet, döviz cinsi borçlanıyorlar ama onların çoğunun döviz geliri olduğunu düşündüğümüzde önemli bir risk şu anda yok.
2: Peki. Bakalım efendim, aktarıyor olacağız yine.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında bu hafta gözler Avrupa'da enflasyon rakamlarında olacaktı. Bugün saatler 12'yi gösterene rakamları alacağız diyelim ve Amerika tarafında FOMC toplantı tutanakları gelecek demiştik. Yine bugün ise akşam saati Amerika'dan özeti tutanakları alacağız ve burada tabii Kevin Warsh'un da söylemlerinin altında yatan mesajları da tutanaklar bizlere gösterecek diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında öne çıkan başlıklarımıza içeriden gelen rakamlar bizleri karşıladı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan TÜİK hane halkı iş gücü araştırma 2. çeyrek verileri açıklandı. Ve TÜİK verilerine bakıldığında işsizlik 21 yılın en düşük çeyreği olarak açıklanmış bulunmakta. 2. çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı iş gücü araştırmasına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önce ki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Altı iş gücü tarafına bakıldığında ise ikinci çeyrekte %29,9 oldu. Önceki rakam bir önceki çeyrekte ise bu oran %30,4 seviyesindeydi. Yani %30'un da altına inen bir altı iş gücü rakamının ikinci çeyrekte bizi karşıladığı rakamlar bize gösterdi diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. ECB Başkanı Christine Lagarde saatler 10'u gösterdiğinde açıklamalarda bulundu. Kendisi Cenevre'de Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi konferansında konuşma gerçekleştirdi. Yapay zekadan enflasyona kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan başkanın detaylarına bakıldığında konuşmalarında Lagarde ABD ve İran gerilimine dem vurdu. Avrupa sanayisinin bir zamanlar bel bağladığı ucuz enerji artık geride kaldığı açıklamasını yaptı. Yapay zeka tarafında ise Avrupa yapay zeka devrimini kaçırmayı göze alamaz uyarısında bulundu. Çin değer zincirinde istikrarlı bir şekilde yükseliyor diyen Lagarde, Çin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz sektörün neredeyse %40'ında Euro bölgesine doğrudan rekabet ediyor açıklamalarının altını çizdi. Ve üçüncü başlığımız Amerika'dan geliyor. ABD Kanada arasında son dönemde bir ticari gümrük vergisi savaşı vardı. Diğer taraftan Trump'da %50'ye varan Kanada'ya bir gümrük vergisi uygulaması geldiğinin altını çizmişti. Şimdi yeni haber akışına bakıldığında Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan tarifi 3 günlüğüne askıya aldığının da altını çizdi.

0: Hem içeride hem dışarıda bu denli yoğun bir gündem varken içeride Borsa İstanbul ana endeksi BIST 100'deki fiyatlamalara göz gezdelim. Bakıldığında BIST 100 endeksi sabah güne yatay negatif bir seyirle başlamıştı. 14.104 puandan açılışımızı sergilemiştik. Şu anki fiyatlamalara bakıldığında işlem hacminin geçmesinden sonra 14.210 puana kadar yukarı yönlü hafif yatay pozitif bir seyirinde fiyatlamalarda etkisini gördük. Alt sektörlere bakıldığında banka, sanayi, maliye, turizm ve ulaştırma tarafında ise pozitif bir ivme varken puan bazlı katkılarda banka ve turizm tarafının %1 hatta %1,5'a yakın bir şekilde birimlendiğini izliyoruz. SPK yatırım fonlarına ilişkin kaptanlı düzenlemeler yapacağına dair de son aşamaya gelindiğinin haberi de Bloomberg HT'nin kaynaklara dayandırdığı haber başlıklarında yer almıştı. Şubat ayında taslak olarak sektörün görüşüne açılan düzenlemelerle beraber artık SPK'nın da Bloomberg HT özel haberine göre son aşamaya gelindiğinin de altı çizildi diyelim. Aslında bu hafta bilançoları kapattığımız bir hafta diyebiliriz. İkinci çeyrek finansallarını dün Ülker'den rakamları aldık. Ülkenin ikinci çeyrekte bilançosu 1,4 milyar lira net kar açıkladı. Beklenti 225 milyon liraydı ve aslında beklentinin de kat üzerinde gelen bir ikinci çeyrek net karı Ülker tarafından yazıldı diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde bir yatay seyir vardı. Hala 100 seviyesinde altında kalan bir baskılı fiyatlama süreci şu an hakim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ederken Euro dolar çarpazında yine 1.16 seviyesinin aşıldığı bir fiyatlama hakim bu sabah saatlerinde. Sterlin dolar çarpazında 1.3563 seviyesi var ve o da aslında 3 ayın zirvesine yakın bir fiyatlamayla şu an işlem hacminden geçiyor diyelim. ING tarafında analistlerden bir yorum geldi. Ve dolar burada aslında kısa bir toparlanma yaşayarak en düşük seviyesini görmedi ve buradan yukarı yönlü bir kırılmaya hazır olabilir mesajının altı çizildi. Amerika tarafından gelecek olumlu veriler ve kısa vadeli ABD tahvil faizlerinde bir durgunlukla beraber burada doların yukarı taşınabileceğinin de mesajı ING tarafından verildi diyelim ve Avrupa borsalarına bakalım. Bu sabah karışık bir seyir açılış sergilenmiş Avrupa borsalarında. Şu an işlemlerde de karışık bir seyrin devam ettiğini fiyatlamalar bizlere gösterdi. Londra, Frankfurt, İtalya, Füsü tarafında aslında negatif, yatay negatif bir seyir varken Paris tarafında ise yatay pozitif bir açılışla fiyatlanma devam ediyor. Avrupa tarafında bu sabah saati İngiltere enflasyon rakamı geldi ve Temmuz'da 4 ayın zirvesine İngiltere enflasyonu tırmanmış bulunmakta. Burada bakıldığında yıllık %2,9 geldi. Beklenti dahilindeydi fakat çekirdek tarafında %2,6 gelen fiyatlamayla beraber beklentilerin hafif üzerine taşındığı bir rakamla karşı karşıya kaldık. Saatler 12'yi gösterdi. Ise Euro bölgesinden enflasyon rakamı gelecek. Beklenti yıllık %2,9 artması yönünde diye konuşalım ve Amerika tarafındaki vadeliler performansına göz gezdirelim. Amerika tarafında vadelilerde şu an bu sabah saati pozitif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Amerika'da ardı ardına gelen olumlu verilerle beraber FED tarafında Eylül'de bir artırım gelmeyecek fiyatlamasını biraz daha güç kazandığını gördük ki aslında Kevin Warsh'un söylemleriyle beraber biz opsiyon piyasalarında %70'e varan bir Eylül'de faiz artışı olabilecek beklentisinde olduğunu görmüştük. Fakat Amerika'dan gelen olumlu verilerle beraber ve borsalardaki biraz daha teknoloji ralisinin yukarı yönlü ivmelenmesinin ardındansa burada biraz daha artış beklentilerin kırıldığına dair de fiyatlamaların olduğunu izliyoruz. Yani bugün gözlerde FED tutanaklarında olacak gelecek veriler ve mesajlar da burada piyasaları biraz daha etkileyecek diyelim ve emtia tarafına göz gezdirelim. Çünkü dolar endeksinde bir yatay seyir varken ons altında 4400 doların da altına bir sarkma olmuştu. Şu an spot piyasada ons altın 4300 dolar seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor. Ons gümüş tarafında 63 dolar seviyesini gördük ve burada 64 doların da altına sarkan bir fiyatlamanın bu sabah saati hakim olduğunu izliyoruz. Bitcoin'de 64 bin dolar seviyesi var ve bakıldığında Bitcoin'de yükseliş beklentileri artmaya devam ediyor. Kaldıraçlı işlemlerde hacimler yoğunlaşmaya başladı ve fonlama oranı kaldıraçlı işlemlerde 19 ayın zirvesine çıkmış bulunmakta. Açık işlemlerin 22,79 milyar dolarla 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla beraber imserliğinde biraz daha fiyatlamalarda güçlendiğini gördük. Fakat toplu satışlarında şu an fiyatlamaları biraz daha dengelediğinin izlendiğini görüyoruz. İşlem hacmindeki bu yatay negatif seyirle beraber petrol tarafına bakıldığında Amerikan tipi ham petrolde 85 dolar seviyesi var, yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor ve Brent petrol tarafında ise 91 dolar seviyesi var ki sabah saati biz 92 dolar seviyesinde aşıldığı bir aslında fiyatlamanın da olduğunu görmüştük diyelim ve ABD-İran savaşının da etkilerinin aslında petrol fiyatlarında çokça hissedildiğini görüyoruz. Evet, Fokus'ta piyasalardaki fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Aslında plastik sanayisindeki son dönemdeki hem aslında büyümeyi ve iç satışları konuşmak amaçlı çok değerli bir konumuz bizleri stüdyomuzda eşlik ediyor. Kendisi Plastik Sanayicileri Derneği Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Ömer Bey. Aslında bakıldığında ihracatta, iç pazarda aslında ve büyümede sektörde bir geri çekilme olduğunu son dönemde gördük. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor fakat tüketim odaklı bir büyümenin de olduğunu sizlerle çokça konuşmuştuk. İmalat sanayinde kapasite kullanımı Temmuz'da %73,9'a ve yatırım mallarında ise %71,2'ye gerileme kaydetmişti. Sanayinin ekonomi içindeki halini üretkenlik artmadan kaybettiğimizin biraz daha göstergesi olduğunu birçok konumda bu verileri yorumlarken söylemiş. Peki erken sanayisizleşme için şu an nasıl bir adım gerekli ve sizce bu riski taşıyan bir sanayi üretimiyle, sanayi piyasasıyla mı karşı karşıya kaldık? Bu tarafı tersine çevirmek için nasıl bir adım ve öncelikle teşvik gerekli sizce?
1: Evet. Şimdi öncelikle tabii erken sanayisizleşme derken bunun çözümünü bulmak aslında bizim kendi elimizde. Zaman zaman bunun değerlendirmesini hep yapıyoruz. Biz Avrupa Birliği ülkelerinden, Avrupa Birliği'nin ülkelerinden biri olan Yunanistan'la yan yanayız, komşuyuz. Ege'nin iki yakasında komşu şekildeyiz ama baktığımız zaman sanayiye yönelik olarak hiçbir zaman Yunanistan'ın bizimle yan yana konulması gibi bir şey söz konusu olmadı. Ve bundan sonra da olmayacağını düşünüyoruz. Yani biz sanayi, bir sanayi üretim ülkesiyiz her şeyden önce. Bu şekilde bakarsak ve ülke menfaatlerinin bizim petrolümüz vurguladığımız şu. Bizim petrolümüz gerçekten yok ama daha sonraki yıllarda olursa petrolümüz tabii ki o bizim için ek bir fayda olacaktır kuşkusuz ama ülkemiz açısından en önemli petrol nedir? Üretimdir, sanayidir. O zaman sanayisizleşmeye yönelik oluşan negatif değerleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'deki sanayici, ülkemiz sanayicisi her şeyden önce yatırım yapma istekli her zaman. Ama biliyorsunuz ki son dönemlerde oluşan tablolar nedeniyle buna dünyadaki global problemler de eklendiği zaman sanayisizleşmeyle ilgili belli hamleler ortaya çıkıyor. Önemli olan tabii burada birçok etken var. Bunların için işte finansmana erişim vesaire birçok etken var. Sizin soracağınız sorulara göre devam edeceğim aslında ama bütün bu olumsuz etkenlerin Alara Hanım hepsini devreden çıkartmamız lazım. Bu ülkenin bir sanayi ülkesi olduğunun altını bir daha çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi sanayi üretiminde bir büyüme var ve aslında Türkiye ekonomisinde sanayi odaklı bir büyümenin de olması gerektiğini çok kez konuklarım altını çizmişti. Peki gözlerle biraz ikinci yarı yıldaki performansa odaklanmış durumda. Siz ikinci yarı yılda nasıl bir performans sanayi üretiminden ve Türkiye'nin sanayi odaklı büyümesinden bekliyorsunuz?
1: Biz olumlu şeyler bekliyoruz. Şimdi sektörel bazda baktığınız zaman plastik sektörü gerçekten teknolojik bir sektör. Dünyada artık iyice bu bilindi, tanındı. Dünyada baktığımız zaman hemen hemen Kore'den sonra dünyada 7. sıradayız. Avrupa'da da Almanya'dan sonra 2. sıradayız. Dolayısıyla sektörel bazda gene baktığımızda İstanbul Sanayi Odası'nın komiteleri içerisinde baktığımızda 55 komitenin 47'sine zaten plastik sektörü hitap ediyor. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken şey bu konunun, bu sektörün kıymetini, değerini bilmek, ona göre hareket etmek. Sektör çok gelişmeye açık, çok üretime açık ve birçok konuda üretim noktasında baktığımız zaman teknolojik noktada da çok verimli bir sektör olduğunu her şekilde ispat ediyor. Özellikle medikal arenada ve savunma sanayinde sektörün önemi çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.
0: Şimdi ilk çeyrekte plastik mamul üretiminde %0,7'ye varan bir geri çekilme olduğunu rakamlar bize göstermişti Ömer Bey. Peki sektörün kapasite kullanımı da %74,6 oranında sabit kaldı. Üretimdeki zayıflık iş talepten kaynaklı mı yoksa ihracat kaynaklı mı geldi ve yıl sonunda siz bu tablonun devamını öngörüyor musunuz?
1: Tabii yani burada 74,6'lık bir rakam aslında baktığınız zaman kapasite KKO'nun 4'te 3'ü ancak yaklaşık kullanılıyor demek. açıkçası. Bunun bizim gibi bir üretim ülkesinde, sanayi ülkesinde çok doğru bir yere oturduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Yani biz %100 kapasitelere, yakın kapasitelere alışmış olan bir ülkeden bahsediyoruz ve bir sanayi ülkesi olduğumuzu söylüyoruz. Bu noktada bunun çok daha ilerilere gitmesi lazım. Biraz önceki sorunun devamında hemen şunu eklemek isterim. İkinci yarı için bizim beklentimiz aslında çok daha iyi bir noktaya gelmek. Bunun için verilere baktığımız zaman ama belli tabii etkenler var. Sorularınız içerisinde onu da cevabını vermek isterim. Mesela global etkenler de var. Yani dünyada oluşan, hele hele 28 Şubat sonrasında, Şubat ayının sonundan sonra oluşan işte
0: Hürmüz ve
1: ABD-İran savaşı ve bunun dünyaya getirdiği tabii ki global etkiler, aynı zamanda bizim ortamın içerisinde, bu ortamın içinde bulunmamız nedeniyle bizi daha çok etkiliyor aslında. Buna rağmen biz gene de çok çok kötü bir noktaya gelmedik. Ama bu etken, bu etkenlerden bir tanesidir sadece. Bakın 2026 yılında biz 708 milyon dolarla başlamışız örneğin. Sonra bir merdiven oluşturmuşuz Alara Hanım. Nereye gelmişiz? Mayıs ayına kadar böyle sürekli bir merdiven çıkışla.
0: İhracatta.
1: Sonra Mayıs ayında 873'e gelmişiz. Haziran'da 1.3'e çıkmışız. 1.3 milyar dolara çıkmışız. Bu son derece güzel bir tablo. Ama arkasından ne olmuş? Temmuz'da bir anda dikey bir iniş aşağıda. Nedir o? 551 milyon dolara geldi. Şimdi sorunuzun içerisinde aslında bu da var. Yani bunun cevabını verdiğimiz zaman o sorunuzun cevabını da bir tarafta vermiş olacağız. Nedir o? Şu. İşte biraz önce global etkenlerden bahsettik. Bir de ülkemizde gerçekten bir sanayisizleşmeyle ilgili bir netlik oluşmaya başladı ve bu zaman zaman devreye giriyor. Gerçekten bir yatırımcı, bugün bir sanayici üretim yaparken artık çok düşünüyor. Yani çünkü bir getirisi olmayan bir noktadan bahsediyoruz. Halbuki biz oradaki finansmanla ilgili, özellikle finansmana erişim. Finansmana erişim diyoruz. Finansmana erişimde bakıyoruz ki onunla ilgili bir çözüm ortaya atılıyor. Ama bu sefer o çözüme ulaşılamıyor bu sefer. Bizim sanayicilerimiz içerisinde en çok dile getirilen sorunlardan bir tanesi bu. Ama bu ülkenin bir sanayi ülkesi olduğunu unutmayacağız, unutmamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi sektörün yüksek ham madde ithalatı da cari açığı büyüten bir taraftan geliyor ve ithalatın da arttığı bir makasın aslında son ihracat rakamlarında olduğunu gördük. Yerli petrokimya yatırımları, geri dönüşüm hamleleri dışa bağımlılığı azaltabilecek bir adım mı, yoksa yeni bir adımla bu ithalattaki bağımlılığı azaltabilecek bir öncelik teşvik bekliyor musunuz?
1: Şimdi o kadar net, o kadar güzel bir soru ki bu aslında. Bu soruyu aslında başlı başına bir elden geçirmemiz lazım. Neden? Neden? Bakın Türkiye'de plastik sektörü her şeyden önce baktığınız zaman fazla veren, ihracat fazlası veren bir sektörden bahsediyoruz. Nasıl? Nasıl? Hemen bakalım. 2025 yılındaki ihracatımız bizim 7.340 milyar dolar. İthalatımızsa 3.863. Yani yaklaşık 4 milyar, 3.5 milyar dolar civarında bir ihracat fazlamız var. Evet. Ama ham madde, aynı şekilde isterseniz 26'yı da bir 6 aylık bölümü verelim.
0: Tabii.
1: Mamul ihracatı 3.6 ay için konuşuyoruz. 3.7 milyar dolar. İthalatı 1.97. Bu TÜİK rakamlarından aldığımız rakamlar bunlar. 1.97. Yani burada

0: Yaklaşık olarak 1.8 milyar dolarlık bir fazlamız var. Ama diyoruz, biraz önce sorduğunuz soruyla bağlantılı bir amadan bahsedeceğiz şimdi. O da nedir? Bakın, plastik 2025'te plastik ham madde ihracatı, ham maddeye geldik şimdi. 2.478 milyar dolar. İthalatı ise, dikkat, sıkı durun, 11 milyar 304 milyon dolar. Şimdi geldik 2026'nın 6 ayına ham maddeyle ilgili bir değerlendirmeye. Plastik ham madde ihracatı 1.6 milyar dolar. İthalatı ise 5.96 milyar dolar. Yani bakınız, burada o kadar net bir tablo var ki neredeyse dörde katlamış. Şimdi burada bizim bir ham madde, eğer bir üretim üssüysek biz, ham maddeye ne kadar ihtiyacımız olduğu o kadar net bir şekilde ortaya çıkıyor ki. Bu her cepheden baktığımızda bizim için çok gerekli olan bir şey. Neden? Bir defa üretim demek, her şeyden önce dünyada üretim dediğiniz zaman üretiminiz ne kadar fazla ise ihracat yapma şansınız o kadar da fazlalaşıyor. Öyle mi Ala Hanım?
1: Evet.
0: Peki o zaman biz üretime yönelik hareket edeceksek öncelikle ham madde kaynaklarımızın yüksek olması gerekiyor. Ham madde ile ilgili hep bunun altını çizmek istiyoruz. Ham madde ile ilgili acil tedbirlerin alınması lazım. Önceki dönemlerde gerçekten Mustafa Varank bakanımız döneminde gerçekten çok güzel hamleler yapıldı. Güneyde çok güzel çalışmalar yapılıyor ama gecikiyor. Onların ivedilikle tamamlanması ve bu ülkenin ham madde konusundaki açığının kapatılması
1: gerekiyor.
0: Peki siz
1: gerekiyor. Nasıl bir adım bekliyorsunuz? Ve bu sene içerisinde bu konuyu kapatacak ve bu açığı azaltacak bir adım gelecek midir sizce? Çok kısa rica edeyim.
0: Şimdi tabii yani çok kısa vadede bu adımın atılması çok zor. Öncelikli olarak tabii kararların alınması, ham madde konusundaki yatırımların en üst seviyeye çıkartılması gerekiyor. Özellikle vurgulamak istediğimiz bu. Çünkü neden? Siz ham madde konusu dediğiniz zaman sadece oradaki ihracat, ithalat konusu gelmiyor. Aynı zamanda bakın, dikkat edin, KAS'a giriyoruz, DİS'e giriyoruz. Burası da apayrı bir konu. Aslında üzerinde durulması gereken bir konu. Kaç dakikamız var bilmiyorum
1: çok
0: ama.
1: Çok kısa bir dakikamız, iki dakikamız kaldı. Hemen Yönet Bey, Umut bizlere
0: söyledi. O zaman şunu söyleyeyim. Yani burada ham maddenin gerekliliği noktasında KAS'ın, DİS'in öneminin altını çizmeden olmaz diye düşünüyorum ama çok kısa isterseniz söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Bakın, DİS dediğiniz depozito iade sistemi bugün...
1: Hemen araya girmek istedim çünkü tabii. Türkiye, izleyicilerimize aktaralım. Türkiye Avrupa'dan aslında plastik atıkları alan başlıca ülkelerden birisi oldu. Depozito iade sistemi sizce buradaki ithal açığı azaltacak bir adım mı olacak? Çok kısa rica ederim sizden.
0: Çok çok net evet cevabı var burada. Ve aslında depozito iade sisteminin, yani depozitosu olan ambalajlar diğer adıyla doğa olarak geçiyor, ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz lazım. Şimdi sadece söylentilerle hareket etmemek lazım. Dünya geri dönüşümü kullanıyor, geri dönüşümü işliyor. Dünyanın büyük teknolojik ülkelerinin hepsinde geri dönüşüm sonuna kadar kullanılıyor ve bizim ülkemizde de kullanılması lazım. Dolayısıyla DİS çok önemli bir adımdır ama DİS'in ötesinde özellikle vurgulamak istediğimiz KAS, yani kaynağında ayrıştırma sisteminin bizim ham madde açığımızı çok çok azaltıcı özellikleri var. KAS dediğimiz, tekrar ediyorum, kaynağında ayrıştırma sistemi ve bizim esas DİS'ten ziyade ham madde açığımızı
1: peki,
0: kapatacak olan KAS'tır. Bunun
1: evet,
0: altını özellikle çizmeyi istiyorum ben.
1: Peki.
0: Evet.
1: Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, çok teşekkürler değerli katkınız için diye.
0: Evet ama bir şey eklemek isterim
1: çok
0: aslında.
1: Çok kısa rica
0: çok
1: edeyim.
0: Kısa. Yani şunu unutmamamız lazım. Dünya bizim dünyamız ve daha iyi bir hale gelmesi için dünyamızın gerektiğinde başkalarının çöpünü de toplamamız gerekiyor.
1: Peki.
0: Bunu
1: aslında
0: unutmamız.
1: Bu mesajı da hemen ekranlarımızdan vermiş olalım diyelim. Ömer Karadeniz, çok teşekkürler değerli katkınız için.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan kameralarımızı İstanbul Fuar Merkezi'ne çeviriyoruz ve İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı İFKİ 10. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bloomberg'den Dilan Erdemir bizleri bekliyor. Kendisine sözü hemen verelim. Dilan, merhabalar, söz sende.

İyi yayınlar Alara. İstanbul Hazır Giyim Fuarı İFKO'dayız. Yanımda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe var. Hem hazır giyim tarafını hem de ihracat tarafını konuşacağız. Nasıl bir tablo?

0: Aslında ekleri başaran fuarların başında. Hazır giyim büyük bir sektör. Tekstille beraber çok daha büyük bir sektör. 30 milyar doların üzerinde bir ihracat yapan, 20 milyar doların üzerinde net ihracat bırakan iki sektör, kardeş sektör. Bu sektöre fuar kazandırmaktan dolayı gerçekten iki başkanlığım döneminde kendimizde ve bütün yönetim kuruluyla, dernek başkanlarıyla, Ticaret Odası Başkanımızla ben gerçekten gurur duyuyorum. Görüyorsunuz şekil birada şu anda burada görüldüğü gibi gerçekten yani büyük bir sektörün, büyük bir ihracat sektörünün, üretim sektörünün fuar olmaması, markalaşma noktasında biliyorsunuz fuarların çok büyük katkısı var. Kendi ürünü, kendi markasını burada sergileme şansı var. Dünyanın her tarafından alıcı var. Yani İstanbul'u hep söylemiştik daha önceden. İstanbul'u bir iyi bir fuar merkezi haline getirmek noktasında hem hazır giyim sektörü hem de tekstil sektörü çok büyük katkı veriyor. Sabah da açılış yaptık. Kalabalık bir grup yaz olmasına rağmen. İnanıyorum ki sektörümüz son 3 yılda 4 yılda hazır giyim sektörü bir güç kaybı yaşadı. 3 milyarla 4 milyar arasında bir kayıp var. Ama önümüzdeki dönemlerde ortaya konulacak olan yeni sanayi politikalarıyla beraber tekrar eski gücüne inşallah gelecektir.
1: Şimdi fuarın amacı İstanbul'u küresel moda merkezi yapmak. Siz de bu hem tekstil tarafında hem hazır giyim sektöründeki kan kaybına işaret ettiniz. Bu sıkı finansal koşulların en çok etkilediği sektörlerin başında geliyor. Bu koşullar altında bu mümkün mü? Önümüzdeki dönemden ne bekliyorsunuz? Ve Türkiye'ye kayan bir talepten bahsediyorduk savaştan dolayı. Burada hala canlı bir talep var mı?
0: Eğer bir şeye inanırsanız ve mücadele ederseniz hayatta başaramayacak olduğunuz bir şey olmaz. Biz o inançla hareket ediyoruz. Nasıl bu sektörün, iki sektörün toplamını 33-34 milyar dolara çıkarmışsak tekrar çıkarma potansiyeli önümüzdeki dönemlerde olur. Ama zaman kaybetmememiz lazım. Bu sektörün özellikle bu fuarın hem perakende sektörünün hem de markalaşma sektörüne çok büyük katkısı oluyor. O kapsamda bu fuarı düzenledik ve gerçekten başarılı. Yaz olmasına rağmen biliyorsunuz kış sezonu çok daha başarılı o anlamda geçiyor. Güç kaybı var, ciro kaybı var, istihdam kaybı var. Katılıyorum. Ama 3 yıllık bir program var biliyorsunuz. OVEP her platformda, her yerde o anlamda söylüyoruz. Sanayi üzerinde büyük bir etkisi oldu. Eksi noktasında etkisi oldu. Bugün de bakanımız buradaydı. Yine aynı şekilde istişarede bulunduk. Dolayısıyla artık bu sanayi politikası noktasında enflasyonun gerçekten üreterek, bir de altını çizeyim, üreterek düşürme noktasına geçmeliyiz. Yani şimdiye kadar perakende sektörü, fiyatlar, onlar bunlar. Biz üretip ihracat yapan bir tarafız. Biz Türkiye'ye döviz kazandırıyoruz. Türkiye ile çok fazla ilgili olan kurumlarımız var. Doğru ama esas ihracatı arttıracaksın ki enflasyon düşsün. Siz hem ihracatı düşürürseniz hem de üretimi kısarsanız bu sefer arz noksanlığı yüzünden fiyatlar farklı bir noktaya geçer. O yüzden biz o anlamda inançlıyız. Önümüzdeki dönemlerde inşallah çok daha yeni OVP az önce söyledim. Eylül'de tekrar bir revizasyonu var. Bir sürü feedbacklerimiz oldu konuyla ilgili sanayi noktasında. Yani şunu artık herhalde Türkiye anladı. Yani bu enflasyon mücadelesi sanayi noktasında sanayinin yapacak olduğu şeyi yaptı. Aslında bizde çok alakası yok. Perakende sektörü daha fazla o anlamda anlamı var. Fiyattır, eğitimdir, hizmettir, başka bir noktalarda ben üretiyorum ve dışarıya satıyorum. Dolayısıyla benim önümün açılması lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, OVP'ye vurgu yaptınız. Şimdi oraya da sayılı günler kaldı. Eylül ayında açıklanacak. İstişarelerimiz devam ediyor dediniz. En azından böyle sizin için en kritik başlıkları ne sunuyorsunuz OVP'den? Yani projeksiyonlar nedir? Ne bekliyorsunuz?
0: Ya şimdi şöyle, yani sonuçta Türkiye ağırlıklı olarak hep söylüyoruz hizmet sektörü ve sanayi mal sektörü. İkisinin toplamı baktığınız zaman 12 aylık çevrimde 400 milyar doların üzerinde bir ihracat var. 2028 ve sonrası için hatta 2030, 500 milyar dolar gibi bir şey var. Eğer Türkiye ekonomisini biz dünya ekonomi içerisinde ilk 10 ülke arasına koymaya çalışıyorsak bu rakamları büyütmemiz gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'nin en büyük problemi, yani söylemekten gerçekten biz de yorulduk. Yani sanayici olarak, Türkiye ihracatçı olarak, ihracatçıların lideri olarak rekabetçilik konusunda sıkıntı var. Yani bunu çözecek formülasyonların olması lazım. Maliyetleri aşağı doğru indirecek yeni fikirlerin, yeni desteklerin ortaya çıkması lazım. Yani bir ülke pahalı kalmışsa bunu ne şekilde normalleştiririz, onun çalışmasının yapılması lazım.

0: destekler var biliyorsun. O desteklerle ilgili bilgileri, düşünceleri, fikirleri sektör sektör ne şekilde olması gerektiğini bildirdik, söyledik. İşte döviz dönüşüm hesabı desteği var. Onu da işte Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Ekim'de yeni bir versiyonla beraber gelecek. Ve buna benzer gerçekten artık yani inşallah insanlar şunu bilmeli. Yani 2026 ve sonrası için yani bugün ve sonrası için enflasyon neyse artık döviz de o kadar artması gerektiğini yani herkes artık bunu ezberledi. Bu o şekilde olmalı, olmak zorunda. Aksi takdirde düşüyorsun. Yani bütün mücadele bu. Yani temele baktığınız zaman en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Yani insanlar, sanayiciler, dijitalleşme, yeni teknoloji, sürdürülebilirlik, işte karbona her türlü şeyi yapıyorsun ama daha önce de söyledim, yine burada hani söylüyorum ya, yakın olmak, bölgede olmak, hani friendshoring, nearshoring tabir ettikleri, hani biz o bölge onun içerisinde değil miyiz dedim. Ben de yeni bir terim attım ortaya. Price shoring lazım. Yani money shoring lazım. Fiyatı tutturamasanız müşteri gelmiyor. Önce fiyat, sonra diğerleri.
1: Mustafa Bey, çok kısa bir şekilde geçtiğimiz günlerde enflasyon raporunu karşıladık. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarını da takip ettik. Burada iç talepteki zayıf seyrin devam edeceğini söyledi. Ve önümüzdeki günlerde bir hafta repolu faizi yani %37 seviyesine dönmesi bekleniyor. Yani piyasa beklentisi de bu. Siz bu mesajları nasıl okudunuz?
0: Yani Merkez Bankası Başkanımızı dinledik. Tabii yani sonuçta bütün overall olarak o daha her tarafı çok daha görüyoruz. Sonuçta Merkez Bankası bütün para politikasını yönetiyor. İç talebi tabii düşürmesi lazım ki talep düşerse enflasyon fiyat aşağı doğru insin. Ama üçlü tabii bir mücadele noktasında çok fazla iyi bir noktaya gelinmemiş. Bir sürü etkileri var. Hani bunu tek başına bakmamak lazım. Savaşların etkileri var, taleplerin etkisi var. Ama şunu görüyoruz, son 1,5 yıl içerisinde, dün akşam da bizim sektör kurulu toplantısı vardı. Bütün Türkiye'deki hazır giyimcilerin olduğu bir noktada, dünyadaki ekonomi büyümede bir problemi yok. Dünya ekonomisi büyüyor, Avrupa'nın ithalatı büyüyor, Türkiye'deki alımlar azalıyor. Bizim odak olduğumuz nokta bu. Buna tek bir sebebi var, fiyat. Yani bunu beraber çözmeliyiz. Yani Türkiye'nin bu pahalılığını bir şekilde bir araya gelip yeni çözümlerle beraber çözülmesi lazım. Yani durarak bir şey olmaz. Enflasyonla mücadele okey ama yani içerdiğini söylüyorum. İçerideki olan işlemlerle, içerideki olan çalışma ile dışarının ayrışması lazım. Biz dışarı ile oynuyoruz. Dışarıdan içeriye döviz getiriyoruz. Çok daha fazla döviz getirebiliriz. Çok daha paraya ihtiyacı olan bir noktada daha fazla para getirebiliriz. Biz onun peşindeyiz. İçeride işimiz yok bizim yani. Dolayısıyla bizim üretimi artırıp ihracatı artırmamız lazım. Eğer artırırsak ihracatı, enflasyon da daha hızlı bir şekilde ineceğine inanıyorum.
1: Mustafa Bey çok teşekkürler, sağ olun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bizimleydi. Söz tekrar sende Aylara.
2: İlhan Erdemir, çok teşekkürler. Değerli katkınız için diyelim. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başına yeniden karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 30 dakika programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu haftaya bakıldığında bugünün gündeminde Euro bölgesi enflasyon rakamları, İngiltere enflasyon rakamları varken şu anda saatler 12'yi gösterdi ve Euro bölgesi enflasyon rakamlarını almaya başladık. TÜFE Temmuz'da Euro bölgesinde yıllık %2,9 arttı. Beklentiye dair bir artış olduğunu gördük. Önceki artış %2,8 yönündeydi diyelim ve aylık taraftaki tabii beklentilerin de önem arz ettiğini aktarmakta fayda var diyelim. Sabah saat İngiltere bölgesinden de enflasyon rakamları gelmişti ve orada da beklentilere paralel bir rakam gelmiş. Fakat 4 ayında en yüksek seviyesini İngiltere enflasyonunda görmüştük. Euro bölgesine tekrar döndüğümüzde TÜFE Temmuz'da aylık bazda %0,2 artış kaydetti. Yine beklentiye paralel bir verinin de geldiğini gördük diyelim ve saat başında gündemimizi ele alalım dilerseniz. TÜİK verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık gerileme ile %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri işsizlik veri setinin en düşük çeyreği olarak kayıtlara geçti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Haziran'da 239,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bloomberg HT'nin kaynaklara dayandırdığı ve edindiği bilgiye göre maliye, kısa vadeli fonlardaki kurumsal yatırımcılar kaynaklı hızlı büyüme ve bu fonlara yönelen sermayenin boyutuna dair bir çalışma yürütüyor. Özellikle para piyasası fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermayenin daha kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara dair yönlendirilmesi için vergilendirme dair farklı seçenekler değerlendiriliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Cenevre'deki Dünya Ekonomik Forumu merkezindeki konuşmasında, yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştürdüğü bu dönemde Avrupa'nın yarışın gerisinde kalması gerektiğini söyledi. Lagarde, Euro bölgesi şirketlerinin bu yıl yatırımlarının yaklaşık %9'unu yapay zekaya ayırmasının umut verici olduğunu vurguladı ve bu yarışın gerisinde kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Lagarde ayrıca litografi ve hassas optikte dünya standartında üretim kabiliyetini koruduklarını da altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasının 100 milyar dolara çıktığını belirterek, bir yılda 50 milyar dolarlık ek artış yaşandığını sözlerine ekledi.

0: Ve bu denli bir gündem yoğunluğunda 30 dakika programı kaldığı yerden devam ediyor. Beyaz eşya sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Emre Aptik. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Emre Bey, sizinle birçok programımızda ilk 6 ayı, ilk 7 ayı ve günün sonunda aslında yıl sonu beklentilerini konuştuk. Fakat şimdi bakıldığında biraz daha detaylandırmakta fayda var diyelim. Çünkü ilk 6 ayda beyaz eşya ihracatı %19 gerileme kaydetti. Ürettiğinde iç satışlar da bunun peşi sıra gelmeye başladı. Peki sizce yılın geri kalanında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Genel bir beklenti sizden rica edelim öncelikle.
1: Tabii ki de. Şu anda ihracatımız %19. İlk 6 aylık veride ihracatımız %19 düşüş gösterdi. Buradaki toplam rakamımız, üretim rakamımız 13 milyon adet. Yıl sonunda bu ortalamayla gittiğimizi öngördüğümüzde 26 milyon adetlerde, ki biz bunun birazcık daha altında seyredeceğini düşünüyoruz. 24-25 milyon adet bandında kapatacağımızı düşünüyoruz bu yılı. Bu da beyaz eşya sektörü için çok uzun zamandır yakın geçmişte en düşük rakamlara tekabül ediyor.
0: Evet.
1: Sektörün zorluğunun, yaşadığı zorluğun en büyük göstergesi bu rakamlar maalesef.
0: Şimdi ihracatta %19, üretimde %15 bir gerileme ilk 6 ayda oldu. Peki Temmuz'u da bu tarafa katarsak sizce sahadan aldığınız ilk sinyallerle daralma sürecek mi? Yoksa dipten bir geri alım, bir toparlanma emaresi de son zamanda gözüküyor mu?
1: Maalesef şu anda Temmuz ayı rakamları da iç satışlara baktığımızda, özellikle iç satışlarda geçen senenin adetlerinden geride gidiyor maalesef. Ağustos'un ilk 15 gününe baktığımızda da Ağustos'da da aynı şekilde geçen sene Ağustos'un ilk 15 günüyle değerlendirdiğimizde maalesef adetlerimiz daha az adetlerde büyüme gösteriyor. Bu da bizim yıl sonunda hem iç pazarda hem de ihracatta çok daha düşük adetlerde seneyi tamamlayacağımızı gösteriyor bize.
0: Peki yıl sonu beklentileri de vardı aslında, sizinle bunu konuşmuştuk. Şu an bir aşağı yönlü revizyon bu dönemden sonra öngörüyor musunuz?
1: Maalesef.

0: öngörüyoruz. Çünkü bizim sektörümüzün yakın geçmişte en düşük rakamlarını biz görüyoruz. Sezonumuzun yaz sezonu olduğunu düşünürsek, sezonun gidişatıyla beraber aslında bu bizi maalesef rakamlarımızı aşağı doğru revize etmemiz gerektiğini gösteriyor.
1: Şimdi Türkiye'nin genel ihracatı da geldi ve %3,4'e yakın küçük çaplı bir yukarı yönlü artışın da Temmuz ayında gerçekleştiğini gördük. İlk 7 ayı da katarsak 3,4'e varan bir yukarı yönlü seyir vardı. Ama fakat beyaz eşya ihracatında çift haneli bir geri çekilme yaşandığını da veriler bize gösterdi. Peki sektör neden burada genel ihracatla özel ihracatta sert bir ayrışma yaşadı? Avrupa'daki durgunluktan kaynaklı mı yoksa bizim işimizdeki rekabet gücünün biraz daha azalmasından dolayı mı oldu?
0: Aslında ikisi de bu sebeplerin içinde. Bizim ihracatımızda bu düşüşün ana sebeplerinden biri ham madde maliyetlerinin yüksek olması, vergilendirmelerin aynı şekilde yüksek olması. Dediğiniz gibi dış rekabette özellikle Çin'in çok büyük bir baskısı var ihracatta. Çin bugün baktığımızda 280 milyon adet ürün üretiyor yılda. Bizim en yüksek 3 sene önce ürettiğimiz adet 32 milyondu ve biz şu anda dünyada ikinci beyaz eşya üreticisiyiz. Ürettiğimiz ürünün %75'ini Avrupa'ya ihraç ediyoruz aslında. Bizim de Avrupa'daki ihracat kanalımızın Çin'e kaptırmakla alakalı aslında çok büyük kaygılarımız var. Burada döviz kurunun da çok büyük etkisi var tabii ki de. Döviz kurunun bizim maliyetlerimize direkt etkisi veya ürünün Avrupa'ya satışıyla alakalı fiyatlama konusunda bize problem yaşatıyor açıkçası.
1: Peki Avrupa'daki talebi kaptırmamak amaçlı Çin'deki bu agresif fiyatlamayı da biraz daha azaltmak amaçlı sizce nasıl bir öncelik gerekti? Sektör nezdinde nasıl bir adım bekliyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle üretim tarafında tabii ki de üretici firmaların bu konuda kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Vergisel anlamda da desteklenmesi gerekiyor. Finansal anlamda da desteklenmesi gerekiyor. Döviz kurunun etkisi zaten üretici firmaların elini kolunu bağlayan en önemli sebeplerden biri. Bu tarafta tabii ihracatın bu denli rakamlarının düşüklüğü var. Ama aslında geçmiş dönemde zaman zaman ihracat düştüğü vakitte de iç pazar her zaman ihracatı veya üretimi destekleyen pozisyonda olurdu. Üretim rakamları en azından bu kadar düşmezdi. İç satışlar arttığında de hep şunu söylüyoruz. İç satışlar aslında sektörün dengeleyici unsuru oluyor. Dolayısıyla burada iç pazarın da desteklenmesi lazım. Buradaki açığı, üretim açığımızı ortaya çıkartmamamız lazım.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü üretim açığı ortaya çıktığında, üretim azaldığında maliyet artacak. Maliyet arttığında fiyatlarımız artacak. Fiyatlar arttığında tüketicimizin ürüne ulaşması çok daha zorlaşacak maalesef.
1: Şimdi bu tarafta tabii ihracattaki geri çekilmeyi konuşuyoruz. Fakat bir diğer taraftansa Avrupa'daki birçok tüketici ve aslında hane halkı sıcaklarla boğuşmuş durumda. Ölümlerin bile geldiği bir dönemle karşı karşıya kaldık. Ve El Niño afetinin aslında doğa olayının biraz daha etkisini göstermeye başlamasıyla beraberse bizde klima siparişlerine bir artış olduğunu sizinle programlarımızda konuşmuştuk.
0: Evet.
1: %30'a varan bir adet bazında artış vardı. Ciro'da %20'ye varan bir katkı olduğunu söylemiştiniz ilk 5 ayda. Peki Temmuz'da bu aylara katarsak şu an nasıl bir tablo var sahada? Ve ihracatta bu artışın katkısı olacak mıdır diye de sorumu ekleyeyim dilerseniz.
0: Tabii ki şöyle ve Türk Besin'in açıkladığı rakamlarda 6 ana ürün grubu var. 6 ana ürün grubundaki düşüş ve yükseliş rakamları orada oluyor. Hı hı. Klima bu ürün gruplarının içinde değil maalesef ama özellikle Haziran ayında, Temmuz ayında çok ciddi bir klima ihracat talebi oldu. Konuştuğumuz rakamlar evet %30,
1: evet.
0: %25 gibi rakamlar konuşmuştuk. Şu anda birazcık daha azaldı ama talep hala devam ediyor. Yani sektörün içindeki adetine baktığımızda sektörü ne kadar yüksek adette puan olarak yukarı çekeceğini açıkçası çok kestiremiyoruz. Çünkü ana ürün gruplarındaki düşüş daha fazla.
1: Şu an bir durgunluk olduğunu söylüyorsunuz. Peki biraz da fiyatları konuşalım. Çünkü sizin de programınızda fiyatlarda da bir artış olabileceğine dair bir endişenizin olduğunu da paylaşmışsınız. Evet. Peki bu artıştan sonra iç pazardaki stokların biraz daha geri çekilmesiyle, ihracata kaymasıyla beraber fiyatlarda şu an bir artış yaşandı mı?
0: Şöyle, aslında fiyatlarda çok yüksek bir artış yaşanmadı. Çünkü klima ürünü özelinde konuştuğumuzda sezonluk ürünler. Sezonluk ürünler de hava koşullarına çok bağlı olarak hareket ediyor adetleri. Ülkemizde de Haziran-Temmuz ayları serin geçtiği için klima ürün grubu çok fazla yüksek adetleri aslında çıkamadı. Tüm Türkiye genelinde çıkamadı. Dolayısıyla rakamları aslında iç piyasa kendini daha çok koruma altına alabilmek için sabit tutmaya çalıştı. Ama bu bizim satışlarımızı ne kadar yukarı çekti derseniz maalesef çok fazla yukarı çekmedi.
1: Peki şu an bakıldığında beyaz eşya sektöründe en fazla ilk 7 ayda fiyat artan ürün ne oldu? Çünkü buzdolabı tarafına bakıldığında yatay bir seyrin olduğunu fiyatlar bize gösterdi. Klima tarafında mı, televizyon mu, yoksa daha farklı eşyalardan kaynaklı mı fiyat artışlarının yukarı yönde bir seyri gerçekleşti? Sizce nasıl bir artış yaşandı ilk 7 ayda?
0: Aslında baktığımızda burada bütün ürün gruplarımızda yatay seyir devam etti. Çok fazla bir ürün fiyatlaması artışı olmadı. Şöyle bir durum söz konusu. Geçen yıl TÜİK rakamlarında %35'lik bir enflasyon rakamımız vardı. Ama beyaz eşya sektörünün yapmış olduğu zam %23 ile sınırlı oldu. Bundan önceki senelerde de böyle oldu. Şu anda ülkemizin enflasyonla mücadelesiyle alakalı beyaz eşya sektörünün tam olarak görevini yerine getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bu desteği, enflasyonla mücadele desteği en yüksek veren sektör beyaz eşya sektörü oldu. Her zaman enflasyonun altında bir zam dönemiyle geçirdi süreci. Ve beyaz eşya sektörü bu anlamda görevini tamamladığını düşünüyoruz açıkçası.
1: O zaman bu biriken zam beklentisi ve istekleri yılın sonuna doğru biraz daha fazlalaşabilir mi ve müşteriye yansıyabilir mi sizce?
0: Tabii ki de. Şimdi bugün baktığımızda ortalama bir bulaşık makinesinin fiyatı 20 bin liralar bandında. Evet, alım gücünün düştüğü, tüketicinin sıralamaya koyduğunda beyaz eşyayı ihtiyaç açısından barınma, gıda vesaire gibi ihtiyaçlarından sonra 3. 4. sıraya koyduğu bir ürün grubu haline geldik. Ama burada maalesef önümüzde elimizden geldiği kadar fiyatı tutmaya çalışsak da buradaki üretimden gelen, düşüşten dolayı gelen maliyet artışları olacaktır. Bunun da fiyatlara yansıma olasılığı yüksek.
1: Rakamsal bazda ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz peki Emre Bey?
0: Yani bunu tabii çok kestirmek kolay değil. Çünkü burada hala dediğimiz gibi enflasyonla alakalı bir mücadele söz konusu. Elimizden gelen desteği de beyaz eşya sektörü olarak tabii ki de vereceğiz. Ama tüketicinin burada bütçesinden ayırdığı rakamlar da çok önemli. Bizim beyaz eşya sektörü olarak perakendeciler sahadaki çalışma arkadaşlarımız en çok tüketiciyle karşı karşıya kaldığımız nokta aslında beyaz eşyaya erişimin birazcık daha zor olduğunu söylüyorlar.
1: Bu da taksit sınırlaması ve kredi erişimindeki problemlerden kaynaklı gerçekleşiyor galiba. Evet. Peki son dönemde bu taksit sınırlamaları, kredi kartı sınırlama, yüksek faiz ortamı alışveriş trendini ne yönde etkiliyor? Ve sizce tüketici kredilerinde ucuzlama mı, yoksa taksit sayısını yeniden artırmak mı burada alışverişi canlandıracak bir etken olabilir?
0: Şimdi tabii ki de ikisinin de ortak faydası olacağını düşünüyoruz. Ama en önemlisi beyaz eşya sektöründe şu anda taksit sayıları tüketicinin bütçesinden ayıracağı tutarı direkt etkiliyor. Taksit sayılarının artması konusu çok elzem ve çok önemli. Ama bunu arttırırken de tabii ki de karşılığında kredi kartının komisyon oranları var. Sektör olarak bu yüksek oranları kaldırabilecek bir sektör değil maalesef beyaz eşya sektörü. Burada da bankaların komisyon oranlarında gerçekten ciddi bir düşüş yapması lazım ki biz de tüketiciye beyaz eşyayı daha yüksek taksit sayılarıyla çok daha ulaşılabilir bir şekilde en iyi ürünü ellerine sokmak istiyoruz.
1: Peki bir model konuşsak sizinle beraber. İç piyasayı canlandıracak şekilde nasıl bir model olmalı? Yani taksit sayısı burada yüksek faiz ortamında krediye erişime dair bir teşvik derken nasıl bir model öngörüyorsunuz ki burada beyaz eşya tarafındaki iç piyasayı canlandırmaya yetsin?
0: Yani öncelikle tabii bizim sektörümüzün konutla alakalı da çok birebir bağlantısı var. Konut satışlarının arttığı noktada beyaz eşya sektörünün de canlanacağı aşikar. Burada faizlerin, genel faiz oranlarının düşmesi, altın fiyatları, bunlar tamamen birbirine çok girintili konular. Ama biz kendi sektörümüzde baktığımız zaman tüketicinin ertelemeli kampanyalara ihtiyacı var. İşte bugün aldığı ürünü 3 ay sonra 12 taksitle ödeme. Ve benzeri böyle iletişimlerle tüketiciyi bir an önce mağazalarımıza çekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Tüketicinin de bizden beklediği, sahada mağazalarımızdan beklediği tamamen bu. Biz çünkü tüketicimize 9 taksit yapabiliyoruz beyaz eşyada. Bu 9 taksit yapmak istediğimizde bize direkt gelen ben bunu 12, 15, 18 taksitle ödemek istiyorum. Tabii ki de çok yüksek taksit oranlarına çıktığımızda iş birazcık daha zorlaşabilir ama şu anda sektörün en önemli ihtiyacı minimum 12 taksit ve buradaki komisyon oranları artı olarak da ertelemeli kampanyalar yapılabilir.
1: Şimdi alım gücünün dışında biraz da kampanyaları konuşalım. Çünkü iç satışlara bakıldığında ihracat ve burada üretime nazaran tek haneli bir geri çekimi %7'ye varan bir düşüş olduğunu ilk 6 aylık rakamlar beyaz eşya sektöründe bizlere göstermişti. Peki sizce burada Temmuz kampanyaları, Eylül'e hazırlık kampanyaları ve tabii konut satışlarının artması, düğün sezonunun başlaması ve biraz daha sonuna yaklaşmamız biraz daha iç piyasayı hareketlendirdi mi? Yoksa geçtiğimiz seneye kıyasla bu durgunluk devam ediyor mu? Yıl sonunda bu durgunluğun devamını öngörüyor musunuz?
0: Öncelikle geçen seneye göre durgunluk devam ediyor maalesef. Burada beyaz eşya, yani şimdi iç pazar çok kıymetli. Çünkü iç pazardaki bayilik yapısı şöyle bir durum. Bayilik yapısı aslında Avrupa'da böyle bir bayilik yapısı yok. Türkiye'deki geleneksel bayi yapısı çok değerli, çok kıymetli. Burada iç pazarında Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe bu kadar kuvvetli olmasının en önemli sebebi iç pazar aslında. İç pazar ve iç pazardaki bayilik sistemleri. Bayiler tüketiciye her zaman mağazalarında evlerine gelen bir misafir olarak ağırlarlar. O kıymeti gösterirler ve bu çok tüketiciyle aramızda güzel bir bağ oluşturur. Her ilçede, her mahallede bir beyaz eşya bayisi vardır ve büyüklerimizden gelen 70-80 yıllık bir sektörün bayi kanalının gelişimini biz aslında iç pazarda bu rakamlarla görüyoruz. Bayi her zaman tüketiciyi en iyi fiyatla, en iyi ürünle, ihtiyacını karşılayacak ürünle aslında desteklemeye çalışıyor.
1: Buluşturmak isteyen bir kanal.
0: Evet. Dolayısıyla iç pazardaki bu rakam bizim aslında bayi tarafının da bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Düşüş olmasına rağmen.
1: Tek haneli bir düşüş olması, evet. Çift haneye göre daha iyi diyorsunuz. Tabii, evet. Şimdi üretim de %15 ilk 6 ayda düştü. Peki üreticiler ikinci yarı yıl için nasıl bir durum öngörüyor? Burada sipariş ve stoklarda üretim hacimlerinde aşağı yönlü revizyonlar öngörülmeye başlandı mı? Biraz daha ilk 6 aya göre ikinci 6 ayda geri çekilmeler yaşanıyor mu?
0: İlk 6 ayda tabii ki de rakamlar ortada. İlk 6 ayda bir geri çekilme var ama ikinci 6 ayda da bir geri çekilme olacağı öngörülüyor. Yani çok farklı bir durum olmazsa.
1: Yani şimdi sene başı planlarında göre ikinci yarı yılda planlarda bir sapma olacak mı aşağı yönlü?
0: Muhtemelen olacak. Çünkü şu anda çevremizdeki savaş, altın fiyatları vesaire, döviz kurları dediğimizde üreticinin de aslında bu ürünü Avrupa'ya gönderme veya dünyanın her bir noktasında göndermekle alakalı problemler yaşıyor. Aşağı yönlü revize muhtemelen olacaktır. Ama biz artık 2026'nın Ağustos'unun ortasındayız. Bunu son çeyreği, üçüncü çeyrek birazcık daha yavaş geçecek gibi gözüküyor. Son çeyreği ve artık 2027'nin planlamasını çok güzel yapmamız lazım. Çok doğru planlamamız lazım. Çünkü bu sektör Türkiye'nin ilk beş sektöründen biri, lokomotif sektörlerimizden biri. Yaklaşık 8 bin tane bayisi olan bir sektör. Yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Çok büyük bir sektör.
1: Ve indirim tarafında da aslında büyük kampanyalar yapan bir sektör olarak da geçiyordu. Peki şimdi son çeyreğe baktığımızda Kasım kampanyalarının yavaş yavaş yaklaştığı bir dönem olacak. Peki aslında bu çeyreğe kadar da birçok da indirim kampanya oldu. Kasım kampanyasında geçtiğimiz senelere kıyasla daha düşük bir indirimle tüketici karşılaşabilir mi? Önceki senelere kıyasla farklı bir indirim kampanyası olacak mı sizce?
0: Muhtemelen birazcık daha hızlı geçen bir Kasım ayı olabilir. Şu anda ama aslında iç pazara baktığımız zaman sektör aslında gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler satıyor. Aslında ürüne erişim fiyat olarak çok cazip bir durumda. Kasım kampanyaları bizi nasıl yönlendirir? Şu andan konuşmak aslında belirsiz. Çok belirsiz olabilir. Ama bugün zaten fiyatlarımız gerçekten çok uygun.
1: Peki. BPER Başkanı Emre Aptik çok teşekkürler. Değerli katkınız için diyelim. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler 30 dakikayı noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tarım Analizi hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün gıda perakendeciliğinin biraz nabzını tutacağız. Özellikle halka açık şirketlerin bilançoları geldi. BİM, ŞOK, Migros vesaire. Dolayısıyla bunu da araştırma masamız enine boyuna zaten analiz etti izlediğiniz ekranlardan. Biz bugün yılın ilk 6 ayını baz alarak aslında Türkiye'deki zincir marketlerin biraz performansını değerlendirmeye çalışacağız. Hem gıda perakende pazarında, organize pazarda değişen ve dönüşen o dengeleri biraz analiz edeceğiz. Diğer taraftan operasyonların verimliliği, rekabetçilik tarafına değineceğiz ki yurt dışından da çarpıcı örnekler var. Dolayısıyla o taraflara bakarken işin diğer tarafına sizlerin ekran başında otururken aslında bir enflasyonist ortamda tüketici davranışlarını da perakende tarafında biraz irdeleyeceğiz. Özellikle alışveriş sepetindeki o ağırlık ya da değişen tercihler bize neyi söylüyor, neye işaret ediyor? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Servet Topaloğlu ve Partners kurucusu Servet Topaloğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi çok başlık var ama hani dediğim gibi ikinci çeyrek bilançoları geldi. Arkadaşlarımız değerlendirdi. Şöyle bir makro açıdan gıda perakende organize şirketlerin 6 aylık verilerini analiz etmeye çalışırsak o yılın ilk yarısı için performans bize ne söylüyor? Böyle var mı bizimle paylaşacağınız anekdotlar?
2: Yani finans piyasaları açısından hissedar bazından baktığımız zaman bence son derece pozitif. Yani toplam kümülatif olarak bakıyorum. Çünkü Türkiye'nin hani mevcut sorunlarını, ekonomik sorunlarını da dikkate aldığımız bir dönemde alım gücünün bu derece düştüğü bir Türkiye'de üretimin hani zorlandığı dönemlerde kapasite kullanım oranlarının düşük olduğu bir dönemde ki o kapasite kullanım oranının düşük olmasının sebebi de aslında pazardaki boşluktan veya talebin olmamasından değil yani zarar etmemek adına biraz stratejik kapasite daraltması tabir edilir teoride. Yani daha az üreteyim ama daha fazla para kazanayım. Daha az masraf yapayım yani cash odaklı. Onun için o kapasite kullanım oranları Türkiye'de düşük geliyor. Yoksa şey hazır yani pazar, iç pazar yeteri kadar kuvvetli. Artı dış pazar yeteri kadar kuvvetli. Dolayısıyla böyle bir ortamda baktığınız zaman çiftçinin durumu ortada, tüketicinin durumu ortada. Yani halka açık olan perakende şirketlerinin ilk 6 aylık performanslarını ben gayet hissedarları memnun edici bir şekilde değerlendiriyorum.
1: Şimdi enflasyonist ortam diyoruz ya, tabii enflasyonun üretici penceresinden bakarsak bambaşka bir boyutu var. Evet. Tüketici açısından bakarsak hem cebine hem sofraya gelen ürün açısından ya da bu işin belki organize perakende tarafına baktığımız zaman yani enflasyonist ortam herkes için kötü anlamına da gelmiyor belki, bilmiyor yani. Perakende tarafından bakınca tabii ki bunu savunulacak bir tarafı yok enflasyonist ortamın ama etkisi, hissedilen etkisi belki aynı olmuyor mu?
2: Evet. Ya olmuyor tabii. Şimdi şöyle yani evirip çevirmeye hiç gerek yok. Yıllarca bu sektörde de emek vermiş biri olarak enflasyonist ortam bir perakendeci için yani sistemini kurmuş, belli bir ölçüye kavuşmuş perakendeci için işte bizim işte ilk dört büyüğümüz hani bu biraz önce konuştuğumuz halka açık fırsatları risklerinden daha fazladır. Yani avantajları tabii enflasyon iyi gelir öyle söyleyeyim çünkü fiyatlarınızı rahat arttırabilirsiniz. Yani müşterinin tüketicinin şeyi kaybolur. Fiyat algısı kaybolur.
1: Ki kayboldu. Yani evet. Uzun süredir kayıp.
2: Ve o sepet içinde hani bazı ürünleri böyle atraktif yaparak ama sepetin diğer taraflarını olduğundan yüksek fiyatlarla satmaya gayret göstererek çok da rahat bir şekilde bu fiyat artışlarını yaparak iyi sonuçlar alırsınız. Daha yani, da önemlisi gıda perakendeciliği negatif işletme sermayesi yaratan bir sektördür. Yani ne demek bu? Ürünlerinizi nakit satıyorsunuz, hemen kasaya para geliyor anında. Ve ödemelerinizi
1: tedarikçilere,
2: evet, 60 günde artık tutturabildiğine 100 güne kadar giden bir sürede ödüyorsunuz. Ha, bu arada stok da taşıyorsunuz ama stoğu da 30 günde çevirebilmek çok normaldir yani. Öyle olan süper performansıydı. Yani 30 günde stoğunuzu çevirerek aslında bakarsanız 60 gün, 50 günlük bir vade ile içeride korkunç derece nakit biriktiriyorsunuz. Ve nakit, hani cash is king meselesi, kraldır. Yani ister bunu faiz ortamında değerlendir bankalarda, ister ucuz mal alımı için piyasaya

0: açık. Muazzam bir avantajdır. Bunları sağlayan tabii gene enflasyonist ortam. Yani o nakdin neticede başkasına finanse ettiriyorsunuz kendinize. O nakdi aslında size ait değil. Bankadan da kredi almadığınız bir nakit o. Tamam diyeceksiniz ki yani tedarikçi fiyatın içinde size veriyor o fiyatı falan. Ama o kadar da kolay olmuyor. Çünkü sizin de belli bir ölçeğiniz olduğu için orada da bastırıyorsunuz. Dolayısıyla hem alım tarafında hem satış tarafında yani fiyatları rahat arttırabilme hem de başkasının parasını içeride elinizde tutarak değerlendirmek açısından enflasyonist ortamlar aslında yani üzülerek söylüyorum paradoksal bir durumdur bu. Perakendeciler için gıda perakendecileri iyidir fakat şöyledir rehavete de sokar.
1: Ha.
0: Dolayısıyla tabii Ar-Ge'ye yapmazsınız, verimliliğe odaklanmazsınız, inovasyona odaklanmazsınız, insan kaynaklarına fazla odaklanmazsınız. Hani daha iyi hizmeti, daha hesaplı nasıl sağlarım, yeni nasıl ürünler üretirim, private label'ımı nasıl geliştiririm buralara daha az vakit ayırırsınız. Rehavete sürüklenirsiniz ve o böyle bir hani batak dengeye getirir şirketi. Ama hala return on investment, EBITDA, FAVÖK, net kar gayet iyidir. Hissedar memnundur, yöneticiler primlerini alırlar, hayat sürer. Böyle yani bir paradoksal durum var yani.
1: Bu paradoksal durum tüketici aslında raflardaki aynı ürünün farklı fiyatlarda olmasının da bir, bir cevabı.
0: Tabii bunu tabii tüketici öder. Bir de yani en zincirin en arkasındakilerle en sonundakiler en fazla faturayı öder. Yani tüketiciler ve çiftçiler. O arada kalanlar ise bayağı böyle bir enflasyonist ortamlarda eğer kurulu kapasiteleri varsa, eğer bir sistem kurmuşlarsa, çalışkan böyle şeyse, tüccar zihniyette kişilerse, yani uzun vadeli yatırıma değil de kısa vadeli falan odaklanıyorlarsa, enflasyonist ortamlarda çok sağlam para kazanırlar.
1: Ama ben buradan şu sonucu çıkartabilir miyim ya da yanlış mı? Yani sizin şimdi bahsettiğiniz tabii şirketler ve hissedarlar açısından baktığınız zaman bu ortamda, bu ortama rağmen onlar için pozitif bir görünüm var. Ama bu perakende pazarının sağlıklı olduğunu, sağlıklı işlediğini de teyit etmiyor gibi yorumluyorum. Evet, ben çünkü biraz önce özellikle o verimlilik tarafı yani operasyonel maliyetler bunların yönetilmesi vesaire baktığımız zaman dünya karşılaştırmalarında geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Oradan bakınca görünüm nasıl?
0: Yani şimdi tabii zaten bu biraz önce bahsettiğim olaylar nedeniyle yapı şuraya evrildi perakende sektöründe. Hızlı açılabilir. Yatırımı az. Yani return on investment'ı veya paranın dönüşün hızlı olduğu alana kaydı bizim organize perakende. Yani şeye odaklandı. Yoğun bir mağaza ağı kurayım.
1: Nicelik var.
0: Evet, nicelik var. Müşterinin ayağına gideyim. O yoğunlukla pazar payımı arttırayım. Yani Avrupa pazarından bayağı farklılaştı bizim organize perakende sektörümüz. Avrupa'ya baktığınız zaman şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın ortalamasında mantık şu. Bizim zaten metrekare verimliliklerini de ortaya çıkıyor. Yani BİM Türkiye'nin metrekare verimliliği açısından yani bir metrekareye düşen satışlar açısından açık ara en kuvvetli perakendeci zaten pazar lideri. Onu baz alarak Avrupa pazarına baktığım zaman BİM'in orada oldukça yerinde olduğunu görüyorum. Yani Türkiye'nin en iyisi Avrupa pazarının metrekare verimliliği açısından neredeyse yarısında. Ki düşünün yani BİM'in haricindekilerin çok yani, az performans olduğunu. Yani daha ziyade şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda ilk 4 büyük perakendecinin mağaza sayısı yaklaşık 44-45 bin gibi düşünün. Eğer batıdaki gibi gelişseydi Türkiye'deki organize perakende sektörü bu 45 bin mağaza yerine bizim 25 bin mağazayla bugünkü ciroların, bugünkü satışların ve bugünkü karların yapılabiliyor olması gerekirdi. Yani bir 25 bin yani iki katı daha fazla mağaza açarak sağlandı bu. Dolayısıyla o her tarafta hani mantar gibi çoğalan market diye bazen şey de yapılıyor. Evet. Hani eleştiriliyor.

0: Sayısı açısından doyuma ulaşıldı mı, yoksa hala Türkiye'de bu devam edecek mi? Çünkü her köşe başında var. Zaten artık bakkal mana onlar bitti. Ama yan yanalar işte ne bileyim 200 metre sonra bir daha var falan. Yani bu devam edecek mi sizce, yoksa
1: yani
0: teknik
1: olarak... serbest pazarın şeyine bıraktığınız zaman yani hiç regülasyon yapmadığınız zaman bu devam eder. Yani bunun nihai noktası bizim bundan 30 sene önceki geleneksel pazar döner. Yani parçalı yapı. Organize perakendeye zaten sirayet etti.
0: O zaman organize bakkalları konuşuyor olacağız.
1: Organize bakkalları konuşuyor. Ben size mesela bazı sayılar vereyim. Mesela şu anda Türkiye'de biraz önce bahsettiğim gibi 45 bin tane şey mağazamız var. İlk 4 perakendecinin mağazası
0: şubeleri
1: var.
0: Şubeleri var.
1: Evet, şubeleri var. Sayısı 5'ten fazla olan bölgesel market zincirlerimiz de var. Onların da 7 bin şubeleri var aşağı yukarı.
0: Toplamda.
1: Toplamda. Onun haricinde bir 150 bin adet küçük market, bakkal, büfe gibi düşünün. Ve yaklaşık bir kayıtlı açık pazar sayımız 3000'dir Türkiye'de. Yani orada tabii bol miktarda tezgah vardır. Onların aslında birkaç tezgahı böyle küçük market olarak da görebilirsiniz. Bir 250 binde tezgah düşünün. Dolayısıyla böyle yani bir toplama baktığın zaman 300-350 bin nokta ortaya çıkıyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla teorik olarak bu kendi aralarında yani organize perakendeciler buralara gidebilirler. Yani 350 bin satış noktası olmaz da hani 250 bin organize perakendeci olur Türkiye'de. Ama bu yani sağlıklı bir yapı değil. Çünkü buradaki esas maharet satış alanının yani metrekare verimliliğini yükseltmek, böyle parçalı yapılar, lojistiği düşünün. Değil mi? Korkunç bir lojistik. O aracıların sayısı çok korkunç artıyor. Hizmet sağlayıcılara tamam yani sosyal şey açısından açısından istihdam yaratmak açısından belki bu faydalı ama neticede bunun bedelini tüketiciye ödetmemeniz ve çiftçiye ödetmemeniz şartıyla yani o ve enflasyonist ortamı yaratan ana sorunlarından birini ben Türkiye'de bu parçalı yapının olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu tespitinizden dolayı mı biz geçtiğimiz dönemlerde konsolidasyonları yaşadık? Burada bir etki var mı ki yabancı ağırlığı da azalıyor? Zaten yurt dışı markaların Türkiye'ye yaklaşımı biraz daha mesafeli, onu biliyoruz.
1: Yok, onun yani yurt dışındaki internasyonellerin Türkiye'den çıkmaları tamamıyla kendi stratejik hatalarından kaynaklandı. Onlar fazla büyük, yani olması gerekenden fazla büyük alanda perakende mağazalarına yöneldiler. 3000 metrekare, 4000 metrekare, 10.000 metrekare. Türkiye'de öyle arazileri bulmanız mümkün değil. Bulsanız bile onun bedelini ödeyemezsiniz vesaire. Ve şey geliştiremediler. Öyle 1000 metrekare, 1500 metrekare, 700 metrekare tarzı konseptleri geliştiremediler. O konseptleri olanlar da Türkiye'ye gelmedi. Ve oradan da bizim yerel perakendecilere muazzam bir avantaj çıktı. Sonra o yerel perakendeciler kendi aralarında konsolide oldular. Dediğim gibi yani bu bahsettiğim hadise de olmadı. Ama tabii gönül arzu ederdi ki şeyi yani organize perakende disiplininin batıdan ki organize perakende disiplininin bizim buralarda 1000-1500 metrekare alanlarda gerçekleşmesi. Yani ben mesela BİM'i bugün itibariyle yanılmıyorsam bir 14-15 bin mağazası var. İçinde bünyesinde file de var. Çift şeyli biliyorsunuz.
0: Ki onlar daha büyük markalı. Ölçekler.
1: Onlar daha büyük. Şey evet. Mesela şey gibi düşünün. Yani 14 bin mağazayla bu ciroları ve bu kiraları yapmak yerine 7 bin ve 6 bin mağazayla bunu yapsa pazar lideri olarak çok daha
0: operasyonel maliyetler tarafı da şey olur.
1: Regülatif açıdan yani hissedar perspektiften bakmıyorum. Açısından bakıyorum. Tüketici bazından işte Ankara'daki bu konuları regüle eden masalar açısından.
0: Ya da işin tedarikçi kısmı
1: tedarikçi var. Tedarikçi kısmından vesaire yani sağlığı açısından, pazarın sağlığı açısından bakıyorum. Ama tabii bir hissedar veya bir ticari kuruluş bu yönden bakmak zorunda değil. O tamamen şeyine bakar. Yani return on investment'ına bakar, karlılığına bakar, EBITDA'sına bakar. Ama öteki taraftan da doğrusu işin oydu. Yani bugünkü ciroların bizim mevcut mağaza sayılarımızın 1/3'ü hadi peki yarısı kadar bir mağazayla yapılabiliyor olması gerekiyor.

0: gerekirdi bu hacimlerin. O zaman Türkiye'de bambaşka bir gıda perakende pazarı ve dolayısıyla gıda ekosistemi, sanayi ekosistemi olurdu ve o çok daha verimli olurdu. Ha, bu arada tabii istihdam kayıpları olurdu. Çünkü yani az değer sunan bu sistem içinde olan kişi ve kuruluşlar ilinecekti. Özellikle tüccar kesimi, özellikle işte aracılar.
1: Ama şu anda da zaten enflasyonla mücadelede hedef gösterilen kısım da o değil mi? Hani aracı ya da zincirin çok uzun olması,
0: evet,
1: üreticiyle...
0: Evet, evet. Onun sebebini işte anlatmaya çalıştım. Bu 1960'lardan beri hal yasası olarak bahsedilen, aslında hal yasası, hal ile alakası olmayan o regülasyon aslında bunu düzenleme amaçlıdır. Ama bir türlü tabii çıkarmıyor. Çünkü çok çıkar grupları var. Çok bastırıyorlar. İşte çünkü o tüketici ile çiftçi arasındaki o alan... Hı hı. Tabii çok oralarda şeyler var, sivil toplum kuruluşları var diyelim, kendi şeylerini savunan, kendi üyelerinin çıkarlarını doğal olarak. Onlar tabii Ankara'ya çok baskı yaptığı için diğer taraftan da çiftçilerin ve tüketicilerin öyle bir baskı grubu olmadığı için faturayı o organize olamayan
1: kesimler
0: yakalanıyor. Yani bu aradakiler tüketici veya çiftçiyi sakin bir ortamda yalnız yakaladığı zaman çok şey yapıyorlar, çok canını yakıyorlar, evet, ve yakalıyorlar da.
1: Evet. Şimdi son 5 dakika işin biraz daha yani enflasyon etkisiyle tüketici davranışları, alışveriş sepetindeki, evet, değişimi de konuşalım istiyorum. Yayından önce bir haber önüme düştü. Amerika'da standart bir market alışverişi sepetinin maliyeti 2020-2026 döneminde yaklaşık %27 artmış, $366 çıkmış. Şimdi fiyat artışları tüketiciyi daha seçici hale getiriyor haliyle. Amerika'daki şey yani 3 aşağı 5 yukarı aslında Türkiye'de de ya da başka ülkelerde de benzerdir. Nasıl? İşte tüketiciler kampanyaları daha yakından takip ediyor. İşte marka sadakati zayıflıyor ister istemez. İşin içine şey ekonomik şartlar girdiği için daha düşük fiyatlı alternatifler ya da özel markalı ürünlere, private label'lara yönelim artıyor. Ve ürün adetleri üzerinde de satışlar aslında geriliyor. Belki ciro olarak şey olmuyor ama mesela Türkiye'de baktığımız zaman nasıl bir
0: tablo çıkıyor? Durum çok net tabii. Hatta daha da serti var.
1: Agresif bizde.
0: Tabii. Yani Türkiye'de tüketim devam ediyor. Fakat adetleri azaltarak, yani biz de tüketiciyiz. Eskiden çok rahatlıkla işte bir kilo, 1,5 kilo aldığımız şeyleri şimdi yarım kiloya falan çevirdik. Veyahut işte sebze meyveleri taneyle falan almaya başladık. Ama bunun karşılığında sık alışveriş yapıyoruz. Bir tanesi bu. Yani dünyadaki, yani her yerde böyle mi bilmiyorum ama genel trend yani Türkiye'de uzun zamandan beri böyle. Bir de tabii şu var, bu parçalı yapıdan dolayı tek bir yerden de alışveriş yapmıyoruz. O çok, evet, arttı. 3, 4, 5 yerden alışveriş yapıyoruz.
1: Karşılaştırılıyor çünkü fiyatlar.
0: Çünkü aynı ürün yani çok satan bir ürün. Gofret yani, hı hı, hani günde 1 milyon falan satan böyle şeyler var, ürünler var. Evet. Yani günde 1 milyon adet satıyor. Yani
1: aynı ürün, aynı marka, evet, aynı gramaj.
0: Ve bu 4 mağazada, hadi biraz daha yerelleri de alalım. Ama yani 4'üne de bakabilirsiniz. %30-40'a varan fiyat farkıyla markette buluyorsunuz. Yani şimdi bu kadar fiyat farkı olabilir böyle çok az satan ürünlerde falan. Yani hadi, yani o bile tuhaf da hadi. Hı-hı. Kişisel bakım ürünlerinde diyelim. Hadi onu bulalım. Ama bu bahsettiğim ürün şey ürün. Yani
1: sık tüketilen.
0: Çok sık atılan tüketilen. Yani her an yakalanabilirsiniz yani. %30-%40 da çok ciddi bir rakam yani aradaki fark. Ve fiyat zamları da öyle bir şekilde geliyor ki tüketici bunu görüyor. Mesela çay. Yani yani bir şey lazım değil ama yani bildiğimiz çok satan bir şey çay neticede. Geçen hafta baktım. Birden %35 zam. Yani hani ya biraz hani ya %5 falan ya ne oldu?
1: Alıştıra da değil.
0: Evet, ne oldu da %35 zam? Sonra onu tekrar geri çekecekler mi bilmiyorum o fiyatı. Şimdi böyle olunca tabii tüketici özellikle tabii şey yani genellikle tüketicilerin büyük bir kesimi bunun farkında, bu anlattıklarımızı gayet iyi biliyorlar. O açıdan da çok dikkatliler ve devamlı bir çevrelerinde de zaten bol miktarda market var. Dolaşıyorlar. 4-5 yerde alışverişler. Bunlar bakın verimsizlik. Hep verimsizlik.
1: Peki bunun şimdi son 1,5 dakikamız. Bunun böyle gider mi? Giderse önümüzdeki dönemde biz tüketici olarak ya da hissedarlar gözünden de bakabilirsiniz. Regülatör ya da tedarikçi. karşımızda nasıl bir tablo çıkar? Devam eder mi
0: yani
1: böyle?
0: Şöyle, sürdürülebilir yani, mi? Bu, enflasyon böyle devam ettiği sürece herhangi böyle biraz önce bahsettiğim tarzda böyle bir hani yapısal reform falan olmadığı sürece bu böyle gider. Bunun en yani bunun sebebi çünkü iyi para kazanılıyor. Yani ürünü satan yani şey konumunda
1: yani sadece
0: olan,
1: o bilançoda çeyrek bazlı zarara takılmamak lazım diyorsunuz. Bazı şirketler beklentinin altında ya da işte zarar açıklıyor ama toplama baktığımız zaman.
0: Yani yok o zararlar şeyler yani orada finansal kargolaşlar falan uygulanıyordur. Yani orada ben gerçek zarar hiçbir perakende şirketinde şu anda olduğunu düşünmüyorum gıda perakende sektöründe. Hele hele böyle belli bir ölçeği yakalamış olanları. Onlar bir geçici bir şeydir yani. İncelediği yani çok onu finans analistleri daha iyi değerlendirirler. Gruplar arası kaydırmalar falan da olabiliyor oralarda vesaire. Yani çünkü hepsi bunlar büyük konglomeratlar. O açıdan da şu anda şey durumu çok iyi. Yani olay yani satıcı açısından satıcı pazarı var yani. Hı hı. Normalde alıcı pazarı olması lazım. Satıcı pazarı var. Satıcı pazarı olmasından dolayı satıcılar bu sistemin, bu düzenin değişmesini yani çok istemeyebilirler. Esas kritik nokta enflasyonist ortamda yani eğer tek haneli enflasyonlara inmeyi başarırsa Türkiye
1: evet,
0: pek
1: o
0: görünmüyor
1: zaman,
0: ama o zaman, çok ciddi sarsıntı geçirecektir gıda sektörü çok açık söyleyeyim. Başta gıda perakendecileri. Hı hı. Çünkü o zaman da o biraz önce bahsettiğim kaldıraçlar olmayacak. O zaman şeye gerçek şeye dönülecek. Piyasa gerçekten dönülecek. Ve o zaman yavaş yavaş alıcı pazarına dönmeye başlayacak.
1: He.
0: Pazar, alıcı pazarına dönen bir pazarda daha bir disiplin edicidir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: paylaştığınız bilgiler için. Bugün Servet Topaloğlu ve Partners kurucusu Servet Topaloğlu ile birlikte biraz gıda perakendiciliği tarafını analiz etmeye çalıştık. İlk yılın ilk 6 ayı Avrupa'daki, dünyadaki karşılaştırmalar ama yakın takipteyiz. Çünkü dediğimiz gibi sektörün her paydaşı aslında değer zincirinde bir önemli role sahip. Biz de sizlere bunları zamanı geldikçe aktaracağız. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasını şöyle rakamlarla görünme bakarak açalım gün ortası itibariyle. Borsa İstanbul bugün pozitif %1'in üzerinde primlenmeyle devam ediyor seans. Bakalım sektörel kırılımlarda öne çıkan fiyatlamalar ne gösteriyor? Bankacılık tarafı yine alıcılı seyrediyor bugün itibariyle %1,70 kadar primli. Sanayi tarafta da yine %1'in üzerinde bir alıcılı seyir var. Mali tarafta da %0,72'lik yukarı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. Hizmetler pozitif, turizm pozitif, ulaştırma yatay seyrediyor. Turizmde %1,30 kadar alıcılı bir seyir var. Paralara bakacak olursak orada da dolar endeksinin geldiği yer 99.39, euro dolar çaprazı 1.16'nın üstüne gitti. Euro TL'de 55.67 seviyesini görüyoruz. Dolar TL'de de 47.93 fiyatlaması, 48'in sınırı karşımızda. Avrupa piyasalarına bakalım. Borsalarda görünüm dün iştahsızdı. Bugün de yatay negatif bir görünüm var. Kakaran endeksi hariç, Kakaran endeksinde %0,35'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Amerikan vadelilerine göz atacak olursak orada da Dow Jones vadeliler yatay, Nasdaq, S&P de yatay, Nasdaq'ta ise hafif bir geri çekilme var %0,15 kadar. Getiri eğrisi en çok konuştuğumuz bu aralar başlık. Düne nazaran bir miktar geri çekilme var. 4.73'lerin üzerine gitmişti. 4.69'a çekilmiş. 5 yıllıklar 4.35'te, 2 yıllıklar 4.15'te. Ama burada uzun tarafın uzun kalma eğilimini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Küresel olarak getiri eğrisinin uzun bacağı yukarı gitme eğiliminde ağırlıkla enflasyonist baskı fiyatlaması üzerinden analizini de not düşelim. Burada bir farklılaşma olur mu? O beklenti belirgin, o beklentinin işaretleri var mı? Konuşacağız üzerine. Amerikan tipi ham petrol $85.94'te. Brent petrol $91'ın üzerine gitti. 92'ye doğru yaklaştı. Spot altında $4.361 fiyatlaması var. Baktığımızda gümüşte $63.22, Bitcoin'de ise $64.361 seviyesini takip ediyoruz diyelim. Ve Mehmet Gerz yayına katılacak birazdan, kendisiyle burada özetlediklerimizi ve daha fazlasını konuşacağız ama önce bir araştırma masasına gidelim, Elif Canseven'le konuşalım.

0: Bloomberg YT araştırma analisti Elif Canseven bana eşlik edecek bu noktada. Elif, yine küreselden temayla, değişmeyen tema, teknoloji temasının iki öne çıkanıyla bizimle olacak.
1: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın ortasına geldik ve haftanın başındaki seyirin bir miktar daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta başında yine negatif seyirle başlatmıştık haftayı. Fakat bu tarafta çip hisselerinin güçlü kaldığını konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada teknoloji hisselerindeki satışları da takip ettik. Fakat bir miktar daha ılımlanmasıyla yine negatif seyirin, sabah Asya seansında başlayan negatif seyirin şu an vadeli tarafta da devam ettiğini söyleyebiliriz. Sabah Asya seansından bahsederken eski Hainit Kospi'deki aşağı yönlü hareketlerin %6'lara varan aşağı yönlü hareketlerden konuşmuştuk. Alt kırılımlara baktığımızda ise Samsung ve eski Hynix'teki düşüşler öne çıkan başlıklardan olmuştu. Fakat seansın arkasından eski Hynix tarı cephesinden artı bir haber başlığı daha geldi ve aslında hisselerinin 29 milyar dolar kadarlık kısmını geri alacağını açıkladı. Eski Hynix'in performansına baktığımızda aslında 2025 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, keza şu an grafiğimizde de görüyoruz, ikinci yarısından itibaren bu yılın ilk yarısıyla beraber yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik ve yukarı yönlü momentumunun yapay zeka hisselerinin bir miktar daha yukarı yönlü gelmesiyle beraber daha da hızlandığını konuşuyorduk. Fakat Haziran ayında 3 milyon won seviyesine kadar çıktıktan sonra bir miktar daha aşağı yönlü hareketlere volatil seyir istese de, keza bu arada Amerika borsalarında ADR'ları da işlem görmeye başladı ki orada yatırımcı tarafında ciddi bir talep aldığını konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yaklaşık Haziran ayından beri %50'ye varan değer kaybettiğini söyleyebiliriz ki biz burada bir parantez açalım. Hala Güney Kore için en önemli şirketlerden olan eski Hynix'in Haziran ayından beri %50'ye varan değer düşüşünden konuşuyoruz hisse bazında. Bugünkü açıkladığı geri alım işlemiyle beraber 20 Ağustos 19 Kasım arasında yaklaşık 29 milyon milyar dolarlık hissesini geri alacağını açıkladı ve bununla beraber de aslında hissedarlarına yönelik getiri taahhütünde de serbest nakit akışının %50'nin üzerine çıkacağını gösterdi. Yani bir yandan güçlü serbest nakit akışı, bir yandan piyasadaki hisselerinin bir miktarını toplayarak iptal edecek olmasının aslında küresel piyasalarda şu an elinde kalan hisselerin değerlerinin artmasına bir miktar daha bu düşüşleri sınırlamak adına atılmış bir adım olarak okunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan hemen Wall Street tarafına geçmek istiyorum. Çünkü sabah Asya seansında başlayan satışın bir miktar da o taraflara yansıdığını, dün negatif kapanışların arkasından bugün vadelilerde de negatif kapanıştan bahsettiğimizden söz etmiştik. Ve geldiğimiz noktada aslında BofA'nın Nvidia için önemli bir açıklaması var. Nvidia'nın aslında volatil seyir izlese de görece güçlü bir performansından bahsediyorduk. Keza Mayıs ayında 230 dolarlara kadar çıkmıştı. Bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerinin yapay zeka satış dalgasından negatif etkilenmesinin ardından geldiğimiz noktada Ağustos ayında yine 2

0: 720 dolarlarda işlem gören bir Nvidia takip ediyorduk. BofA'nın yaptığı açıklama ise aslında Nvidia'nın şu anki elinde bulundurduğu serbest nakit akışı ve likidite ile beraber ve yapacağı yatırım taahhütleriyle beraber bulunduğu noktadan %34, %30 ile %50 arasında daha iskontolu olarak fiyatlandığına yönelik. Yani bir miktar daha alım fırsatı görüyor diyebiliriz BofA Nvidia için. Şu an yaptığı açıklamalar bir miktar daha güçleneceği yönünde, iskontolu fiyatının şu an piyasalarda olduğunu ve yukarı yönlü momentumunun korumasını beklediklerini söylüyor BofA tarafı. Ve aslında baktığımızda ise geçen senenin Mayıs ayından itibaren, Mayıs 2025'ten itibaren yukarı yönlü momentumunu kurduğunu Nvidia'nın söyleyebiliriz. Dalgalı seyir izlense de bu kez keza bu dönemin içinde biz ciddi bir jeopolitik risk, ki burada da hala jeopolitik riski atlattığımızı söyleyemeyiz, devam ettiğini ve bunu hissenin buna rağmen Nisan ayında ne kadar geri çekilse de Haziran ayında, Mayıs ayında yukarı yönlü momentumlarını koruduğunu ve güçlü performans sergilediğini bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Bugünün en önemli konularından bir tanesi aslında sabah saatlerinde konuştuğumuz Christine Lagarde'ın konuşmasıydı. Arkasından akşam saatlerinde Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanakları karşılayacağız. Bu tutanakların içinde bir önceki toplantıya ait Temmuz toplantısına ait tutanakları alacağımız için aslında ileriye dönük yön göstermeden ziyade, çünkü o süreçten bu sürece piyasada değişkenler çok fazla gerçekleşti. Bir miktar daha önceki toplantıda Şahin duruşun ne seviyede olduğunu ve ileriye dönük bize bir yanıt verip veremeyeceğini değerlendiriyor ve piyasa üzerinden analiz etmeye çalışıyor olacağız.
1: Teşekkürler Elif.

0: Bir ara verelim, devam edeceğiz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına devam ediyoruz. Açılışta da not ettiğimiz üzere küresel olarak tahvil tarafında, tahvil getirilerinde, verim eğrisinde uzun tarafın yüksek seyretme eğilimini takip ediyoruz. Bunun üzerinden giden tartışmayı da izliyoruz yakından. Şimdi konuya ilişkin Doktor Emrah Ahen'in değerlendirmesi var. Ona bir kulak verelim, devam edelim.
2: Dışarıdan bakınca tahviller böyle sabit getirili menkul kıymet dediğimiz grup sanki böyle her şey çok belli, hiç risk içermeyen, risksiz yatırım araçları gibi görülüyor. Tam olarak öyle değil aslında. Başlıca risk faiz riski. Tabii vadeye kadar bekliyorsanız faiz riski sizi çok ilgilendirmiyor ama tabii orada da fırsat maliyeti devreye giriyor ama her gün sizin karınız zararınız hesaplanıyorsa tahvildeki fiyat hareketi de hisse senetleri kadar can yakıcı olabiliyor. Özellikle senin de söylediğin gibi 30 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tahvillerde durasyon etkisinden dolayı çok büyük zararlarda yazabiliyor fonlar, yatırımcılar. Örneğin mesela Amerikan 30 yıllıkları hatta bugün yayına gelmeden önce baktım. 2020'de bu tam pandemi zamanı 1.10'ları 1.20'leri görmüş. 30 yıllık kağıt yani çok şu an çok acayip geliyor. Şimdi 5.30'ları geçtik. Aslında bu kabaca demek oluyor ki o zaman birisi 30 yıllık tahvil alıp portföyüne koysa şu an muhtemelen %70-80 civarında zarar etmiş olacak dolar bazı. Aslında korkunç bir kayıp. Tahvil deyince sanki bu kadar büyük kayıplar olmaz gibi geliyor ama vade çok uzunsa onun volatilitesi de çok kuvvetli olabiliyor. Şimdi de bu hep konuştuğumuz 20 yıl 30 yıl civarı segment çok sert yükseliyor. Bu da neyi etkiliyor tabii ki? Uzun vadeli varlık fiyatlarını tabii ki etkiliyor. Bir alternatif hisse senetleri olduğu için onları birebir bir yer bir noktada yansıtacak. Her zaman birebir yansımayabiliyor az önce konuştuk ama işte mortgage kredilerine yansıyor. Veya dünyadaki emeklilik fonları bu uzun vadeli tahvillere yatırım yapıyor. İşte Japonya, ABD, Kanada vesaire gibi birçok sektörü ilgilendiriyor. Peki neden yükseliyor bu kadar uzun vade, kısa vadeye göre diyecek olursak? Aslında orada ana faktör tabii ki bir tanesi dünya geneli enflasyonist bir ortamdan geçiyor. Art şoklarını yaşıyoruz. Zaten yanı başımızda bir savaş var. Halen o tam anlamıyla bitmedi ama ilk günkü heyecanı yok. O negatif, daha az negatif diyelim. Tabii ki onun etkisi var. İşte böyle uzun uzun konuşsak aslında dünya böyle bölünmüş bir dünyaya doğru gidiyor jeopolitik anlamda. Muhtemelen onun da etkisi var tabii ki burada. Bir taraftan da borçlanma takvimleri. Bu ülkeler artık çok büyük borçlanmalara gidecek. Onların da bir etkisi var. Arz tarafı tahvilleri de etkileyen bir unsur. Bence bir unsur da özellikle ABD tarafında Kevin Warsh'un yarattığı bir belirsizlik var. Bence bir o vade primi de fiyatlanıyor. İşte term premium dediğimiz aslında uzun vadeli tahviller için piyasanın istediği ek prim demek bu. Aynı az önce söylediğim hisse senedi primi gibi. Bu da daha çok biraz uzun vadeli belirsizliklerden kaynaklanıyor. Son toplantıda da Kevin Warsh kabaca işte piyasa benim yerime faiz artışına gitti. Ben sanki işi biraz piyasaya taşere ettim gibi bir o anlama gelen açıklamalar yaptı. Kısa vadeli faizler çok oynamadı ancak eğrinin uzun tarafı böyle yukarı doğru dikildi tabiri caizse. O fiyatlamaları yaşıyoruz. Dünyanın geri kalanında da benzer bir trend var tabii ki. Kevin Warsh gidip bütün dünyadaki tahvil piyasalarını etkilememiş olabilir tek başına ama Amerikan tahvil piyasasındaki bu vade primi bir etken de o. Diğer tarafta bu borçlanmalar, dünyadaki bu konuştuğumuz arz şokları, ekstra borçlanma bunların hepsi aslında fiyatlara giriyor. Bu trend de hatta seninle daha önce yayınlarda da konuştuk. Çok yeni bir trend değil bu aslında. Aşağı yukarı böyle 2023'te başladı. 23'ün ikinci yarısında başladı. 3 senedir böyle bir yukarı doğru giden bir şey var. Vade primi ve uzun vadeli tahvillerin yukarı gittiği bir dünyadayız. Şimdilik bu kuvvetlerde etkisini göstermeyi sürdürüyor.
1: Bugün Bloomberg HT ekranlarında konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan biri de maliyenin para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak para için yeni vergi formülü üzerinde çalıştığına dair bilgiler, duyum yani böyle bir planlama olduğuna dair Bekir Gürdamar'ın haberini aktardık ve üzerine konuşuyoruz. Son dönemde stopaj avantajını kullanmak için para piyasalarına yönelen sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla bir vergilendirme, farklı seçenekler bu yönde değerlendiriliyor anladığımız kadarıyla. Konuya ilişkin Batuhan Özşahin'in değerlendirmesi var. Ona da bir kulak verelim. Seans ortasına devam edelim.
3: Bu tip sermaye piyasalarına değerlendirilen fonlarda. Vergi her zaman bir caydırıcılı bir tarafı olduğunu söylemek lazım. Şimdi bireysel yatırımcılar olarak biz %17,5 stopaj ödüyoruz. Kurumsallar için para piyasası fonlarında stopaj %0. Kurumlar, yerli kurumlar hiç vergi ödemiyor demek değil bu. Buradan elde ettikleri faiz gelirlerini gelir olarak yazıp kurumlar vergisi üzerinden ödüyorlar açıkçası. Yani bir likidite ve bir zamanlama avantajı sağlıyor diyebiliriz. Ama yabancılar açısından tabii ki herhangi bir vergi olmaması ve bir verginin olacak, gelecek olması bence onların bakış açısını değiştirebilecek bir gelişme olur. Orada çıkışlar olur diye tahmin ediyorum. Burada yani şimdi carry trade'e baktığınızda bir kur tahmininiz olması gerekiyor önce ülkeyle ilgili. Önümüzdeki 12 ay ile ilgili diyelim, öyle bakıyorsanız 12 ay için. Bu 12 ay içinde elde edeceğiniz faiz getirisini hesaplıyorsunuz. Tabii burada bir tekrar bir vergi oranı çıkarsa %17,5 diyelim, işte yani 1/5 kadar. Bence bazı yatırımcılar eğer kurun stabil kalacağını düşünmüyorlarsa kendi benchmarklarına göre avantajlı görmediklerinde buradaki pozisyonlarını azaltabilirler. Ama bu tip haberlere biraz hep dikkatli yaklaşmakta fayda var. Geçen hafta ya da bu haftanın başında bu ekonomi programıyla ilgili bir takım değişiklikler olacağı ile ilgili bir haberler çıkmıştı yine bir gazetede. Ondan sonra Mehmet Şimşek böyle bir yani çalışmanın olmadığını söyledi. O yüzden bir beklemekte fayda var. Ama benim tahminim, eğer herhangi bir vergi getirilirse tabii ki kısa vadede para piyasası fonlarından bir çıkışa sebep olabileceği yönünde.
1: Devam ediyoruz. Doktor Tolga Uysal yayına katılacak. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı. Merhaba Tolga Bey, hoş geldiniz.
4: Merhaba Zeynep Hanım, iyi günler, nasılsınız?
1: İyiyim, çok sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz de iyisinizdir umarım.
4: Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
1: Şimdi isterseniz az önce Batuhan Özşahin'in bıraktığı yerden devam ederek başlayalım. Yani bugün Bloomberg HT'de duyurduğumuz maliye para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak para için vergi formülü üzerinde çalışıyor başlığı. Şimdi buraya ilişkin dediğim gibi sabahtan beri konuşuyoruz, olası etkileri ne olabilir, hedefe ne kadar ulaştırabilir diye size de sormak istiyorum. Yani burada birkaç soru geliyor akla. Önce ilk aklıma geleni sorayım. Dolara dönme ihtimali yatırımcı açısından masaya gelebilir mi böyle bir uygulamada? Yani bu durumda hani kur mekanizması üzerinde bir baskı yaratabilir mi? Volatilite yaratabilir mi? Ne dersiniz?
4: Şimdi yani burada aslında bence buradaki amaç nedir? Oradan başlamak gerekiyor. Çünkü burada söylem şu: daha üretken alanlara bu paranın kaydırılması. Yani eğer kurumlar açısından baktığımızda aslında biraz bu bir yatırım mı, direkt aklıma gelen şey bu. Reel sektör şirketleri yatırım. Şimdi kurumsalları eğer bu şekilde algılıyorsak, biliyorsunuz normalde kurumlar vergisine tabi. Yani kurumsal yatırımlar stopaj ödemiyor ama yıl sonunda bunu kurumlar vergisine tutuyorlar ve bir şekilde gelirlerine karşısında bu şeyleri koyuyorlar. Kârları, kazançları. Şimdi ben burada açıkçası yani reel sektörün özellikle birçok sorunu olduğu kanaatindeyim. Yani finansmanı, maliyetin yüksek olması, erişimin az olması. Eğer biz burada bir üretkenlik yaratacaksak, bence açıkçası önce faizlerin düşmesi gerekiyor. Yani enflasyonun düşmesi gerekiyor ki daha sonra burada bir vergiyle parayı başka bir yere aktarma motivasyonu olsun. Ben şuna katılıyorum. Burada kim diye burada etkilenebilir? Yabancı yatırımcılar. Yani yabancı yatırımcılara bir anda burada kurumsallara tabii kastediyorum. Evet. Vergi gelmesi bunların buradan çıkmasına sebep olabilir. Bu da bir döviz talebi yaratabilir mi? Böyle bir ihtimal var. Ama demin dediğim gibi yani burada bir verginin getirilmesi kurumsallara bence amaca ne kadar hizmet eder tam emin değilim.
1: Yani şunu kastettiğinizi anlıyorum. Yani bu sıcak para yatırımcısıyla uzun vadeli yatırımcı profili de farklı profiller olarak okumamız gerektiği ve dolayısıyla buradan çıkanın otomatikman oraya yöneleceği anlamına gelmediği sonucunu mu çıkarmalıyım?
4: Tabii kesinlikle. Yani sonuçta yabancı kurumsal yatırımcı niçin burada duruyor? Para basit fonlarında. Carry trade için duruyor. Haline buradaki o vergi avantajının gitmesi bir anda o hesapladığı carry oranının azalması anlamı taşıyor. Ama diğer taraftan bu bizim kendi kurumsal yatırımcılarımızı yani real sektör şirketlerini kastediyorsak burada zaten sonuç itibariyle mesela mevduatlarda biliyorsunuz stopaj var mevduat evet, hesaplarında var. Ve bu yıl sonunda kurumlar vergisinde bir şekilde mahsup edilebiliyor. Yani burada da aynı şey olacak ve böyle bir vergi getirilmesi sadece zamanlaması açısından bir fark yaratacak. Yani ben hani açıkçası burada bu böyle bir verginin getirilmesi şu noktada hani dövize olan talebi arttırır mı? Olabilir yani buradan çıkacak olan yatırımcı bir şekilde dövize yönelebilir. O yüzden hani ben açıkçası bunun çok fazla bir gelir de yaratacağı kanaatinde değilim.
1: Şirketlerin cash management'ına yani nakit yönetimine bir etkisi olur mu?
4: Olacağını düşünmüyorum. Yani sonuç itibariyle burada aslında negatif bir durum var. Direkt kaynağında bu vergiyi kesmek şirketler açısından bir dezavantaj yaratacak. Haliyle o zaman şirketler de burada bu parayı burada tutmakta belki itina gösterebilirler. Biliyorsunuz bir de stopaj aldığınız sattınız. Sattıktan sonra oluşan bir vergi. Yani burada açıkçası şirketlerin zaten sıkıntıda olan yani finansmana erişimde sıkıntı var. Finansman maliyeti çok yüksek. Bir şekilde nakit zaten sıkıntısı var. Olan nakdi de bu fonlarda değerlendiren şirketler açısından bence bir dezavantaj yaratacaktır diye düşünüyorum.
1: Tam bu dediğiniz noktadan biraz devam edelim Tolga Bey. Yani şirketlerin nakite erişme meselesinden yani TL cinsinden bulmakta nakdi parayı, sermaye ihtiyacını çok kolay değil. Hem fiyat yüksek hem de makro ihtiyati tedbirler var. İşte kredi büyümesi sınırlamaları var bankaların. Yabancı para borçlanmasının da dolayısıyla ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Şimdi tabii burada şirketlerin hedging ihtiyacını da belki biraz konuşmakta fayda var. Yani bir yandan baktığımızda opsiyon oynaklıkları hani tarihi düşük yerlerde gidiyor deniyor. Yani öyle görünüyor. Dolayısıyla döviz açık pozisyonu olan şirketler açısından ne yapma zamanı?
4: Zeynep Hanım, ben şöyle son iki senedir şöyle enteresan bir öneride buluyorum hep şirketlere. Hatta şaşırıyorlar. Çünkü yıllardır ben hep kur yukarı gittiği için özellikle ithalat tarafında olan şirketlerimizde biliyorsunuz long pozisyon alıyorduk. Yani önceden doları forward veya future kullanarak sabitliyorduk. Fakat son iki senedir biraz durum farklı. Yani faiz, swap pointler, faiz, forward faizleri çok yüksek olduğu için burada böyle bir koruma yapmak çok maliyetli. Artı bir de dolar kuru bir şekilde kontrollü bir şekilde yukarı çıkıyor. Yatay yukarı doğru bir hareket söz konusu kontrollü bir şekilde. Şimdi hal böyle olunca ben genelde şunu söylüyordum. İhracatçı açısından burada bir fırsat var diyorum. İki senedir aynı şeyi söylüyorum. Ve bu hala devam ediyor. Yani satış yönlü. Şimdi Merkez Bankası'nın bu önümüzdeki toplantıda belki bir faiz indirme olasılığı arttığını varsayıyorum. Haliyle forward tarafta da işte bu piyasadaki %40 olan oran forward oranlar yavaş yavaş aşağıya gelmeye başladı. 37'ye politika faizine doğru inecek büyük ihtimalle. Şimdi bu yüzden ben şirketlerimiz haklısınız döviz açık pozisyonu 204 milyar dolara çıktı. En son gelen veri bu. Yani varlık yükümlülüğe bakıyoruz nette. Dolar yani döviz kredileri daha yüksek. Şimdi onları da anlamak lazım çünkü yüksek TL faiz yerine gidiyorlar daha avantajlı bir döviz borçlanması yapıyorlar. Burada forward future eğer yapamayacaksa şirketler ne yapacak? Opsiyonlar haklısınız bir çözüm oynaklıkları düşmüş durumda. Opsiyonları şirketler kullanabilir ama benim kendi görüşüm seçime kadar yani seçim ortamına girene kadar ben bu kontrollü dövizsizin devam edeceği kanaatindeyim. O yüzden eğer hedge yapılacaksa da kısa vadeli dönemlerde opsiyonları kullanarak bir hedge yapılması forward ve future ziyade daha mantıklı gibi geliyor bana.
1: Peki, şimdi biraz bugünün ana gündemi küreselde herhalde FOMC tutanaklarından yansıyanlar olacak. Özellikle de o 3 üyenin şerhi üzerinden ve onların mesajları üzerinden yani faiz artırımına dönük. Gerçi bu son verilerden sonra bir miktar törpülendi beklentiler ama ne diyorsunuz? Yani bir yandan da Amerika'da tahvil faizleri çok yüksek seviyelerde. Özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı ciddi yukarı gidiyor tarihi seviyelerde. Bu dikleşme eğilimi küresel olarak görüyoruz, dikleşme eğilimini. Bu da bir miktar ürkütüyor. Çünkü hani ne kadar tehditkar bir ortam var sorusunu doğuruyor. Tabii ki hemen her yere de etkisi var. Çünkü yani en işte benchmark alınan yer 10 yıllık tahvil faizi Amerika'nın. Üzerindeki tartışmalar gerçi Trump'la beraber çok yoğunlaşmış olmakla beraber ve buranın işte ne diyelim benchmark özelliği de zaman zaman tartışılmakla beraber. Şimdi burada bu görünümde mesela önce bir kıymetli metaller tarafını konuşalım isterseniz. Yeniden bir yönünü yukarı çeviren altın var. 4400'lerde spot altının ons fiyatı. Tabii tarihi zirvesinden o yani o 5500'lerden uzakta hala ama yani görüntü nasıl bir analiz yapmaya el veriyor kıymetli metaller açısından?
4: Şimdi enteresan bir yere geldik aslında. Yıl başında biz 4300 dolar civarında başladık. 4315 dolar civarı. Yani baktığımda neredeyse şu anda 4367 dolar. %1 civarı bir altında bir yukarı hareket var ki gümüş 71 dolardı negatif. Yani 63 dolar şu anda bir negatif getirisi var. Ben şunu söylüyorum hep. Ben açıkçası Eylül ayında Fed'in bir faiz artışı gerçekleştireceğini düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle biz bu yıl sonuna kadar 16 Eylül'de toplantı, yıl sonuna kadar 3.50-3.75 faiz oranında sabit kalacağız kanaatindeyim. Şimdi burada denklemi bozan ne olabilir? İşte bu petrol fiyatlarının yeniden yukarı gitmesi, burada enflasyonun biraz daha yukarı gitmesi, bu tabii Fed'in faiz artırma olasılığını arttıran unsurlar ama en son gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra biliyorsunuz %35'lere düştü faiz artışı olasılığı Eylül ayında. Şimdi Amerikan tahvil faizleri yukarı gidiyor, faizler yukarıda. Bu tabii kıymetli madenler için iyi değil. Fakat ben 4.60'lara gelen, neredeyse 5'e yaklaşan bu 10 yıllık tahvil faizlerinin bence ekstrem yerlerde olduğu kanaatindeyim. Yani bu sürekli burada kalıcı olacağını düşünmüyorum. Eylül ayıyla beraber ki Kasım ayının başında biliyorsunuz seçim var. Ben burada biraz daha yumuşamam. Yani bu akşam FOMC tutanaklarından açıkçası çok böyle şahin bir şey beklemiyorum ben. Burada bu da tabii aslında dolar aleyhine olan bir şey. Yani pariteye baktığımda euro pozitif bir durum. Ama kıymetli madenler açısından da piyasanın biraz daha normalleşmesi, faizlerin biraz aşağıya gelmesi altına bence yarayacaktır. Benim altında görüşüm yıl sonuna doğru 5000 dolar civarı. Yani 4300 dolardan 5000 dolara çıkması ki ben bunu 4000 dolara düştüğünde de aynı şekilde söylüyordum. %16-%17 gibi bir dolar bazında getiri demek. Bu da aslında dolar bazında kötü bir getiri değil. Fakat hep aynı şeyi söylüyorum. Geçen seneki o kıymetli madendeki büyük rally'den sonra bu getiriler tabii düşük gibi gözüküyor ama aslında dolar bazlı fena bir getiri değil.
1: Peki bu tahvil tarafındaki görünüm yani uzun taraftaki yükseliş Türkiye'nin CDS'lerine nasıl yansır?
4: Şimdi burası yani siyah kuğu dediğimiz aslında olaya doğru gidiyor muyuz acaba? Yani bu tahvil faizleri daha da artan mı? Bizim açımızdan iyi değil. Yani gelişmekte olan ülkeler açısından haliyle bizdeki tahvil faizlerinin de artmasına yol açıyor. Ve artı CDS, risk primimizin yukarı gitmesine yol açıyor. Hepsi birbirini takip eden olaylar silsilesi. Yani demin konuştuğumuz şirketlerimizin borçlanma maliyetleri haliyle artıyor. Bu açıdan bizim için iyi değil ama bir kere daha tekrarlayayım. Ben burada bu tahvil faizlerinin bu 5'lere doğru yaklaşma durumunun kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Ama bir şart koyuyorum buraya. Bu Amerika-İran savaşının bir şekilde sonlanması lazım. Eğer bu savaş devam ettiği sürece buradaki baskı maalesef devam edecek gibi duruyor.
1: Tolga Uysal çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için çok sağ olun. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı konuğumuzdu. Devam edelim. Mehmet Gerz Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su yayına katılacak bu noktada. Mehmet Bey, merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba Zeynep Hanım.
1: Aslında size de yine bu başlığın üzerinden bir soru sorarak başlayayım istiyorum. Yani Tolga Bey'le bıraktığımız yerden. Yani para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak paraya ilişkin planlamalar, yeni vergi formülü. Hani burada işte uzun vadeli ve üretken yatırımlara paranın yönlendirilmesi hedefinden bahsediliyor. Ve vergilendirmede farklı seçenekler değerlendiriliyor deniyor. Şimdi böyle bir düzenlemenin, yani tam tabii çerçevesini bilemiyoruz ama bir, yani işte işittiğimiz ve aktardığımız kadarıyla hayata geçmesi halinde ne dersiniz? Portföy dengesine bir etkisi olmasını bekler misiniz? O tarafı da size sorarak başlayayım.
5: Bu düzenlemenin ben yabancılara yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk yatırımcısı %17,5 stopaj ödüyor para piyasası fonundan elde ettiği getiriden. Ama yabancılar ödemiyor. Dolayısıyla orada haksız bir carry trade imkanı var. Benim tahminime göre dolar bazında %15 ila %20 yıllık bir getiri. Ki risksiz bir getiri büyük oranda. Kur politikası böyle olduğu sürece. Ona yönelik bir düzenleme diye düşünüyorum. Yani yurt içi yatırımcıyı etkilemesini beklemiyorum. Zaten bireyler %17,5 ödüyor. Oldukça evet. Yüksek bir oran bu. Şirketler de kendi kurumlar vergisi oranı neyse onu ödüyorlar. Orada bir haksız durum yok. Ama yabancıların buradan deyim yerindeyse kılçıksız bütün faizi alıp dolar bazında da çok böyle yüksek getiriler elde etmesi belki kısa dönemde tolere edilebilirdi ama şimdi merkezin rezervleri de belli bir noktaya ulaştığı için zannediyorum ülke olarak buna ihtiyaç duyulmuyor. Oranın vergilenmesi de bence normal. Biraz daha uzun vadeye onları böyle özendirmek, işte 2 yıl tahvil, 2 yıllık tahviller %40 getiriyor. Yani oraya niye talep gelmiyor? Çünkü risk almak istemiyor yatırımcı. Ama biraz getiri varsa, %15-20 dolar bazında getiri alıyorsanız biraz risk alıverin demeye getirecek bence. Ki bence bu haklı bir
1: alır mı o yatırımcı bu riski?
5: Yani normalde alıyor olması lazım. Yani Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var ama bu daha çok yerli yatırımcının getirisini aşındırıyor. Yabancı yatırımcı açısından kur politikası en önemlisi. Yani burada %40 faize alıyorsunuz diyelim TL bazında. Dolar TL'de %20 yükseliyorsa oradan %15 ila %20 arası bir dolar bazında yıllık getiri var. Şu anki tahvilde de beklenen getiri bu. Burada yabancı yatırımcı muhtemelen kur politikasına güvenemiyor. Yani bunun böyle devam edeceğine güvenemiyor. Halbuki bu yönde ciddi endikasyonlar da veriliyor. Bir istikrar duruşu sergilemeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Ama neden kaynaklanıyor Zeynep Hanım? Geçtiğimiz 5 ila 10 senede öyle ciddi politika değişimleri sergiledi ki Türkiye ekonomi yönetimi. O günlerin güvensizliği bence bugünlere fatura olarak yansıyor.
1: Peki şimdi biraz o zaman fatura analizi yapmaya devam edelim. Borsa İstanbul cephesinden devam edelim. Borsa İstanbul'a baktığımızda bilanço sezonunu bugün tamamlıyoruz. Dolayısıyla oradan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadar açıklanan bilançolara baktığımızda ki işte bugün bitiyor. Hani finansal kesimi dışında bırakırsak ne dersiniz? Bankacılık tarafı için ne dersiniz? Yani mesela reel sektör sanayiler tarafına baktığımızda hani cirolar tarafındaki görünüm ne söylüyor geçen seneye kıyasla? Operasyonel karlılık tarafları ne söylüyor? Neyin işaretini veriyor bilançolar bize?
5: Şimdi ikinci çeyreğin de zor geçtiğini bilançolar söylüyor. Bir iyi haber şu, enflasyon muhasebesi uygulandığı için artık enflasyon muhasebesine alıştık. Yani yatırımcılar da şirketler de iyi kötü bunun etkilerine alıştık. Kötü haber ise çoğu bilanço kötü geldi. Yani yüzde diyebilirim ki 2/3 negatif geldi. İyi gelen 1/3 de şöyle, beklentiler çok aşağı çekildiği için beklenenden daha iyi gelen bilançolar var. Parlak gelen birkaç bilanço var tabii ama çok az, yani 3-5 tane diyebilirim. Ben özellikle eskiden bankalara bakardık Zeynep, ekonominin bir göstergesi olarak. Bankalar bu özelliğini uzun süredir kaybettiler. Borsada da çok gösterge değil, ekonomi açısından da. Çünkü neden? Kredi vermelerinin önünde ciddi sınırlamalar var. Enflasyona karşı olan mücadele bankaların kredi sınırları koyarak bankalara oradan götürülmeye çalışılıyor. Biz bu yüzden daha çok perakendeye bakıyoruz gösterge sektör olarak. Çünkü Türkiye'de hakikaten başarılı ve büyük perakendeciler var. Bunlardan işte isim de vereceğim müsaadenizle.
1: Tamam.
5: BİM sektör lideri, Migros ikinci sırada, Şok Marketler şimdi o da bilançosunu yavaş yavaş düzeltmeye başladı. Ben bunların bilançolarına dikkatle baktım çünkü her üçü de bizim hisse fonlarımızda bulunuyor. Çünkü bence iyi yönetilen şirketler, özellikle BİM ve Migros çok çok iyi yönetilen perakendeciler. Şok da son 1-2 yıldır onların rekabetine ayak uydurarak ayak uydurdu diyeyim. Ama bir de şey var tabii, borsaya açık olmayan A101 var. O da Carrefour'u satın alarak önemli bir şey sergiledi, strateji atağı sergiledi. Şeye gelirsek bilançolara Zeynep, bir kere BİM'in bilançosu oldukça iyi. Yani bütün zor şartlara rağmen bir satış büyümesi gördük. Şok'ta da benzer şekilde, aynı oranda olmasa da kendisinden beklenenden daha iyi bir satış büyümesi gösterdi. Migros'un biraz ivme kaybettiğini gördük ki bence çok başarılı bir perakendeci. Yani o konuda bir tereddütüm yok. Sadece tüketicide şu trendi görüyoruz. Ben lafı da buraya getirmeye çalışıyordum. Türkiye'de gelirler enflasyon karşısında çok aşındığı için son 1-2 yıldır artık tüketici Migros veya Carrefour gibi perakendecilerden ziyade, süpermarketlerden ziyade indirimli marketlere gidiyor. Yani burada BİM, A101, Şok gibi indirimli marketlerin trafik kazandığını görüyoruz. Migros'un ve Carrefour'un trafik kaybettiğini görüyoruz. Ha, burada bir de şey var tabii, özellikle Migros çok rekabetçi olduğu için trafiği kaybetmemek için çok ciddi promosyon yapıyor. İndirim promosyonları. Dolayısıyla onun kar marjlarında bir azalma olarak yansıdığını da görüyoruz. Bunlar negatif gördüklerim. Ama şirketlere ilişkin şöyle pozitif bir tablo da var. Demek ki rekabet, özellikle BİM'in yarattığı rekabet bütün perakendecilere verimli olmayı öğretmiş. Yani bunların işletme giderlerinin satış oranının düştüğünü görüyoruz. İşte verimsiz mağazaları kapattıklarını, daha iyi yerlerde mağaza açtıklarını, kirada daha iyi pazarlıklar ettiklerini. Dolayısıyla bütün zor şartlara rağmen karlılıklarını korumaya çalışıyorlar. Benim sektörü olan güvenim tam. O yüzden üçünü de kendi hisse fonumuzda taşıyoruz. Değişik oranlarda tabii, en büyük BİM, ikinci Migros, üçüncü Şok olmak kaydıyla. Yani söyleyeceğim şu, perakende bilançolarından gördüğümüz Zeynep, zorlu bir ekonomik ortam var, tüketici zorlanıyor. Ama şirketler de buna ayak uydurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Verimlilik artışı sağlamak şeklinde. Önümüzdeki dönemlerde işte bu yapay zekanın sağlayacağı yeni imkanlarla bu verimlilik yarışı daha da artacaktır. Ben şirket yönetimlerini tanıdığım için özellikle BİM ve Migros'un bu imkanları çok çok iyi kullanacağına inanıyorum. Dolayısıyla umarım diğer sektörlere de örnek olan bir analiz olur.

0: olmuştur. Özellikle perakendeyi konuşarak Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun nasıl gittiğine dair bir ışık tutmak istedim Zeynep.
1: Şimdi perakendecilikte ağırlığı koyduğunuzu arttırdığınızı anlıyorum. Azalttığınız temalar var mı?
0: Yani şöyle
1: Hisse
0: belli
1: tarafında.
0: holdingleri anlattığımı söyleyeyim.

0: 30'u iyi gidiyor, 1/3'ü iyi gidiyor. Çoğunluğu kötü gidiyor. Dolayısıyla böyle bir sepeti almanın şu anda uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla biz holdinglerden çıktık büyük oranda. Onun dışında bilançolara bakarak belli elemeler yaptık. Ama şöyle söyleyeyim, biz genelde hisse portföyümüzde 35 tane çok iyi seçilmiş hisse senedi taşırız. Bu şirketleri de bir ortak edasıyla seçiyoruz. Sanki bunları ortak olmuşuz gibi seçiyoruz. Arada sürpriz isimler de var. Yani ekonomi biraz böyle kafayı kaldırdığında çok iyi perform edecek şirketler, hisselerimiz de var. Ama o kafa kaldırmayı ne zaman görürüz? Bence orada Merkez Bankası'nın bir ilk işaret ışığını gördük diye düşünüyorum. Yani şu enflasyon raporu açıklanırken sanki %40 olan gecelik faiz %37'ye doğru düşürülecek diye bir izlenim
1: Ne
0: aldığımızı düşünüyorum.
1: vadede bekliyorsunuz Mehmet Gerz? Yani mesela Ağustos enflasyonu öncesi olabilir mi? Yani görmeden yapar mı?
0: Sanmıyorum. Ağustos enflasyonu şu an yüksekçe gidiyor. Yani %2'nin üzerinde gidiyor diye ben görüyorum. Ne zaman yapar? İşte 11 Eylül'de galiba TCMB toplantısı var. Yani o toplantıdan bir faiz indirimi beklemiyorum politika faizi anlamında, ama bu yönde tekrar haftalık repo ihalelerinin %37'den açılması yönünde bir aksiyon gelebilir. Burada da tabii 40'tan 37'ye direkt inmesi şeklinde düşünmeyelim. O zamanla, yani o arada oluşacaktır faiz, ortalama faiz. Ama şu hesabı da paylaşmak istiyorum. Burada 40'tan 37'ye indiği zaman aslında %40 olan gecelik faizin yıllık bileşiği yaklaşık %49. 37 olan haftalık faizin bileşiği ise yaklaşık 44,5. Yuvarlayarak söylüyorum Zeynep. Dolayısıyla 4,5 puanlık bir indirim potansiyeli var burada. Şimdi diyeceksin ki enflasyon ortamı buna izin vermiyor. Nasıl yapacak bunu? Orada da şöyle bir cevap söyleyebilirim. Şimdi Merkez Bankası açıklamalarında ben enflasyona karşı elimden geleni yapıyorum. Enflasyondaki şu anda gördüğümüz katılık Merkez Bankası'nın etki alanı dışında faktörlerden kaynaklanıyor. İşte bir yanda savaş var. Ne bileyim, gıda enflasyonu bir türlü aşağıya gelmiyor. Orada arz yönlü sıkıntılar demek ki hala devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bence şunu demek istedi. Ben elimden geleni yapıyorum. Ekonomiyi de bayağı bir yavaşlattık. Dolayısıyla daha fazla yavaşlatmaya gerek yok.
1: Peki.
0: Biz bunu 40 olan faizi 37'ye tekrar geri getirerek biraz nefes alanı sağlayacağız diyeceğini düşünüyorum.
1: Mehmet Gerz, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için ve bir Brüksel'e uzanalım. Oliver Crook yayına katılacak. Bloomberg muhabiri kendisiyle ECB Başkanı, yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın mesajlarını konuşacağız. Lagarde bugün Avrupa'nın AI konusunda geri kalma lüksü olmadığını söyledi. Bu açıklama üzerinden Oliver Crook'a sorularımızı sorarak başlayalım sohbete. Hey, hi Oliver, welcome to the show.
2: Merhaba Oliver, programa hoş geldin.
3: Thank you very much.
2: Teşekkürler. Evet,
4: Christine
2: Lagarde bugün bir konuşma yaptı ve Avrupa'nın yapay zeka devrimini kaçırmaması gerektiğini söyledi. Ama şimdi Avrupa, ABD ve Çin'in ne kadar gerisinde acaba ve aradaki farkı kapatmanın maliyeti ne olur? Aslında büyük soru bu. Pek çok Avrupalı için ABD ve Çin arasındaki fark çok muazzam. Politika inisiyatifleri devam ediyor. AB çerçevesinde de farklı girişimler var. Mesela birkaç hafta önce 30 milyar euroluk bir program açıklandı. Bu giga fabrikalar açılsın diye 7 tanesi isimlenmişti. Ama bu yapılacakların daha başlangıcı. Bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ve şimdi Bloomberg analizlerine göre detaylara baktığımız zaman aslında esas maliyet, yani sektörler arasında ve Avrupa'nın yapması gerekenleri düşününce önümüzdeki birkaç sene, hatta 2035 yılına kadar 35 trilyon dolar kadar bir harcama yapması gerekiyor. Tabii bulut bilişim gibi alanlara da yatırım yapması gerekiyor ki bu

0: aradaki fark kapanabilsin. Yani Avrupa, ABD, Çin arasındaki farkın kapanması çok ciddi gereksinimler noktasında şu anda. Tabii Avrupalıların kapatması gereken bir fark var ama bir diğer Bloomberg analizine göre de eğer ki bir özellik istiyorsa, sadece teknoloji ya da yapay zekada değil ama diğer alanlarda da önce olmak istiyorlarsa, savunma olsun, enerji olsun ya da şebeke, elektrik şebekesi olsun, bu taraflarda da önce olmak istiyorsa yine 2035 yılına kadar 14 trilyon dolarlık kadar daha ekstradan bir yatırım yapması gerekiyor Avrupa'nın. Yani çok yoğun bir yatırım ihtiyacı var Avrupa'da ve esas soru şu: teknoloji bir numaralı öncelik mi olacak? Elbette şimdi öncü ülkeler buna gerçekten önem veriyor. Politik açıdan da yetişmeye çalışıyorlar. Fon yönlendirmeye çalışıyorlar. Savunma için de keza durum aynı. Ama bu kadar ciddi meblağlar gerekiyorsa para nereye harcanacak? Tabii tahvil getirilerine bakıyoruz. Son birkaç aydır Avrupa'daki getiriler ve size borçlanma maliyetine bakacak olursak krizden bu yana ciddi şekilde artmış durumda. Yani Avrupa üzerinde çok ciddi bir baskı var ve söylediğim gibi bu arayı kapatmanın maliyeti gerçekten çok yoğun. Peki şimdi en acil yatırım yapılması gereken alanlar hangileri? Yani eğer özellikle Avrupa'da teknolojik bir bağımsızlık istiyorsa önceliği nerelere vermeli? Evet, tabii teknoloji önceliklendirilebilir. Bloomberg haberine ve analizlerine göre de bunu söyleyebiliriz. Yani bir numara bulut bilişim imkanları ve bununla ilgili altyapı. İşte bu noktada Avrupa gerçekten zayıf bir noktada ki yapay zekaya, o büyük dil modelleri için de ihtiyacınız var, altyapı için de ihtiyacınız var ama bunun çok daha ötesi söz konusu. Yine Bloomberg haberine göre, yani önceliklendirilmesi gereken alanlara göre, şimdi bulut dediysek bu yine 1,5 trilyon dolar ediyor. 2035'e kadar bunu yapması gerekiyor. Diğer sektörler nedir diye düşündüğümüzde mesela yarı iletkenler hemen akla gelmeli. Avrupa yarı iletkenlerin bazı detaylarında, çip konusunda ya da sanayi seviyesindeki kullanım konusunda iyi durumda. Elektrikli araçlarda da iyi ama çok da güçlü değiller ya da ileri çipler konusunda daha istedikleri noktada değiller. Bu kategorilere de yatırım yapması gerekiyor. En az bir yarım milyar dolarlık yatırım yapması gerekiyor ki arayı kapatabilsinler. Peki söylediğimiz gibi teknolojik anlamda bağımsızlık mı istiyor ya da hedefi ne? Büyüme konusunda örneğin ne noktadalar? Mesela ABD ve Avrupa'ya karşılaştıracak olursak, birkaç sene önce yakın geçmişte aslında çok güçlü bir sanayi altyapısı var denebilirdi. Aşağı yukarı benzer ölçeklerde diyebilirdik ve hacmen üretkenlik açısından da iyiler diyebilirdik. Ama beklentileri düşünecek olursak, büyüme ve büyüme kalitesi ABD ve Avrupa arasında aslında artık ayrışmaya başladı ve her sene de bu ayrışma yoğunlaşıyor. Yani teknoloji bağımsızlığını istiyorsa Avrupa gerçekten kritik yatırımları yapması gerekiyor. Oliver, çok teşekkürler bütün aktardıkların için.
1: Konuğumuzdu, yayına katıldı daha doğrusu. Burada noktalayalım seans ortasını. Birazdan piyasa hattı var, devam edeceğiz. Görüşelim az sonra.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Programı rakamlarla görünüme bakarak açalım. Temalarda temel bir değişiklik yok ama bugün Borsa İstanbul'un iştahı yerinde 14.306 puanda. Daha doğrusu pozitif görünümde diyelim. %1,28 yukarı yönlü. Bankacılık tarafı ön planda, sektörel kırılımlara baktığımızda bugün bilanço sezonunu da tamamlıyoruz borsa tarafında. Yine dediğim gibi bankacılık tarafında alıcılı seyir ön planda ama genel olarak da pozitif havanın hakim olduğu bir günü, bir seansı geçiriyor Borsa İstanbul. Bankacılıkta primlenme %1,58 seviyesinde. Sanayi tarafta %1,32 yukarı yönlü hareket var. Yine mali tarafta da %0,76'ya gelen alıcılı bir görünümü takip ediyoruz. %0,63 hizmetlerdeki seviye, yukarı yönlü seviye. Turizmde %1,42 primlenmenin seviyesi. Ulaştırmada ise %0,18'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Paralara bakacak olursak 99.37'de dolar endeksi geri çekildi bir miktar. 1.16'nın üzerine gitti euro dolar çaprazı. 47.93'te dolar TL, euro TL 55.67'de fiyatlanıyor. Avrupa borsalarına bir bakalım. Avrupa borsalarındaki pozitif hava bir miktar dağıldı. Londra borsasında %0,22'lik geri çekilme var. Burada enflasyon baskısının ekonomide sürdüğünü anlıyoruz. Kakaran'da %0,42 yukarı yönlü hareket var. DAX endeksi %0,10 aşağı yönlü. Milano borsası ise %0,15 geri çekilmiş durumda an itibariyle. Amerikan vadelerine bakacak olursak Nasdaq'ta %0,12'lik geri çekilme var. Dow Jones ve S&P yatay seyretmeye, yatay pozitif seyretmeye devam ediyor diyelim ve getiri eğrisine bakarak devam edelim. Şu an küreseldeki ana tema, en çok tartıştığımız konu, 10 yıllık tahvil faizi 4.69'a çekildi. 4.73'lere gitmişti. 5 yıllıklar 4.34'te, 2 yıllıklar 4.15'te ama getiri eğrisinin uzun bacağı yüksek kalmaya devam ediyor. Küresel olarak aslında böyle bir eğilim var. Japonya'da, Almanya'da, İngiltere'de uzun tarafın yukarı gittiği bir görünüm var. Bu da beraberinde pek çok soruyu ve endişeyi de barındırıyor, beraberinde getiriyor. Brent petrol, altın, kripto, bir de ona bakalım, göz atalım. 4370 dolar 68 sentte spot altının ons fiyatı. Brent petrol 91 dolar 93 sentte. Amerikan tipi 85 dolar 79 sentten fiyatlanırken gümüş 63 doların üzerinde, 63 dolar 41 sentte. 64422 dolardan da Bitcoin işlemlerinin geçtiğini görüyoruz. Rakamlarla görünümü kabaca özetlemiş olalım. Bugün bir yandan tabii FOMC toplantı tutanakları da gelecek. Oradan yansıyacaklar da yakın takibinde olacak piyasaların. FED ne yapacak bundan sonra, ne işaretler çıkarabiliriz sorusu gündemde elbette her zaman olduğu gibi. Özellikle de tahvil tarafındaki bu yüksek seyir FED mesajlarıyla birleştiğinde ne ifade eder? Bakacağız hepsine ama şimdi integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan'la konuşalım. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Dediğim gibi konuştuğumuz temalarda belirgin bir değişiklik yok. Dışarıya baktığımızda orada yine tahviller ekseninde, FED ekseninde giden bir fiyatlama olduğunu söylemek mümkün. İçeriye baktığımızda bugün Borsa İstanbul'da pozitif bir hava var. Bir yandan işte fonlara dönük düzenleme planlamalarını ve işte SPK bülteninin işte taslağında hazırlandığını anlıyoruz. Dolayısıyla bu haber başlıkları ekseninde fiyatlamaları nasıl analiz etmek lazım?
2: Evet, küresel taraftan bakacak olursak söylemiş olduğunuz gibi bugün FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Burada önemli nokta şu, son FED toplantısında 3 üye karara şerh koymuştu. Bundan kaynaklı aslında bu 3 üye özelinde daha şahin bir tutumu sergilenecek. Biraz da buna bakılacak diyebiliriz. Burada bir toplantı tutanaklarında biraz daha şahin bir görüş bakış açısı gerçekleşirse fiyatlamalar da bunun ekseninde gerçekleşecektir. Dolar tarafında da bir güçlenme görebiliriz. Burada daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. FED'e yönelik beklentilerde çok değişiklik görmeye başladık artık. Burada önümüzdeki aya kadar da aslında beklentinin sürekli değiştiği bir gündem yaşayabiliriz. Bundan ötürü oynak bir piyasa Devam edecek gibi duruyor. Burada FOMC tutanaklarının yanı sıra tabii Fed'in beklentiler dolar tarafındaki görünümü de şekillendiren unsur. Burada özellikle teknoloji odaklı hisse senetlerinde de bir baskı görüyoruz. Burada ABD tarafından Nasdaq'ta özellikle son 2 gündür bir geri çekilme hakimdi. Burada enflasyon tarafındaki olumsuz beklentiler bir nevi bu fiyatlı mı tetikledi? ABD-İran tarafında henüz bir somut barış adımının atılmaması da buradaki krizi destekliyor diyebiliriz. Ancak şu anki görünüm hem küresel piyasa hem Borsa İstanbul'da biraz daha pozitife evrilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte yine ABD-İran tarafını takip etmeye devam edeceğiz. Yurt içinde ana gündemimiz bilançolar diyorduk. Burada bugün itibariyle artık finansallar son günü diyebiliriz. Burada artık önümüzdeki günlerde bakacağımız odak noktası yine enflasyon olacaktır. Kısa bir değerlendirmek gerekirse bilanço tarafını, aslında bu son bir aylık süreç endekse gereken katkıyı veremediği bir süreç oldu. Özellikle bilançoların. Burada hala yüksek faizin yaratmış olduğu baskıyı izlemeye devam ediyoruz. Bundan kaynaklı artık piyasanın beklentisi, yeni bir hikaye beklentisi var. Bundan kaynaklı hem ABD-İran tarafına olumlu haberlere hem de enflasyon tarafında aşağı yönlü ivmeye ihtiyacımız var diyebiliriz. Kısacası toparlayacak olursam önümüzdeki faiz kararına kadar, Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar enflasyon ana eğilimi gündemimiz olacaktır. Diğer yandan yine endeksi ağırlı yüksek şirketlerin performansı önemli olacak, ancak burada odak noktamız yine bankacılık endeksi olacaktır. Burada 14.250 bandın üzerinde tutulmasını istiyorsak endeksin banka tarafında pozitif fiyatlama ihtiyacımız var diyebiliriz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla burada bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Az sonra görüşelim.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Reklam.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve İrem Talaslı'yı yayına davet edelim. İş Portföy Baş Stratejisti. İrem Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Şimdi baktığımızda küreseldeki tüm dünyanın azade kalamayacağı başlık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü, uzun bacaktaki yukarı yönlü görünüm, ağırlıkla da enflasyonist kaygılar, baskılar fiyatlaması olarak yorumlanan. Şimdi bu taraftaki bu görünüm, buradaki yükseliş global risk algısını ne kadar yükseltiyor? Bu Türkiye için, TL varlıklar için ne etki üretir?
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi tabii küresel tahvil faizlerinin yani 2000'lerin başından beri gelinen en yüksek seviyelere ulaşmış olması değerlemeler açısından oldukça olumsuz. Çünkü o tarafta baktığımızda gerek hisse senedi değerlemelerinin iskontolarında kullanılan faizler artmış oluyor. Yani ABD doları gibi bir para biriminde faizin yüksek olması tabii ki rezerv para, diğer rezerv para birimlerinde de yatırımcı ilgisinin o tarafa konsantre olmasına neden oluyor. Bir de asıl sorun yani yükselmiş olmasının ötesinde belirsizliğin devam ediyor olması bence. Hı hı. Normalde ABD tarafında mesela tahvil faizlerinin yükselmesinin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi ya jeopolitik olarak ya küresel olarak da baktığımızda jeopolitik gelişmeler ve bunun yarattığı enflasyon belirsizliği ve burada aslında tünelin ucundaki ışığın hala görülememiş olması. Diğer taraftan ABD'nin ve diğer gelişmiş ülkelerin mali görünümü de oldukça zayıf. Yani %100'ün üzerinde borç oranları var GDP'ye göre. Burada tabii ki genel olarak küresel risk iştahını baskılıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye özelinde de bakarsak tabii ki fon akımları açısından olumlu bir görünüm değil. Çünkü 4.70'lere kadar, 4.74'lere kadar gelmiş bir ABD 10 yıllığı, 5.30'lara gelmiş bir ABD 30 yıllığı ki diğer ülkelerde de rezerv para birim ülkelerinde de benzer durumlar söz konusu yükseklikler. Bu açıdan tabii ki sermaye akımları için olumlu bir görünüm değil. Bizim uzun vadeli tahvil faizlerimizde de zaten biraz daha likidite eksikliğinden de kaynaklı olarak yükseliş takip ediyoruz. %35 seviyelerinde 10 yıllık tahvil getirimiz. Dolayısıyla tabii ki sene başına göre daha yüksek seviyeleri konuşuyoruz.
1: Oraya ilgiyi nasıl görüyorsunuz bizim tahvillere?
2: Tabii bizim tarafta yatırımcı yani seneye başlarken bir dezenflasyon, bununla birlikte politika faizinde gerilemeyle sermaye kazancı aslında yatırımcıyı oldukça cezbediyordu. Yani hem yerli yatırımcının hem de yabancı yatırımcının ilgisinin biraz daha orta uzun vadeli. Hani 5 yıl etrafında şekillenecek şekilde ama 5-10 yıl segmentine de ilgi duyulduğunu takip ediyorduk. Ancak tabii ki yaşanan enflasyonist arz şoku sonrasında dezenflasyon ve beklentilerinin azalması, politika faiz indirim tahminlerinin ötelenmesiyle birlikte yatırımcı ilgisi yeniden kısa tarafa kanalize oldu. Orada 5 yıldan kısa tarafta aslında yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin biraz daha o tarafta kaldığını görüyoruz. Özellikle 2-5 yıl arası vadeler yerli yatırımcı açısından biraz daha ilgi görüyor gibi. Yabancı yatırımcı aslında biraz daha TRF gibi hani daha kısa vadeli getiriye odaklı tahviller tarafında biraz daha ilginin yoğun olduğunu anekdotal olarak anlıyoruz. O açıdan tabii ki şu anda 5-10 yıl segmentinde ilgi biraz daha sınırlı. Burada dezenflasyonun biraz daha ilerlemesi ve Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti görünümünde normale dönüşle birlikte yeniden 5 yıl etrafında sermaye kazancı için ilgi artabilir belki.
1: Şimdi tabii bu fonlama meselesi aslında hisse tarafı için de kritik konu. Dolayısıyla şimdi hisse tarafına yani borsaya baktığımızda belli bir bantta hareket eden bir süredir bir dinamiği takip ediyoruz ve de sektörel bazlı, hisse bazlı ayrışmalar da son derece belirgin. Şimdi buradaki bu temanın değişmesi ne zaman olur sorusunun temel cevaplarından biri de az önce vurguladığınız mesele olarak telaffuz ediliyor. Yani haftalık repoya dönülmesi yakın bir vadede. Enflasyon raporu toplantısındaki mesajları da dinledik. Oradaki revizyonu da takip ettik. Dolayısıyla bu tarafta en erken nerede bir hamle görme ihtimalini yüksek bulursunuz? Ağustos enflasyonunu görmeden mümkün müdür bir hamle beklemek Merkez Bankası'ndan?
2: Burada yani tabii ki her şey mümkün ama petrol fiyatları bence belirleyici olacak unsur. Yani şu anda 92 dolara yaklaşmış vaziyette Brent'in en yakın vadeli sözleşmeleri. Bir anda hani yarın piyasaya baktığımızda işte ABD ile İran kalıcı olarak bir anlaşma üzerinde uzlaştı ve Hürmüz'den geçişler sorunsuz bir şekilde yeniden başlıyor haberini görürsek tabii ki burada işte petrol fiyatını yeniden Haziran ayında gördüğümüz gibi 70 dolarlara hızlı döndüğü bir konjonktürde Merkez Bankası da yukarı yönlü enflasyon risklerini yeniden değerlendirip belki kademeli olarak 37'ye doğru gidebilir. Ama bu baz senaryomuz değil. Çünkü mevcut konjonktürü ele aldığımızda biraz daha risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Bu petrol tarafı için de geçerli. O açıdan Ağustos enflasyonunu görmek ve Eylül toplantısında en erken adım atılabileceği görüşümüz var. Orada da yani petrol fiyatı yüksek kalmaya devam ederse belki kademeli bir geçişi doğrudan 37'ye inmekli de kademeli bir geçiş bile gündemde olabilir. Ama tabii ki verilen mesaj net. Yani normalleşme isteniliyor, risklere bağlı.
1: Peki şimdi bir yandan da SPK fon rehberini tamamladı, haberini takip ediyoruz. Bu rehber içeriğinden, yani bu fon rehberi içeriğinden ne beklersiniz son dönemdeki tüm gelişmeler ekseninde?
2: Tabii ki bunu uzun dönemdir tartışıyoruz aslında. Yani üzerinde çalışılan bir taslak ve özellikle de belli uluslararası kuruluşların işte değerlendirmeleri sonrasında biraz daha da ön plana çıktı beklentiler. Yani burada tabii ki ana beklenti yatırımcıların korunması, piyasa şeffaflığının artması ve işte piyasadaki erişilebilirlik unsurlarının daha da yükselmesi. Yani aslında genel olarak hem sermaye piyasalarının işleyişinin daha sağlıklı hale gelmesi hem de yatırımcının daha çok daha rahat hareket edebileceği, kendini daha güvende hissedeceği bir ortam olması. Dolayısıyla beklentilerimiz bu şekilde.
1: Peki şimdi baktığınızda yani yüksek faiz ortamında şirket karlılıklarının da tabii baskılandığı bir süreci takip ediyoruz. Özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek lokomotif sektörler açısından nasıl bir ayrışma beklersiniz önümüzdeki süreçte?
2: Tabii o tarafta yani sizin de belirttiğiniz gibi fonlama maliyetlerinin gelişimi asıl belirleyici olacak. Yani büyük hisseler daha işte bankacılık, holding gibi yabancı yatırımcının da sermaye girişleri için tercih ettiği hisseler biraz daha ister istemez geri planda kalıyor yüksek fonlama maliyeti nedeniyle. Bir de jeopolitik konjonktür nedeniyle biraz daha işte savunma sanayi, rafineri gibi sektörlerin ön plana, rafineri sektörlerin ön planda kaldığını görüyoruz. Eğer jeopolitik tarafta olumlu bir gelişme, tabii bu dezenflasyon görünümü açısından da pozitif olacak. Arkasından da faiz indirim beklentilerinin biraz daha yükseldiği bir ortama gelirsek orada yeniden yabancı yatırımcının da ilgisinin yüksek olduğu işte bankacılık, holding gibi sektörleri konuşmaya başlarız.
1: Şimdi tabii bir yandan da yani Avrupa tarafındaki hikaye nasıl gidecek, oradaki işaretler ne söylüyor sorusu da gündemde. Bunu özellikle ihracat potansiyeli yüksek şirketlerin performansı açısından bu sene sonuna kadar ne beklemek gerekir üzerinden soruyorum. Baktığımızda yani büyüme konusunda sıkıntılı bir Avrupa var ama bir miktar son verilere baktığımızda işte Almanya ZÜ endeksinde bir toparlanma var. Bir miktar hareketlenme var. Özellikle savunma harcamaları ekseninde bir hareketlenme de söz konusu olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla oradan yani oradaki projeksiyonlar ekseninde dediğim gibi ihracatçı şirketler açısından fırsat alanı var mı? Öyle sorayım.
2: O tarafta baktığımızda birkaç bileşeni bir arada değerlendirmemiz lazım. Tabii ki bu enflasyonun yükselmesiyle birlikte işte ECB'nin daha sıkı para politikası uygulayacağı bir de arz şoku geldi. Dolayısıyla büyüme beklentileri, Avrupa'nın büyüme beklentileri %1'in biraz üzerindeydi. 1.2, 1.3'lerdeydi. %0,9'lara geriledi ister istemez. Ama orada hem PMI verileri, sizin de bahsettiğiniz verinin dışında PMI verilerine baktığımızda hem hizmetler hem de imalat sanayi 50'nin üzerinde. Dolayısıyla yani aslında bir güçlü kaldığını görüyoruz. Yani beklentilere göre Avrupa ekonomik görünümü aslında daha olumlu seyrediyor. O tarafta tabii ki Almanya ve tarafından yapılan harcamalar, işte endüstrinin dönüşümüne yönelik adımların da etkili olduğunu düşünüyoruz. İhracat tarafında tabii Euro-Dolar paritesini de göz önünde bulundurmak lazım. O tarafta işte 1.16 civarından sonra mevcut seviyelerde biraz daha yatay bir görünüm bekliyoruz. Tüketim eğilimi, yalnız imalat ya da hizmetler yükselse bile tabii ki Euro bölgesi tüketicisinin reel harcanabilir geliri enflasyon tarafından düştüğü ve aslında tasarruf eğilimi zaten yüksek olan bir bölge olduğu için de tabii bu ekstra tüketimi biraz daha baskılayan bir unsur olarak çıkıyor reel gelirin düşmesi. Dolayısıyla yani doğrudan bir fırsat, açık ve net bir fırsat var diyemiyorum rahatlıkla. Ama tabii ki jeopolitik gelişmeler eğer pozitif yönde etkiler, işte ECB'nin faiz artırım beklentileri gündemden kalkar, fiyatlamalardan çıkarsa tabii ki genel küresel büyüme açısından olumlu olacaktır. Ve Euro bölgesi de zaten bundan olumlu etkilenecek. Bizim ihracatçı şirketlerimizde pozitif yansıyacak bir durum olacaktır.
1: İrem Hanım, şunu da sorayım. Maliyenin para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak para için yeni vergi formülü üzerinde çalıştığına dair bugün aktardığımız bir haber vardı. Stopaj avantajını kullanmak için bu para piyasasına yönelen paranın biraz daha uzun vadeli ve işte üretken yatırımlara dönmesi, yönlendirilmesi hedefiyle farklı seçeneklerin değerlendirildiğini anlıyoruz. Henüz kesinleşmiş bir durum olmamakla beraber. Şimdi bu böyle bir vergilendirmenin etkisi ne olur sizce? Öncelikle yani az önce telaffuz ettiğim hedef açısından doğru bir yöntem midir?
2: Şimdi tabii yani hiçbir detay yok elimizde. Dolayısıyla hani yöntem ya da amacı kesin olarak değerlendiremiyoruz. Hani biraz daha genel konuşabileceğim o yüzden yani.
1: Yani anlıyoruz ki o stopaj avantajını törpülemek düşünülüyor. Yani tartışılıyor.
2: Yani o tarafta amaç yabancı yatırımcının daha uzun vadeli, işte biraz daha belki tahvil piyasası ya da hisse senedi piyasası gibi kısımlara kanalize olmasını sağlamaksa tabii ki bu sermaye yatırımları açısından pozitif bir görüştür. Zaten bu arzulanan bir şeydir hani genel olarak da baktığımızda. Ama tabii ki net etkisini ancak düzenlemenin tamamını görünce anlayabiliriz. Şu anda bir yorum yapmak oldukça zor.
1: Sıcak paraya gelen yatırımcı yani bu yani buradaki stopaj avantajı sınırlandığında uzun vadeli yatırıma döner mi? Yani o iki yatırımcı profili arasında fark yok mu?
2: Şöyle yani tabii ki hem farklı olanları vardır hem de koşullar gereğince daha kısa vade kanalize olan ama daha orta uzun vadeye yayılma isteği de olan yatırımcılar vardır açıkçası. Bir yatırımcının hani biraz daha hani sabit getirili tarafa ilişkin konuşuyorsak mesela yani hisse senedi yatırımcısı biraz daha farklı bir risk profili olduğu için para piyasasıyla diyelim ki biraz daha uzun vadeli hani tahvil yatırımcısını kıyaslıyor olursak bir yatırımcı tabii ki orta uzun vadeye geçerken hani faizler açısından biraz sermaye kazancı potansiyeli de görmek ister. İşte orada aldığı döviz kuru riskini kontrollü olduğunu bilmek ya da bunu uygun bir maliyetle hedge etmek ister. Faizlerin yukarı değil aşağı yönlü potansiyeli olduğunu bilmek ister eğrinin o pozisyon aldığı daha orta uzun vadeli kısmında. Şimdi bu koşullar sağlanmıyorsa ama para biriminin getirisini hala cazip buluyorsa daha kısa tarafta konumlanır genel olarak. Dolayısıyla hani bu diğer etkenlerle birleşince daha olumlu sonuç alınacak bir durumdur diye değerlendiririz.
1: Çok teşekkür ediyorum İrem Talaslı, katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. İş Portföy Baş Stratejisti konuğumuzdu. Berk Kangal yayına katılacak şimdi. Berk Bey hoş geldiniz. BGC Partners yatırım uzmanı. Merhaba.
3: Merhabalar.
1: Şimdi küreseldeki temalar eşliğinde özellikle de hani Japonya'dan Amerika'ya, Almanya'dan İngiltere'ye 10 yıllıklar, 20 yıllıklar, 30 yıllıklar yukarı giderken tahvil piyasasında TL cazibesi açısından nasıl bir ortam var?
3: Temkinli yaklaşacaktır insanlar. Yani dünyadaki bu enflasyonist durum devam ettiği sürece haliyle tabii ki bize de biraz temkinli yansıyacaktır. Ama son zamanlarda son bir iki data biraz enflasyon konusunda iyi gelmeye başladı. Onun bir iyimserliği var bence. Ama tabii bu arada yani bir gerçek var. Ciddi bir faiz var yani şu anda ülkede. O yüzden şimdi bir miktar bir mesela dünkü ihaledeki alış bence çok ciddi bir rakam. Bunun muhtemel sebebi belki biraz bu işte Eylül'deki özellikle haftalık depo ihalelerine tekrar başlama ihtimalinin olması diye düşünüyorum. Eğer orada bir normalleşme önümüzdeki dönemde eğer petrolde bir normalleşme oldu ama bunu şimdiden söyleyemiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil çünkü. Bir normalleşme olursa sene sonuna doğru iki tane faiz indirimi eğer masaya gelirse bunun cazibesi TL için iyi bir durum olabilir. Ama yani yurt dışına baktığımızda yani uzun taraftaki sıkıntılar devam ettiği sürece orası normalleşmez. O normalleşme yani özellikle ya bizim zaten CDS'in bu noktalarda olduğu sürece yani çok kötü bir etki etmez özellikle bizim tahvillerimize yurt dışında. Fakat diğer taraflarda özellikle dediğim gibi önümüzdeki dönemdeki borçlanma miktarlarının da çok yüksek bir seviyede olduğu bu ortamda bir hafif bir gerginlik olabilir ama yani izleyip göreceğiz onu. Şu anda Berk çok Bey, da panik yapmamak lazım.
1: Efendim? Global risk algısı yükselirse bunun CDS etkisi olmaz mı?
3: Olur. Olur ama bizim zaten CDS'imiz şu anda gelebildiğinden daha iyi bir duruma gelme ihtimali yok bence. Yani çünkü onun için daha farklı şeyler yapılması lazım. Orada dediğim gibi yıllardır konuşulan yapısal bir takım reformlar, bir takım mali politikalar, bunun etkilerinin dahilinde bir not arttırımı söz konusu olursa veya yapılırsa ki sonraki düşüşler olur o. Yani şu ortamda daha fazla CDS'in düşmesini gerektirecek bir durum yok açıkçası.
1: Yok, ben zaten tersi olur mu diye soruyorum.
3: Tersine olacak bir durum şöyle olur. Yani kalkıp da ekstra bir faiz indirimi gibi böyle daha böyle insanların hoşuna gidecek. Yani özellikle çok böyle fazla bir faiz indirimi tarzı bir duruma girerse o zaman insanlar bu sefer huzursuzlanır. O zaman mali politikalardan sapılıyor durumu olur. O zaman da tabii CDS yukarı gider yani.
1: Peki, yani Türkiye'nin Eurobond makasında bir etki üretir mi?
3: Üretir tabii. Yani gelişen piyasalardaki şey ne kadar yukarı gelirse, faiz ne kadar yukarı gelirse, tabii CDS kadar onun üstüne kalıp o şekilde ilerliyor. Ama eğer bizde mali politikalarda bir bozulma olursa o zaman CDS de yukarı gelir. O zaman daha da fazla spread açılır. O da bizim borçlanmamızı, maliyetini daha da yukarı çeker tabii ki.
1: Şimdi Berk Kangal, bugün konuştuğumuz bir başlığı size de sormak istiyorum. Maliye para piyasası fonlarında yoğunlaşan sıcak para için yeni vergi formülü üzerinde çalışıyor diye. Şimdi burada yani burayı kısıtlayacak, törpüleyecek bir uygulamanın etkisi ne olur özellikle carry trade cazibesi açısından, ne dersiniz? Yani yavaşlatma riski...
3: Zamanlama riski, zamanlaması önemli. Azaltma riski evet. Sonuçta stopaj bir anda %17 uçağa çıkarsa, yani herhangi bir yüzdeye çıkarsa bu tabii ki cazibesini artıracak. Bu ne demek? Ülkenin daha fazla faiz vermesi gerekecek demek. Bu da maliyetlerin artması demek. Bu iyi bir şey değil ama faizimiz yüksek ama Eğer konjonktürde bir iyileşme olur, etrafta, dünyada biraz daha sakinleşme olur ve bunun zamanlamasıyla beraber bu yapılırsa bunun negatif etkisi sınırlı kalabilir. Ama onun dışında bunun zamanlamasına bakılmadan veya piyasayla daha net bir şekilde konuşulmadan ve durumun ne olduğunu gözlemlemeden yapılan bir artırım bence kötü teper. Peki. İyi olmaz yani.
1: Anladım. Son olarak bir kur politikasında baskı riski olur mu yine oradan Doğan?
3: Olur ama orada şöyle bir şey var. Yurt için, oradaki en önemli şey yurt içindeki talebin artıp artmaması.
1: Aslında daha ziyade onu soruyorum. Yani orada bir, evet buyurun.
3: Yurt içindeki talebin artıp artmaması önemli. Yani şu anda gelen sıcak para veya oradaki duran sıcak paranın miktarı ile alakalı bir sıkıntı yok. Önemli olan o şu ana kadar TL'ye geçmiş olan özellikle yurt içi yatırımcının bundan dönüp de tekrar döviz yatırımına dönmesi sıkıntı yaratabilir. Ama diyorum tekrar faiz yüksek, ciddi bir faiz var. O yüzden ben öyle orada çok bir sıkıntı görmüyorum açıkçası şu anda. Yani bir kontrollü bir artış var. Bir miktar hızlandırdılar. Bence bilerek yapıyorlar. O yüzden yani ben sene sonuna kadar döviz kuru üzerinde herhangi bir şey görmüyorum. Onu ondan sonra tekrar bakacağız.
1: Berk Kangal, çok teşekkür ediyorum katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak. Ceren, hoş geldin. Avrupa piyasalarına baktığımızda bugün negatif ağırlıklı bir görünüm var. Bir tek Paris'in pozitif ayrıştığını görüyorum.
4: Merhabalar Zeynep. Evet, risk iştahı baskılanmış durumda. Petrol fiyatlarında yaşanan artış kaynaklı endekslerde karışık bir görünüm var. Fakat 2 haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor borsalar. Aynı zamanda 5 günlük düşüş serisini sonlandırmaya çalışıyor. Fakat şu anda hem işlem hacimleri görece düşük hem de Avrupa borsalarında artık bir miktar daha momentum zayıflamış gibi gözüküyor. Enerji hisseleri bugün güçlü performans gösteriyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle Brent petrolün varili 91 dolarlar seviyesine yükselmiş durumda. Diğer yanda tabii tahvil faizleri üzerinde baskı vardı. Dün de devam ettiğini görmüştük. Özellikle uzun vadeli tahvil faizleri cephesinde. Bugün o baskı duraksadı. Bu aslında pozitif bir haber hisse senedi piyasaları için. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Almanya tarafında 2011'den bu yana en yüksek seviyelerdeyiz. İngiltere'ye baktığımız zaman %6'lara yaklaşmış durumda uzun vadeli tahvil faizleri. Yani Avrupa'nın genelini saran bu satış dalgasının bugün bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Diğer tarafta da piyasalar Trump'tan gelen açıklamaları takip ediyor. Trump yaptığı açıklamada İran'la herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açık olduğunu ifade etti. Ve bu açıklamalar İran'dan gelen Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğu yönündeki açıklamalarla çelişiyor. Diğer tarafta bugün savunma hisseleri tarafında da pozitif bir momentum var. Geçtiğimiz hafta birkaç kurum Avrupa'da savunma hisseleri için hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyona gitmişti. Bugün de iki kurum daha yukarı yönlü revizyona gitti. Buna gerekçe olarak orta vadeli güçlü büyüme beklentilerini aynı zamanda Avrupa'nın genelinde askeri harcamalardaki artış planının bütün savunma grubunu destekleyeceği beklentisine yer verdiler. Verilere baktığımız zaman bugün İngiltere'den gözler enflasyon verisindeydi ve Temmuz ayında enflasyon son 4 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. %2.9'a yükseldi tüketici fiyatlarındaki artış oranı. Bu İngiltere Merkez Bankası'nın %2.8'lik tahminin bir miktar üzerinde fakat piyasa beklentisiyle uyumlu. Yani bu kadar bir artış olması bekleniyordu. Bir önceki ay %2.6 seviyesindeydi TÜFE. Burada alt kırılımlara baktığımız zaman hizmetler tarafında gevşeme var. Gıda fiyatları gevşedi. Çekirdek enflasyon değişiklik göstermedi. Bunlar pozitif gelişmeler. Fakat manşet rakamda özellikle biz enerji maliyetlerindeki artışın etkisi aksine gördük. Temmuz ayında doğalgaz fiyatlarında %15'lik bir artış yaşanmıştı. Diğer tarafta bu yükselişin aslında arkasındaki temel unsur hane halklarının enerji faturalarını belirleyen fiyat tavanın %13 oranında artırılmasıydı. Diğer tarafta tabii riskler artıyor önümüzdeki dönemde enflasyona dair. İngiltere Merkez Bankası bu yılın son çeyreğinde TÜFE'nin %3,2 ile zirve yapmasını bekliyor. Şimdi gıda fiyatlarında pozitif bir tablo görüyoruz. Fakat İngiltere'de geçtiğimiz haftaya kadar hakim olan bu kuraklık, yaşanan 5. sıcak hava dalgası gıda fiyatları üzerinde önümüzdeki aydan itibaren yukarı yönlü risk oluşturuyor. Diğer tarafta bakacak olursak tabii İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde bir değişiklik yok. Yıl sonuna kadar piyasalarda 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Dün de iş gücü piyasası verilerini almıştık. Orada açık pozisyon sayısı yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. İş gücü piyasasında şu an zayıf seyrediyor olmasıyla beraber İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz artışı beklentisinin fiyatlanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz Zeynep.
1: Böylece piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var. Alara Akgün burada olacak. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz tekrar. Hoşçakalın şimdilik.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
5: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Sanayi, üretim ve ihracattaki son performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ender Şahin bizlerle. Ender Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ender Bey. Şimdi aslında ilgi alanı ve faaliyeti çok geniş bir sektörün şapkasındasınız ve bakıldığında son zamanlarda çimento sektöründe 2025 yılında yaklaşık 100 milyon ton üretim yapıldı ve 1,3 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk 5 ayına bakıldığında bu tablo ise biraz daha durgun geçtiğini rakamlar bize gösterdi. 9 milyon ton üretim ve 551 milyon dolarlık da bir ihracat rakamına ulaşıldığı görüldü. Peki yılın geri kalan aylarında nasıl bir tablo vardı? Yıl sonunda, yıl başındaki ihracat ve üretim beklentilerinde aşağı bir revizyon öngördünüz mü? Son tabloyu, sahadaki havayı sizden dinleyelim.
2: Şimdi ilk 7 ay olarak baktığımızda Alara Hanım, aslında miktar bazında geçen seneye yatay bir rakam görüyoruz. O da 14 milyon ton. Ama bizde önemli olan şu nokta, ihracat anlamında baktığımızda, değer anlamında 838 milyon dolarla geçen senenin %6 üzerinde bir katma değer sağlamışız. Ton başına fiyatlar olarak baktığımızda da yaklaşık %10'a yakın bir fiyat artışı söz konusu. Miktar kırılımında bizlerde katma değerli ürün çimento, ham madde klinkerdir. Yani ne kadar çok katma değerli ürün olan çimentoyu ihraç edersek o kadar ülke için daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu rakamlara baktığımızda da yine çimentoda miktar bazında ihracatında %6, değer bazında da %9 artış ilk 7 ayda yakaladık. Buna paralel olarak yine beklenen ölçüde klinkerde de düşüşler söz konusu tabii ki. Klinkerde de miktarda %14, yüzdesel olarak da %2 bir düşüş var. Pazar dağılımına baktığımızda ilk 7 ayda bizim ana pazarımız olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 milyon tonla lider ülke konumunda olduğunu, yine Suriye'nin 2 milyon tonla, ki inanılmaz bir artıştır bu, ikinci sırada İtalya'nın da 1.2 milyon tonla üçüncü sırada gerçekleştiğini gördük. Yükselen ülkeler anlamında Suriye %13 artıştı.

0: artışla şu anda açık ara birinci, ki bu bizim için çok önemli. Çünkü Suriye bizim hem karayoluyla hem deniz yoluyla ihracat yaptığımız bir ülke. Libya'ya ise 290 bin ton ihracat yaptık ilk 7 ayda. Bu geçen senenin 5 katı. Pazar çeşitliliğinde de, ki bu bizim için çok önemli riskleri dağıtma anlamında, İtalya, Bulgaristan, Kanada, Meksika ve fil dişi ülkelerinde kayda değer artışlar söz konusu. Üretimde yine geçen seneye paralel çok düşük, yani %5 kadar bir çimento üretiminde düşüş var. O da 33 milyon ton. Klinker'de geçen seneyle hemen hemen aynı, 32 milyon tondayız.
1: Şimdi bakıldığında tabii Amerika'da Türkiye'nin ihracatta biraz daha fazla performans gösterip birinci sıraya yükselmesiyle beraber dikkat çeken de bir performans ayrışması yaşandığı konuşuldu. Sizin de daha önceki söylemlerinizi biraz okuduğumda burada ABD tarafında yerel üreticilerin lobi yaparak anti-dumping soruşturması Türkiye'yi açabileceğinin de altı çizilmişti. Peki burada böyle bir açıklama şu an geldi mi? Yani Türkiye'nin Amerika'da çimento ihracatında biraz daha randımanın artırmasıyla beraber böyle bir riskle sektör sizce karşı karşıya kalır mı?
0: Şimdi Amerika bizim bir numaralı pazarımız, özellikle dökme çimento ihracatında. Amerika'nın da bir numaralı tedarikçisi Türkiye, aynı şekillerde. Şimdi oradaki yerel üreticiler böyle bir girişimde bulundu. Sanction 301 dediğimiz kapsam içine alma ile ilgili, fazla kapasitenin Amerika'ya yönlendirildiği ile ilgili, Türkiye'nin de Sanction 301'e dahil edilmesiyle ilgili bir talepte bulunuldu. Şimdi biz bunu yakından takip ediyoruz ama şu anda zaten resmi olarak biz bu anti-dumping açma talebine bir taraf değiliz. Çünkü Türkiye Sanction 301'in içinde değil. Vietnam gibi, Tayland gibi ülkeler, ki bunlar direkt rakiplerimiz, onlar direkt muhataplar. Ama bu süreci yakından takip ediyoruz. Zaten gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Amerika tarafıyla da görüşüyoruz. Ama dediğim gibi resmi olarak bir taraf olmadığımız için süreci sadece şu anda yakından takip ediyoruz. Herhangi bir risk oluşturmuyor şu anda.
1: Şimdi ihracat tarafındaki genel tabloya geri döndüğümüzde ilk 5 ayda 9 milyon tonluk aslında bir üretim ve 551 milyon dolarlık da bir aslında rakamın olduğunu ihracatta görmüştük. İlk 7 aylık sonuçlara bakıldığında geçtiğimiz seneki toplam 1,3 milyar dolara yakın ihracata yakınsayacak bir yıl sonu tablosu öngörüyor musunuz? Nasıl bir rakam öngörürsünüz?
0: Şimdi ihracat hedeflerimizi biz sene başına %3 olarak belirledik. Çimento'da özellikle son zamanda yaşanılan malum jeopolitik durumlar, savaş durumları aslında Türkiye'de spot satış taleplerini arttırdı. Yani çimento ihracatında Türkiye tarafında büyüme trendi şu anda hızlanarak devam ediyor. Ama öbür taraftan da Avrupa'da klinker satışımız anlamında karbon düzenlemelerindeki belirsizlikler yüzünden orada bir daralma var. Oradaki müşterilerin tedirginliği, oradaki soru işaretlerinin giderilememesi işin açıkçası Avrupa'da bir sıkıntı yaratıyor. Ama biz daha çok tonajımızı koruyaraktan daha katma değerli ürünlerle daha karlı bir sene geçirmek için, ki zaten ilk 7 ayda bunu gösterdik, ihracat değerimizi %6 arttırarak bu doğrultuda ilerliyoruz. Tabii bu hedeflere ulaşmak için bazı risk faktörlerini de ekart etmemiz gerekiyor. Bunların başında öngörülemez navlun artışları, enerji maliyetleri, onlara da değiniriz ilerleyen zamanda, ama jeopolitik krizler ve dediğim gibi Avrupa'daki karbon düzenlemesini risk faktörleri arasında sayabiliriz.
1: O zaman buradan hemen fiyatlardaki son tabloyu konuşmaya geçelim sizinle beraber. Çünkü siz de bahsettiniz söylemlerinizde. ABD-İran savaşı ile beraber Şubat ayının sonundan bu yana aslında farklı jeopolitik risklerin de yükselmesinin ardından birçok sektörde ürün gamında fiyatların arttığına şahit olduk. Peki çimento sektöründe bu süreçte ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalındı ve bu artışların kaçı tüketiciye yansıyabildi sizce? Nasıl bir tablo var?
0: Şimdi bizim sektör artışlarımız aslında birazcık da stratejik olarak belirledik. Bahsettiğiniz gibi ABD-İran gerilimi özellikle tedarik sürecinde küresel anlamda sıkıntılar yarattı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece petrol geçişlerini değil, oradaki bizim direkt rakip çimento fabrikalarının da ürünlerinin oradan çıkmasını engelledi. Halihazırda ortak olarak sattığımız müşterilere siparişleri ulaşmadı. Nitekim yine direkt rakip olarak gördüğümüz ve bizim pazarlarımızdaki Çin'deki daralmadan dolayı bizim pazarlarımıza yönelen Vietnam gibi ülkelerin de bu savaştan da bizlere göre daha çok olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda müşteriler Türkiye'yi güvenli liman olarak hem jeopolitik konumu nedeniyle hem de liman kapasitesi ve ihracat anlamındaki tecrübesinden dolayı yüzler Türkiye'ye

0: çevrildi, bu net. Burada biz aslında krizi fırsata çevirdik sektör olarak, ama tabiri caizse fırsatçılık yapmadık. Yani bir, kontratlarımızı öncelik veriyoruz. Halihazırda bizim de kontratlı müşterilerin siparişlerine öncelik veriyoruz. Ama spot anlamda bu krizden bize yönelen müşterilere de sadece maliyet artışlarını yansıtarak herhangi bir fırsattan istifade etmeyerek uzun vadeli işbirliğini düşünerek o anlamda ilerliyoruz. Fiyat anlamında da artışlarımız oldu. Özellikle maliyet bazında da çok etkilendik. Çünkü biz enerji yoğun bir sektörüz. Kömür ithal ediyoruz ve kömür maliyetleri özellikle son 3 ayda %40'ı bulan bir maliyet artışıyla karşılaştı. Malumunuz yurt içi enflasyon her zaman üzerimizde bir baskı. Maliyeti karşılayamayan döviz kurları da zaten karşımızda bir sorun olarak ilerliyor, ama son zamanlardaki devlet politikaları da bu anlamda olumlu ilerliyor. Bu anlamda da ilerleyen dönemlerde beklentimiz olumlu. Öbür taraftan Vietnam gibi ülkelerde devlet sübvansiyonlarıyla fabrikalarını desteklemeleri de bizim her zaman piyasada karşımıza çıkan bir risk, ama biraz önce de belirttiğim gibi biz krizi çözen ülke konumuna geldiğimiz ve kısa vadeli değil uzun vadeli kalıcı güven sağladığımız için Türkiye olarak, bunu da ispatladığımız için önemli ölçüde önümüzdeki senelerde daha karlı bir şekilde uzun vadeli müşterilerle kontratlar imzalayacağımıza güvenim tam.
1: Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bugün İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. İhracatçı ve imalatçı yakından ilgilendirecek bir açıklama geldi. Çünkü uzun zamandır da aslında döviz dönüşüm desteğinin uzatılması ve primin artırılması beklentisi iş dünyasının nezdinde konuşuluyordu. Bakan Bolat 1 Ekim itibariyle döviz dönüşüm prim 2 kat arttırılacak demişti. Burada arttırılma hedefinin de olduğunu söylemişti. Şu an %3 olarak uygulanıyor. Peki siz burada döviz dönüşüm uzatılmasının ardından prim tarafında bir arttırılma beklentisi taşıyor musunuz?
0: Yani bizim beklentimiz o konuda var işin açıkçası. Bizim sektör için de önemli. Bizim en azından bu geçiş sürecinde bizlere her zaman fayda sağladı bu tip destekler. Bizim beklentimize bu desteğin devam etmesiyle ilgili.
1: Eylül ayının aslında ilk haftalarında da orta vadeli aslında programın da açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene de Eylül'ün aslında ilk haftalarında gelmesi beklentiler dahilinde, daha da tarih açıklanmadı. Peki siz Eylül ayında açıklanacak OVP'den nasıl bir mesaj ve çıktı bekliyorsunuz iş dünyasının nezdinden baktığımızda?
0: Yani o konular dediğim gibi, yani ihracat odaklı pazarlarda rakip ülkelerinde NAHOL'un desteği olsun, kredi desteklemesiyle devlet sübvansiyonları ile ilgili destekler çok olduğu için, özellikle bizim mesela Mısır bir numaralı rakibimiz, Vietnam, bu tip ülkelerde bu tip destekler fazlasıyla fabrikaları desteklediği için, sadece çimento sektörü için, bizler için de bunların devam etmesi, en azından bu kriz sürecinde malum yaşadığımız olumsuz maliyet artışlarını kompanse etmekte işin açıkçası çok önemli bir konu ve bununla ilgili 2027'de de Ticaret Bakanlığı'ndan bu tarz desteklerin sizin de belirttiğiniz gibi geleceğine inancımız tam hala.
1: Şimdi diğer dış pazarlara geri döndüğümüzde aslında Ender Bey, ABD-İran gerilimi Hürmüz Boğazı'nın yarı kapalı kalması, lojistik risklerin daha da artmasının ardından asıl tedarikçilerden Türkiye'ye ne kadarlık bir ek sipariş geldi ve sizce bu gelen ek sipariş eğilimi önümüzdeki dönemlerde kalıcı olabilir mi?
0: Kesinlikle olacak, çünkü herkes anladı. Yani Türkiye ile sene başında kontrat yapan müşterilerin hiçbir yüklemesi aksamadı. Lojistik krizle ilgili veya Türkiye'nin gelen siparişleri, çünkü biz deniz yoluyla ihracat yapan bir sektörüz. Dünya çapının %90'ı deniz yoluyla. Türkiye'deki hiçbir aksamanın olmaması bütün dünyadaki alıcıları, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu biz ispatladık. Önümüzdeki ay Türkiye'de çok önemli bir uluslararası konferans düzenlenecek. Bütün sektör temsilcilerini ev sahibi olarak burada ağırlayacağız. Benim inancım bu gelişmelerin, bu toplantılarda önümüzdeki sene kontratlarına gerçek anlamda olumlu yönde yansıyacağı ve bütün sektördeki fabrikaların Türkiye'nin güvenli liman olarak ispatlanması nedeniyle çok güzel kontratlar yapacağına eminim. Çünkü başta ABD ve Afrika pazarı, özellikle Uzak Doğu ve Arap Yarımadası'ndan tedariğini düzgün ve düzenli bir şekilde sağlayamaması, Türkiye'nin daha kalıcı ve uzun vadeli bir tedarikçi olduğunu ispatladı.
1: 2025 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %16'sı ihracat.

0: edildi. Peki 2026 yılında aynı tabloyu görecek miyiz? Sizce bu seviyeyi hangi oranlara taşımamız gerekiyor bu yıl nezdinde konuştuğumuzda?
1: Benim kişisel tahminim, trend bu şekilde devam ederse aşağı yukarı aynı, belki %1-2 üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz.
0: İlk 5 ay verilerine bakıldığında yine aslında çimentoda ton başına ortalama ihracat fiyatının yaklaşık 61 dolar olduğunu gösterdi rakamlar bizlere. Peki miktar artarken birim gelirde ve kar marjında nasıl bir seyir var? Bu tarafta geçen seneye kıyasla farklı bir tablo gördük mü?
1: Gördük kesinlikle. Burada %10 bir artış sağladık geçen seneye göre. Yani biraz önce de belirttiğim gibi miktarımız hemen hemen yatay kalsa da karlılığımız ve verimliliğimiz, katma değerli ürün satışımız artıyor. Bu bizim için de hedeflerden biriydi. O yüzden onu da gerçekleştirdiğimiz için sektör olarak mutluyuz.
0: Şimdi tabii Temmuz'da yurt içi üretici fiyat endeksine bakıldığında yıllık %27,83'lük bir artış vardı. İmalat sanayideki üretici fiyat endeksine bakıldığında %28,96'lık bir artış olduğunu gördük. Peki çimento fiyatlarını biraz sizinle konuştuk. Bu yıllık artışı bu sanayi imalat tarafındaki enflasyona vurursak aynı oranda mı bir artışla karşı karşıya kalındı? Ve sizce maliyet artışının ne kadarını satış fiyatlarına yıl sonunda yansıtabileceksiniz?
1: Ya şimdi iç piyasa değil de ihracat anlamında yorumlarsak bu soruyu, hali hazırdaki rekabet koşulları bizim katlandığımız maliyetlerin tamamını fiyata yansıtmamız yönünde bazı engeller teşkil ediyor. Yani biz %100'ünü sağlayamadık, yansıtamadık. Sebebi şu anda yaşadığımız rekabet koşulları uluslararası piyasada. Bu sebepten dolayı da önümüzdeki dönemde Türkiye'ye olan talebin artışıyla ve Türkiye'den çıkan niş ürünlerin ve servisin daha kaliteli olmasından dolayı bir tık daha bu maliyetlerin tamamına yakınını arttırmak bizim için de bir hedef.
0: Peki. Ender Şahin, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve verdiğiniz bilgiler için diyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler, İş Dünyası özel bir röportajla kaldığı yerden devam edecek diyelim, ama öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim'de artılacağını dile getirdi ve özellikle emek yoğun sektörler ve üretimdeki katma değerli ve üretime istihdama destek veren sektörler önceliklendirilecek dedi. Bir kendisinin söylemlerine kulak verelim.
2: 2 ay önce sanayi kuruluşlarımız için 250 milyar işletme kredisi ve YİTAK'ın kapsamının genişletilerek 500 milyardan 750 milyarlık kredi hacmine ulaştırılması desteklerimiz sizler açısından destekleyici olsun anlamında uygulandı. Merkez Bankası döviz dönüşüm desteği kur konusundaki sıkıntılar açısından ilaç olsun diye getirildi. %2 ile başlayıp son 1,5 yıl %3 ile devam ediyor ve 1 Ekim'de Merkez Bankası çok önemli bir değişim modeli uygulamaya alacak. Özellikle emek yoğun sektörler ve üretimdeki katma değerli ve üretime istihdama destek veren sektörler öncelenerek bu döviz dönüşüm primi çok daha İki katı bir artışla inşallah uygulanacak. 1 Ekim'de bu da başlıyor. Zaten 1 Ağustos'ta 6 ay süreyle de uzatıldı. Değerli başkanlarımızın çok güzel açıklamalarını biz de takip ediyoruz ve önümüzdeki pazartesi ekonomi koordinasyon kurulumuz var. OVP programı öncesi önemli bir toplantı. Burada da sizin dile getirdiğiniz konuları arkadaşlarıma ileteceğim.
0: Evet, iş dünyası temsilcileri orta vadeli programa dair beklentilerini paylaştı. Detayları haberimize dinleyelim ve iş dünyasını burada noktalayalım.
3: Artık bu sanayi politikası noktasında enflasyonun gerçekten üreterek, bir de altını çizeyim, üreterek düşürme noktasına geçmeliyiz. Ya şimdiye kadar perakende sektörün fiyatlar onlar bunlar. Biz üretip ihracat yapan bir tarafız. Biz Türkiye'ye döviz kazandırıyoruz. Türkiye ile çok fazla ilgili olan kurumlarımız var. Doğru, ama esas ihracatı arttıracaksın ki enflasyon düşsün. Siz hem ihracatı düşürürseniz hem de üretimi kısarsanız Bu sefer arz noksanlığı yüzünden fiyatlar farklı bir noktaya geçer. O yüzden biz o anlamda inançlıyız. Önümüzdeki dönemlerde inşallah çok daha yeni OVP, az önce söyledim. Eylül'de tekrar bir revizasyonu var. Bir sürü feedbacklerimiz oldu konuyla ilgili sanayi noktasında. Yani şunu artık herhalde Türkiye anladı. Yani bu enflasyon mücadelesi sanayi noktasında sanayinin yapacak olduğu şeyi yaptı. Aslında bizde çok alakası yok. Perakende sektörü daha fazla o anlamda anlamı var. Fiyattır, eğitimdir, hizmettir, başka bir şey noktalarda ben üretiyorum ve dışarıya satıyorum. Dolayısıyla benim önümün açılması lazım.
4: Önümüzde önemli bir takvim var. Önemli bir fırsat var. Orta vadeli programın açıklanmasına artık haftalar kaldı, belki günler kaldı. Artık bu programın arifesinde net olarak şunu görmeliyiz ki Türkiye sanayisi, Türkiye sanayi ihracatı bu programda çok daha farklı bir bakış açısı istiyor. Geçmiş 3-4 yıldan beri yapılmakta olan motomot, sadece enflasyonu düşürmeye odaklı bir program anlayışının bizi iç ve dış nedenlerle getirebildiği nokta malum. Bunun çok daha fazla rakamsal değerlendirmelerine girmek istemiyoruz ama gözüküyor ki enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda ediyoruz. Biz bu Türkiye sanayisini kolay oluşturmadık. Türkiye'nin sanayisi zorlu koşullarla oluştu. Bu kapasiteler, bu üretim, bu ihracat, bu emekler belli bir birikimlerle oldu. O nedenle biz enflasyon uğruna Türk sanayisiyle ilgili değerlendirmelerimizi artık yeniden yapma noktasına gelmiş durumdayız. Burada da bunu bir iki rakamla ortaya koymak istiyorum. Bunu geçmiş aylarda da çok konuştuk. Biz sanayi olarak Sayın Bakanım enflasyona dönük yapmamız gerekeni fazlasıyla yapmış durumdayız.
5: Biraz evvel Erdal Başkanım ağırlıklı olarak sanayi kesiminin bu konudaki beklentini paylaştı. Onların tamamına katılıyorum. Onunla beraber ticaret kesiminin ve turizm kesiminin de bununla ilgili baskı altında olduğunu zaten size arz etmek istiyorum. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki OVP'de artık enflasyonun aşağı doğru çekilmesinin sadece döviz baskılanarak bir yere gelmesinin 3 sene boyunca bunun çok ciddi faturasını, bedelini ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu konudaki karlılığımız ve sürdürülebilirlik konusundaki imkanlarımız gerçekten çok kısıtlı hale geldi. Türkiye'nin ihracatının artmaya devam etmesi, ithalatın da kontrol altına alınması için bu konuda dengeleyici bir yaklaşım beklentisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 19 Ağustos 2026 Çarşamba günündeyiz. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler var. Bununla beraber hem dün akşam hem de bu sabah Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'ın kendi hazırlamış olduğu haber içerikleriyle beraber gündemi meşgul eden önemli konular var. Bununla alakalı olarak gün içerisinde tüm Bloomberg HT yayınlarında ve Bloomberg HT web sitemizde gelişmeleri sizlere an be an aktarıyoruz. Ama tahmin ediyorum akıllı para başlangıcında herkesin duymak istediği konu piyasa ne alemde sorusuna yanıttır. Bu noktada da bugün olumlu son derece şeyler söylemek mümkün. 14.400 puana doğru %1,5'un üzerinde yükselişte Borsa İstanbul'da BIST endeksinde gidiyoruz. 113 milyar TL'lik bir hacim var. BIST 30'da ve gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle Viyop tarafında da %2'nin üzerinde yükselişler var. Bankacılıkta %2'ye yaklaşan yukarı yönde yüzdesel değişimler var diyelim. Kısa bir özet sunalım. Dolar TL'de de artık yavaş yavaş 47.90 seviyesinin üzerinde yükselişimizle yukarı yöndeki yönümüzü 47.95'lere doğru çevirmiş vaziyetteyiz diyerek Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a gidelim. Onun notlarını alalım. Ardından As Savranoğlu Seren'le hem içeriği hem dışarıyı konuşacağız. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Kripto para piyasasında da olumlu bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün. Çünkü dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 22.30 civarında önemli bir haber düştü piyasaya. Sık sık yayınlarda bahsediyoruz. ABD'deki o kongrede Clarity Act'in geçmesi, geçmemesi, görüşülmesi, görüşülmemesi belirsizliği hep bir belirsizlik yaratıyordu ama SEC ve CFTC'den de kendi regülasyonlarına dair hamleler gelebilir diye konuşuluyordu. Dün SEC o hamleyi yaptı. Kripto varlıklar düzenlemesi adıyla yeni bir çerçeve önerdi. Teklif dijital varlıklara yönelik yatırımlar için özel bir yol haritası oluşturacak ve belirli arzları standart menkul kıymetler yasalarından muaf tutacak yeni bir kural seti içeriyor. Tabii kongrede o Clarity Act'in gecikmelerle karşılaştığı dönemde gelmesi de dikkat çekiyor ve iki önemli nokta var. Buna göre şirketlere 4 yıl boyunca 5 milyon dolara kadar olan arzlar için girişim muafiyeti sağlanıyor ya da 1 yıl içinde 75 milyon dolara kadar olan arzlar için fon sağlama muafiyeti sunuluyor. Ayrıca bir projenin merkezi yönetim süreçleri sona erdiğinde ilgili varlığın menkul kıymet statüsünden çıkmasını sağlayan bir güvenli liman maddesi de düzenlemede yer alıyor. Bu tabii oradaki haber akışını da hızlandıracağı benziyor. Geçtiğimiz cuma günü SEC ile ABD Senatosu'nun bir görüşmesi olacaktı, iptal edilmişti. Buradan da böyle bir hamle gelmiş oldu. Karşı hamle gelecek mi göreceğiz. Devam ediyoruz. Küresel bankacılık devi Citi kurumsal müşterileri için Bitcoin saklama hizmeti başlatmayı planlıyor. Citi'nin bu adımı BNY Mellon ve State Street gibi diğer büyük finansal kuruluşlarında benzer hamlelerini takip ediyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Giderek daha fazla küresel bankacılık devinin bu sektörde rol oynadığını görmeye başlıyoruz. Tabii Bitcoin deyince, kripto paralar deyince en önemli konulardan bir tanesi saklama. Kripto para saklama hizmetleri de varlıkların güvenli bir şekilde depolanmasını ve yönetilmesini içerdiği için kurumsal yatırımcılar için kritik bir altyapı bileşeni olarak görülüyor. Dolayısıyla Citi gibi büyük oyuncuların bu piyasada yer alması da önemli ve halen regülasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla oturmamış olmasına rağmen büyük bankaların kripto ekosisteminde kalıcı bir rol oynamaya başlayacağını da ve bunda kararlı olduklarını da görüyoruz diyelim. Son habere geçelim. Yine Wall Street'i yakından ilgilendiriyor. Nasdaq, ABD hisse senedi piyasalarındaki işlem saatlerini günde 23 saate çıkarmayı planlıyor. Sebebi ise ABD hisse senetlerine yönelik artan küresel talebi karşılama isteği. Tabii bunun kripto ekosisteminin getirdiği bir yenilik olduğunu da altını çizmekte fayda var. 7-24 hiç durmayan bir piyasa alışkanlığı tabii kullanıcılara geçince bu talepler Nasdaq tarafından da karşılanmaya başlandı diyebiliriz. Fakat tabii 7-24 değil, 5-23 diyebiliriz buna. Çünkü 5 günlük o standart bildiğimiz seans sabah 9 akşam 16.30 sabit kalacak. Ek olarak yeni bir gece seansı eklenecek. Her gün 1 saatlik işlem ve geçiş molası verilecek. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin onay vermesi halinde bu seans, bahsettiğimiz gece seansı 6 Aralık 2026'dan itibaren geçecek ve uygulamaya geçecek ve başlatılacak. Satır başları bu şekilde, detaylar bu şekilde. Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yeniden sizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Para Bu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'ın sunmuş olduğu kıymetli notlar için. Baştan bir araya gidelim. Ardından Bloomberg GT Baş Ekonomisti Aslı Savlanoğlu Seren'le hem mevcutta FOMC'den acaba yazılı metinde yakalayabileceğimiz detaylar var mı sorusuna yanıt arayacağız. Hem de önümüzde birkaç dönemeç kaldı diyoruz Eylül'e dediğin takvimde. Buna ilişkin acaba algıladığımız veriler ekseninde konular tam olarak göründüğü gibi mi yoksa arkasında detaylar mı var? Ve bir de biliyorsunuz The Economist Daron Acemoğlu için bir eleştiri yazısı yayınlamıştı. Bu hem Türkiye hem de dünya kamuoyunda önemli tartışmalara neden oluyor. Biz de Bloomberg GT Araştırma Müdürü ben Deniz ve Bloomberg GT Baş Ekonomisti Aslı Savlanoğlu Seren'le biraz da kendi bakış açılarımızla bunu konuşacağız. Kaçırmayın.
0: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: teyze tarıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Parada Bloomberg KT Baş Ekonomisi Aslı Savran Ulus Eren günü. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi öncelikle bir yine para politikaları, bununla ilişkin başta FED olmak üzere önümüzdeki sürece ilişkin takvimde bizi bekleyenler çıkacak mesajlarla ilgili anladıklarımızın ötesinde acaba detaylar var mı sorularıyla beraber biraz daha entelektüel müktesebata katkı olması adına kendi penceremizden Daron Hoca'nın üzerinden birkaç gündür fırtınalar koparan o makale ve tartışmalarına geleceğiz. Aslı hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağlar.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta kendi Merkez Bankamızın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısında da beraberdik. Hem seyircilerimizin huzurunda hem de orada atmosferi ikimiz de bireysel olarak canlı canlı deneyimledik. Ama bununla beraber sadece tartışma tabii bizim Türkiye'deki enflasyonla ilgili beklentilerimiz ya da bunun etrafındaki tartışmalarla sınırlı değil. Dünyada da seninle beraber karşıladığımız hem istihdam hem enflasyon verileri sonrası acaba Amerika'da da yıllardır tartışıldığı üzere koşullar yeterince, finansal koşullar sıkı mı? Gelen enflasyon oranları bizim ilk etapta algıladığımız gibi Fed'i rahatlatıyor mu tartışmaları var. Ama öncelikle bugün kelimeler ya da cümleler bir takım acaba farklı sinyaller içerebilir mi? Bununla başlayalım.
2: Evet, bugün bir önceki FED toplantısının tutanakları gelecek. Bu tutanaklarda bazı detaylar göreceğiz. Her ne kadar tabii ki geçmiş toplantının tutanakları olsa da biraz bizde de aslında benzer bir şey oluyor. Eğer Merkez Bankası güçlendirmek istediği bir mesaj olursa orayı biraz daha içinde altını çiziyor gibi diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu tutanakların içinde de birkaç tane şeye bakacağız. Çünkü yani toplantı sonrasında özellikle uzun vadeli tahvil faizleri yukarı yönlü seyrin devam ettiğini gördük ki bunun istenen bir şey olup olmadığı konusu ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla Merkez Bankası bu toplantı, daha doğrusu FED bu toplantısının arkasından vereceği o vurguda biraz daha şahin görüntünün altını mı çizecek? Bir, buna bakacağız. İkincisi özellikle 3 tane üyenin burada 25 bas puanlık aslında faiz artışına gidilmesini istediğini biliyorduk. Buradaki bunlarla ilgili biraz daha detay öğreneceğimizi düşünüyoruz. Özellikle böyle birkaç üyenin işte buradaki oradaki o kelimeler önemli olacak. İşte çoğunluk mu, birkaç mı, several mı, many mi, buradaki üyelerin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izledikleri ya da enflasyonist riskleri şu anda istihdam piyasasının üzerinde görüp görmedikleri. Her ne kadar biraz önce senin de bahsettiğin gibi son gelen enflasyon verisi aslında beklentilerden bir tık daha olumlu geldi. Bunun üzerine de aslında ekonomik aktiviteye ilişkin birkaç veri de aslında yavaş bir görüntü sergilediği için hem işte perakende satışlar tarafından hem istihdam tarafında biraz FED üzerinde ve borç üzerinde özellikle faiz artışına yönelik baskı biraz hafifletmiş gibi gözüküyor. Buna karşılık hala daha şunu biliyoruz ki aslında Walsh biraz o fiyat istikrarına vurgu yapmayı ve piyasanın o sıklaşmayı kendi kendine fiyatlamasını istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu

0: şey içinde de ne denir bu tutanaklar içinde de biraz buna doğru vurgu yapacak diye bekleniyor. Bir de şuna aslında dikkat çekeceğiz. Çünkü para piyasasının daha doğrusu para piyasasının sonuç olarak özellikle tahvil piyasasındaki faizlerle faiz artışlarıyla birlikte sıkılaştığını ima ediyor Kevin Warsh. Burada diğer üyelerin de görüşünü belki orada duyma şansımız olacak. Yani sıkılaştırıcı mı gerçekten bu görüşte mi üyeler diğer üyelerde? Çünkü biz şeylere baktığımız zaman yani son dönemde işte finansal koşullar endeksine baktığımız zaman en son mesela Chicago Fed'in yani daha doğrusu Chicago Fed'in devamlı yayınladığı bir güncellediği finansal koşullar endeksi var. Mesela bu endekse baktığımız zaman aslında savaş öncesine göre çok da farklı bir görde değiliz. Yani burada şunu görüyoruz en son kısmına bakarsak verinin savaşın hemen sonrasında bir miktar sıkılaşma olduğu ama sonra tekrar bunun bir miktar daha gevşeme olduğunu. Şimdi bu grafiği biraz böyle karışık olduğu için belki biraz anlatmak lazım. Sıfırın altında kalan taraf oldukça finansal koşulları destekleyici olduğunu gösteriyor FED politikasının sonucunda oluşan ortamın. İşte burada nelere bakıyor? Kredi tarafına bakıyor, risk tarafına bakıyor ve leverage tarafına bakıyor, ya kaldıraç tarafına bakıyor. Yani son zamanlarda senle de konuştuk. Aslında her ne kadar işte uzun vadeli tahvil faizleri yukarıya doğru gidiyor olsa da diğer taraflarda işte kredi spreadlerine baktığımız zaman ciddi bir kötüleşme yok. Özellikle bir faktör olan konulardan bir tanesi hisse senedi piyasasının aslında iyi performansı. Bu tarafta çok şey bir şey yok. Hatta tam tersi hisse senedi piyasasında yukarı yönlü eğilim daha devam ediyor. Dolayısıyla buradan sanki şunu takip edeceğiz. Gerçekten de finansal koşullar bu kadar hala destekleyiciyken hala bakalım Fed bu konuda neler söyleyecek. Bununla ilgili birkaç grafiğimiz daha var aslında. Belki oradan da biraz daha devam edebiliriz.
1: Ben senin soruyla şöyle besleyeyim istiyorsan. Şimdi Türkiye'de de mesela nasıl bunu düzgün söyleyebilirim? Sadece biz faiz oranını daha yoğun konuşuruz ama bazen hoş son yıllarda bu tam olarak konuştuğumuza paralel gibi görünüyor. Ama yeterince sıkı mı diyelim, böyle gündemde bu soruya yanıt aramaya çalışırız ya. Demek ki bu tartışma bize has değil. Hatta Amerika ile de sınırlamayalım, dünyaya has bir tartışma.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla gündelik hayattaki dertlerimiz de olsa ben yine vazgeçmeden telefonu ve mobil cihazları otomatik olarak toplu taşımada kullanmaktan bahsedeyim. Dünyanın neresine giderse gidelim kaçamıyoruz mesela bundan. Önceden ayıp olan bir şey. Buna benzer olarak dünyada da var. Bazı yerlerde daha yoğun, bazı yerlerde daha az gibi. Bu para politikası içinde olabiliyor demek ki. Şimdi biraz önce grafikte işaret ettiğin 3 tane önemli şey var. Bir tanesi zaten son zamanlarda konuştuğumuz, bugün de ABD 10 yılları tekrar %4,70'in altına gelmiş. Bu tahvil tarafındaki ima edilen ne diyelim oradaki seviye ne kadar doğru? İkincisi, finansmana erişim dünyanın her yerinde salgından beri, savaştan beri bir problem ama hakikaten herkes için problem mi? Üçüncüsü de bu bizim algıladığımız sıkılık düzeyi herkes için aynı mı diye sorayım ben sana. Oradan devam edelim.
0: Evet, belki burada bir şeyi konuşmak lazım. İşte bu doğal reel faiz nedir? Aslında çok konuşulan bir tartışma konusu. Doğal reel faiz derken de şunu kastediyoruz. Yani istihdamı, yani ekonomiyi gerçekten de tam istihdam seviyesinde enflasyon yaratmayacak bir faiz seviyesi. Şimdi bununla ilgili de Amerika'da son San Francisco Fed'in yaptığı bir çalışma var. Ve işte orada orta vadeli reel faiz seviyesini işte %1,5'lar civarında hesaplamışlar. Dolayısıyla şu anda Fed faizi yaklaşık 3,5-3,75 aralığında. Enflasyon 3,4 en son gelen veri. Buradan bakarsak zaten reel faiz aslında çok daha düşük. yani 1,5 seviyesinin altında. Bir yıllık enflasyon beklentisini kale alırsak zaten orada eksi olduğunu, yani çünkü bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi 4'ün üzerinde. Dolayısıyla buradan baktığımızda zaten reel faiz açısından da şu anda doğal seviyenin altında bir reel faizle aslında Fed ilerliyor. Dolayısıyla ekonomik aktiviteyi genişleyici yönde aslında beslemeye devam ediyor buradaki FED politika faizinin duruşu. Bunun biraz şeye yansıması da, biraz önce senin bahsettiğin gibi, aslında finansal koşullara yansıması da, gene Bloomberg'un de bir finansal koşullar endeksi var. Oraya da baktığımız zaman birkaç kanaldan aslında yeterince sıkılaştırıcı olmadığını görüyoruz.
1: Geldi bu arada aslında.
0: Aynen. Gene benzer şekilde burada da sıfırın üzerindeki rakamlar ekonomik aktiviteyi destekleyici bir finansal koşul olduğunu gösteriyor. Sıfırın altında ancak ekonomik aktiviteyi daraltıcı. Burada da yine görüyoruz, savaş sırasında birdenbire aslında daha hızlı bir şekilde sanki bir daraltıcı bir şey yaşandı. Aslında bunun hep bütün dünyada etkisini gördük. İşte PMI'lerde gördük, özellikle hizmet tarafında gördük. Biz kendi aktivitemizde de gördük. Burada da Amerika için de benzer bir daraltıcı, yani tam daraltıcı tarafa geçmese de aslında savaş öncesine göre daha az destekleyici bir noktaya geldiğini gördük. Şimdi ama son dönemde tekrar bunu toparladığını görüyoruz. Yani bunun işte faktörlerinden bir tanesi işte bence bu hisse senedi piyasasının, çünkü alt kalemlerine baktığımız zaman bir bu hisse senedi, yani varlık fiyatlarında aslında devam eden yükseliş burada hem servet etkisinden de kaynaklı bir şey yaratıyor, bir bolluk yaratıyor. İkinci olarak da spreadlerde aslında çok da bir değişiklik yok. Yani kredi spreadleri her ne kadar faizler uzun, yani 10 yıl 30 yıllık faiz oranları yukarıya doğru hareket ediyor olsa da, şirketler açısından baktığımız zaman spreadlerde çok bir farklılaşma yok. Dolayısıyla bu taraf aslında çok da tekrar destekleyici noktaya geri gitmiş gibi gözüküyor. Buradan yola çıkacak olursak şuna belki gelmek lazım. Yani evet, enflasyon ve son gelen ekonomik aktivite verileri biraz sanki Fed'in üzerindeki baskıyı azalttı. Ve ben şahsen Kevin Warsh'un 2026 yılında faiz arttırma niyeti baştan beri olduğuna inanmıyorum. Bunun bir farklı bir rehberlik, daha doğrusu rehberlik değil mi, sözlü yönlendirme ile piyasaları yönetme şekli olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen aslında eğer gerçekten de enflasyon dizginlenmek ve %2 hedefine doğru getirilmek isteniyor ise daha sıkı bir duruş gerektiği de buradan aşikar. Yani şu anda her ne kadar Kevin Warsh para politikasının daha bir sıkıca bir noktaya doğru ilerlediğini söylemiş olsa da bu çok doğru değil. Ve şunu da istemediklerini de biliyoruz aslında. Özellikle bu yapay zeka, hep konuşuyoruz. Yapay zeka rekabetinin çok yüksek olduğu, yatırımların bu tarafta hala güçlü bir şekilde seyretmesi istendiği bir ortamda aslında çok da sıkılaştırıcı bir noktaya getirmek istemediklerini para politikasını söyleyebiliriz ki şu anda da öyle değil aslında.
1: Şimdi piyasanın ya da kamuoyunun diyelim algıladığı şekliyle bir görünen, söylenilenler, yapılanlar ya da bu bizim de hatta üzerine kullandığımız sözcükler adını tartıştığımız bir şeydi. Hani pas geçmek. Neyi pas geçiyor? Aslında o duruşu devam ettirmesi de bir tercih. Bir şeyi pas geçtiği tabii, de yok geçmiyor vesaire diye. Evet. Ama sen konuşurken aklıma şey geldi. Mesela özellikle gelir ve servet dağılımı iyice dengesizleştikten sonra enflasyon yüksek de olsa düşük de olsa, buna pahalı olarak faizlerin seviyesi yüksek de olsa düşük de olsa, özellikle orta ve alt gelir grubu, evet, temel bir takım ürün ve hizmetlere erişmekte zorlandığı için hep zorlanan tarafta. Şunu mu anlamalıyız? Yani finansal sıkılık olması gereken kadar ya da olması gereken dengede her yerde sıkı olmayınca birileri mesela hisse senedi sonu gelmez rekorlar kırmak noktasında hiç zorlanmadan giderken, tırnak içerisinde ortalama bir Amerikalı gündelik içtiği kahve miktarını azaltmak zorunda ya da evinde yapıp getirmek zorunda mı kalıyor?
0: Tam olarak böyle oluyor. Yani aslında o finansal sıkılık da bir toplumun bütün segmentlerine diyeyim aynı şekilde yansımadığı kesin. Yani burada şu andaki uygulanan politikaların şimdiye kadar ve yani aslında son uzun yıllardır diyeyim, bu aradaki farkı çok farklılaştırdığı kesin. Yani bir, şunu biliyoruz aslında, enflasyon bir çeşit vergi ve özellikle ücretliği üzerinden, hatta bu hesabını yapan bir vergi. Dolayısıyla o tarafta zaten ciddi bir farklılaştırma yaratıyor. Buna karşılık finansal sektörlerdeki yani finansal enstrümanların yüksek getirileri de tam tersi aslında bir tasarrufu olan ve ücret değil başka gelirler üzerinden yaşayan kesimi de tam tersi aslında farklı etkiliyor, olumlu etkiliyor. Biraz bu finansal koşulları da evet oradan okuyabiliriz. Yani finansal koşulları yani varlık fiyatlarının yukarıya doğru gidiyor olması işte bunu hisse senedinde dahil finansal koşullar aslında gevşetici yönde o tarafı gevşetici yönde etkiliyor. Oysa ki alt segment hala daha enflasyondan vergilenmeye devam ediyor ya da görece düşük ücret artışlarıyla gitmek zorunda kalıyor. Şu andaki o aradaki ayrışma giderek daha da artıyor. Ve bu sonuçta aslında buradan acema olduğuna bile geçebiliriz herhalde belki.
1: Tamam vakti geldi zaten.
0: Yok vakti geldi için değil ama hani orada araya şey geçelim, onu da söylemek
1: çünkü 12
0: istedim.
1: Dakikamız var zaten o kısmı da bence önemli. Hani bunu Türk televizyonlarında ya da kamuoyunda tabii sosyal medyada herkes görüşünü belirtiyor ama böyle ana akım içerisinde de konuşmak bence çok kıymetli. Biz konuşurken bu arada %2'yi aştı Borsa İstanbul'un üstümüzde yukarı yöndeki değişim.
0: Güzel bir şey.
1: Piyasayı konuş konuştuğumuz günlerde böyle olmuyor. Biz ne zaman teorik bir şey konuşsak piyasanın coşacağı tutuyor. neyse hayırlı olsun.
0: Enflasyon tarafını da konuşup tabii. Belki değil mi? Ondan sonra yani bugün çünkü sadece İngiltere ve Avrupa'da da enflasyon rakamları geldi. İngiltere'de manşet enflasyonun 2.6'dan 2.9'a geldiğini gördük. Çekirdek enflasyon gene 2.6 civarında. Ama şunu görüyoruz. Enerji fiyatları tekrar Temmuz ayındaki artışla birlikte burayı yukarıya doğru hareketlendirmiş gibi gözüküyor. İngiltere özelinde gıda fiyatları da aslında yukarıya doğru bir etki yapıyor. İşte bunlar da aslında biraz şunu da söylüyor. Çünkü manşet enflasyon görece yüksek gittiği zaman gıda ve enerji kaynaklı da olsa özellikle alt gelir grubunu oldukça fazla etkiliyor.
1: Aslında sen onun izahını yaptın vergilendirme örneğini vererek yani. Aynen. Onu anlayan not alsın.
0: Anlayan not alsın doğru. Bunun dışında bir de Avrupa'da da geldi gene. Avrupa'daki Euro bölgesindeki enflasyon da 2.8'den 2.9'a çıktı. Çekirdek enflasyonda da 2.4'ten 2.5'a artış var. Burada yine enerji enflasyondaki artış dikkat çekiyor. %10.3'e geldi gördüğüm kadarıyla. Gıda gene görece 1.2 ile daha düşük. Ama burada şunu görüyoruz ki özellikle hizmet tarafı ve çekirdek tarafta aslında hem İngiltere'de hem Avrupa biraz daha görece belki sınırlı ama bir yapışkanlık var orada da. Bu ama aktivite de görece tahmin edilen kadar hızlı bir görüntü sergilemediği için gene bir faiz artışına yol açacak mı, açmayacak mı? Burası hala biraz şüpheli ama petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde seyrettiği bir ortamda ve yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı ve tedarik zincirinin tıkandığı bir ortamda hala daha enflasyonist risklerin tamamen bertaraf edilmediğini söyleyebiliriz. Bir de bence şunu hep konuşuyoruz yani uzun vadeli tahviller yukarıya çıkarken birkaç tane faktör var burada sadece enflasyonist etkilerle değil işte yüksek bütçe açıklarının devam edeceği özellikle yapay zeka ve savunma sanayine yapılan yatırımlarla birlikte bunların artmaya devam edeceği ve buranın baskı yaptığı yapay zeka yatırımlarının aslında bir alternatif olarak gene o finansman piyasasından fon çekerek orada da toplamda faizi yukarıya yönlü baskı yaptığını biliyoruz. Bir de aslında yani yapısal bir bütün dünyada bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Yani yapısal da bir değişim var. Bugünkü Lagarde'ın konuşmasında da var aslında. Oldukça dikkat çekiciydi bence yine Lagarde'ın konuşmalarını ben beğeniyorum son dönemde. Şundan bahsediyor. Euro bölgesindeki büyüme yani Avrupa'daki büyüme şimdiye kadar birkaç ayak üzerinde ilerliyordu. Bunlardan bir tanesi işte en ucuz enerjiydi. Artık bu çok kalmadı. Bir tanesi güvenlik ortamıydı ABD ile birlikte sağlanan. Bu tedarik zincirlerini derinleştiriyordu ve daha ucuz bir maliyet yaratıyordu. Bu da artık kalmadı. Ve birincisi de aslında ilki de küresel ticaretin genişliyor olmasıydı. Şimdi bunların devam etmediği bir ortamdan bahsediyorsak eğer bu hem küresel büyümeyi yavaşlatıcı ama aynı zamanda da bütün bu saydığı faktörler yapısal olarak enflasyonun daha yüksek olacağı bir ortamdan bahsediyoruz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu uzun vadeli tahvil piyasasındaki faizleri de buradan çok ayrıştıramayız. Yakın bir zamanda aşağıya doğru dönmesini de çok beklememek lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda merkez bankalarının bunu dizginlemek için daha sıkı durması gerektiği, en azından kısa vadeli faizleri daha yüksek tutması gerektiği kesin ama orada da belli ki bir isteksizlik var. Bunu yani siyasi olarak yapmak istemediklerini, öyle bir ortamdayız yani gerçekten şu anda.
1: Hazır sen konuyu buraya getirdin o esnada.

Ben de iki ismi anacağım için onların Nobel Ekonomi Ödülleri'nin yıllarını teyit ettim. Şimdi şunu sorayım sana. Senin öğrenciliğinde ve işte ilk iş hayatına

0: liberal ekonominin altında olabildiğince teorik ama çok da daha çok işin siyasi ve politik ekonomi tarafı değil de çok daha matematiksel, çok daha nasıl diyeyim
1: sayılara
0: daha dayalı, çok daha renksiz diyeyim, çok daha aynı yöne doğru bakan bir görüntü vardı. Bizim Boğaziçi'nde benim çok hayranlıkla o zaman takip ettiğim Ayşe Burak vardı çok.
1: Ki kitapları bugün okumak isteyenler için hala çok çok önemli.
0: Aynen, o zaman ve gelişimci ekonomi konusunda şeydi. O zaman çok farklıydı okuldaki yani biraz daha dediğim gibi çok daha matematiksel, çok daha tek bir yöne doğru bakan bir şey vardı. Ayşe Buran getirdiği zenginliği hatırlarım Boğaziçi'ndeyken.
1: Şimdi kanalımız hani sayesinde ben yanılmıyorsam tam Darhan Hoca Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görmeden önce zaten çok dillendiriliyordu. Seyircilerimiz de hatırlıyordur. Bir sene önce röportaj yapma şansına sahip olmuştum ama ben işte 2010'larda mezun olurken Darhan Hoca'yı biz yavaş yavaş duymaya başlamıştık artık, zaten o zamanlardan söyleniyordu ama şunu düşündüm aslında, soruyu da sana sorma sebebim ilk lisansa başladığım yıllarda, bundan 20 yıl önce mesela Paul Krugman ve Joseph Stiglitz bizim hocalarımız derdi arkadaşlar, işte bakın bunlara diye. Zaten önceki seninle yaptığımız programlarda bizim lisanstaki kitaplarımızdan, ki bugün belki borçlu konuşuyoruz ama Fed ve etrafında dönen yerlerde hepsinin isimlerini görüyoruz. Aklıma gelenlerin içerisinde Mishkin var, Bernanke var vesaire vesaire.
0: Tabii, onlar tam bizim dönemin ekonomistleri, evet.
1: Ve bu sadece bir hocamdan da değil, birkaç hocamdan duydum ve benim de takip ettiğim, yalnızca Nobel Ekonomi Ödülü değil, herhangi bir alanda, herhangi bir uluslararası böyle önem verilen bir ödül birine veriliyorsa o çağın koşullarına bakın denirdi. Tahmin ediyorum buna sen de katılırsın. Kesinlikle. İşte Paul Krugman'la mesela Stiglitz'e baktım. Bugün Darhan Hoca'ya ekonomistin getirdiği eleştiri, Darhan Acemoğlu iyi biri midir ya da iyi bir ekonomist midir, kötü bir ekonomist midir değil. Sadece ya bunu biz çok merkeze koyduk. Özet geçiyorum şu an. Aslında o kadar da olmayabilir mi? Ya da bu merkezde, bu ağırlıkta bulunan biri acaba bu söylediklerini ispatla kendini ne kadar kanıtlayabildi diye. Sen nasıl yaklaşıyorsun? Öncelikle onu dinleyeyim. Çünkü Krugman'la Stiglitz'ten bahsetmemin sebebi, ikisi de Nobel Ekonomi Ödülünü aldıktan sonra aslında son derece liberal ekonomiye ve içinde bulunduğumuz çağa ilişkin göbeğine tabiri caizse eleştiriler getiren kimseler. Mesela Darhan Hoca hakkında getirilen bu ithamlar acaba The Economist gibi bir ana akım kurum tarafından acaba onlara getirilebilir miydi? Kapak yapıldıysa ben kaçırmışımdır, özür dileyim.
0: Yani evet, şu açıdan biraz daha bakmak istiyorsun diye anlıyorum Çağlar. Sonuçta Darhan Hoca biraz daha politik ekonomi ve biraz daha böyle farklı bir duruşu olduğu için, klasik çizgiden biraz daha farklı bir duruşu olduğu için.
1: Ya da aslında, o çizgide bile olsa o çizgiye eleştiri getirdiği için de yorumlayanlar için. Oldu sosyal
0: aynen.
1: medyada.
0: Dolayısıyla biraz buradan sanki eleştirilmeye başlamış gibi. Yoksa yani sonuçta bence yani ilk bu akademisyenliğin ve araştırma yapmanın herhalde özünde olan bir şey. Hiçbir zaman doğru böyle bu kadar net bir şey değil. Ekonomik, özellikle de ekonomiden bahsediyoruz. Yani bu tamamen pozitif bir bilim değil. Bu sosyal bir bilim. Dolayısıyla aslında her türlü tartışmaya da açık bir bilim. Yani ilk işte Darhan Hocamoğlu'nun yapay zeka ile ilgili biraz belki önceden yaptığı şeyi, duruşu eleştirebilirsiniz belki ama sonuçta bu ilk yanılan ya da ilk farklı düşünen ünlü akademisyen ya da ünlü ekonomist olmasa gerek. Dolayısıyla evet, yani şu kesinlikle sanki biraz gerçek gibi, yani o zamanki ana akım da devam ettiği için bu kadar eleştiriye maruz kalmıyordu sanki de. Şu anda biraz daha bu politik ekonomi konusundan eleştirmek de daha kolay, konuşmak da daha biraz daha kolay bence. Oysa ki ben Darhan Hoca'nın söylediklerini çok değerli buluyorum. Sebebi de farklı bir şey söylemek her zaman iyidir aslında. Yani ana akımından hareket etmek yerine burada biraz daha eleştirel. Yani sonuçta gerçekten yapay zeka o Darhan Hoca'nın söylediğine kadar verimlilik artışı gerçekten getirmiyor olabilir. Onun eleştirisi bu yöndeydi. Ya da tam tersi, aslında çok daha ilerlemeci ve üretkenliği de arttırıcı bir noktaya gelir. edilebilir. Ama şu riskleri konuşuyor olmak bir ekonomist için çok önemli. Yapay zekanın oldukça riskli alanları var.
1: Orayı bunlar... mesela çok karamsar gösteriyor diye eleştirmişler. Birileri de demiş ki bu...

0: dönemde işte savunduğu şeylerin teorik olarak temelleri zayıf, ama burada da mesela Daron Hoca'nın söylediklerini savunanlar da diyor ki o zaman kullandığı veri seti şu an sizin erişebildiğiniz aynı verilere şey göre değil. Çok daha kısa.
1: Aynen. Dolayısıyla şunu da kabul etmiş zaten hoca, yani benim tahmin ettiğimden daha hızlı ilerliyor oradaki teknoloji süreç. Dolayısıyla buradaki verimlilik artışı tahmin ettiğimden daha fazla olabilir kısmı zaten kendisine de yaptığı bir öz eleştiri. Ama şu konudaki uyarıları o kadar da atılması gereken şeyler değil. Yani bir, bu yapay zeka ile birlikte demokratikleşme ya da işte sosyal sınıfların, işçi sınıflarının farklılaşması ve bununla ilgili oluşabilecek sosyal problemler aslında tamamen göz ardı edilmesi gereken şeyler değil. Tam burada tersine.
0: Çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Soldan da şöyle eleştiriler geldi. Hani o jargonda işçi sınıfının içerisinde liberal virüs yayıyor diye. Yani her yerden eleştiri getiriyor.
1: Aynen. Yani şu eleştirisi de bence o kadar haksız değil. Yani sonuçta bir kesim eğitimli, seçkin, bir kesim siyasi olarak daha baskın hale geldi yanındaki şeyleri de. Yani sonuçta bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve üzerine de politika oluşturmak gerekiyorsa eğer yeni bir politika oluşturulabilir şeyler. Dolayısıyla niye bu kadar büyük bir şeyin altına girdiğini çok da anlamış durumda değilim aslında. Yani böyle bir şeyin, böyle bir makalenin konusu olmalı, yani bir makalenin konusu olmalıydı mutlaka bu konuşulan şeyler, ama böyle bir şekilde mi, üslupta mı olmalıydı, bana çok değişik, tuhaf geldi gerçekten. Anlamakta çok zorlandım Çağlar.
0: Neyse, en azından biz Bloomberg HT ekranlarında bu konuyu konuşabiliyoruz. Hani bakış açısı olarak da ben kendi adıma söyleyeyim, Daron Hoca'nın baktığı pencereden çok iktisata, dünyaya ve olaylara bakmıyorum. Ama zaten eleştirinin de güzelliği buradadır. Yani bu toplumsal hayatta da böyle olmalı. Eleştiri zaten ilerletir, yapıcı eleştiri vesaire. Hoş, onun da anlamını değiştirebiliyoruz, ama aslının da baktığı yer farklıdır vesaire. O da zaten kendi yanıt verdiğinde eleştirileri farklı ve faydalı buluyorum. Ama dediğin gibi üsluba dikkat çekiyordu. O yüzden ben de Stiglitz ve Krugman aklıma gelenler, çokça okuduğum için aklıma gelmişti. Belki onları da bu şekilde direkt olarak kapak yapıp eleştiren olmuştur, ama hani Daron Acemoğlu özelinde böyle bir şey olması da ekonomist tarafından benim de dikkatimi çekmişti. Sen de üsluba dikkat çektin. Bakalım, konuşuruz daha bol bol. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Araştırma masası kısmına noktaya koyalım. Birazdan da programı kapatacağız.

0: Süreyi açtık ama önemli son dakikalar var. ABD'de hazinenin tahvil geri alımlarını hızlandırmayı planlamasıyla 30 yıllık tahvil faizi 2 haftadır konuşuyoruz. 8 bas puan geriledi. 5.20, hatta ben 5.20'nin altını da gördüm biraz önce 30 yıllıklarda. Programa başlarken 4.70'in altına 10 yıllıklar geldi demiştik ABD'de. 4.65'in de gerisine geldi. Borsa İstanbul'dan da iyi haberler var. Program içerisinde Aslı ile sohbet ederken 14.400'ün üzerinde olduğumuzu söylemiştim. Ve %2'nin üzerinde şu an, toplam 4 endeks sayıyorum. Sınayda %2'yi geçmek üzere en geride kalan ulaştırma var. Oldukça pozitif bir görünümle yüzde de endekste 133 milyar TL'lik hacim var. CDS'imizi söylemiştik, 220'nin gerisine gelmişti ama bugün itibariyle 220'nin biraz üzerinde seyrediyor diyerek noktayı koyalım. 16'da Açıl Sezen'e, finans merkezine devredelim sözü. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Piyasalarda uzun süredir en büyük tartışma yaratan unsurlardan bir tanesi bugün itibariyle gelen haberle farklı bir boyuta büründü. Özellikle getiri eğrisinin uzun tarafında faizlerin net bir şekilde yükselmeye başlamış olması Amerika için ciddi tehdit var hale gelmişti. Özellikle Fed'in iletişiminde de benzer şekilde biraz daha buralar piyasada belirlensin şeklindeki bakış açısıyla bırakınca getiri eğrisinin uzun tarafı yukarı kayıp rekor seviyelere, 25 yılın en yüksek seviyelerine doğru 30 yıllıklarda gelmişti. Dolayısıyla sadece Amerika ile sınırlı kalmamış, beraberinde diğer ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekmiş, bir borç hassasiyetine doğru dönüşmeye başlamıştı hiç. Bugün kısa süre önce Amerikan hazinesinden gelen bir açıklama var. Diyor ki Amerikan hazinesi, biz getiri eğrisinin uzun tarafına ilişkin 2 milyar dolar olan alım tutarımızı 4 milyar dolara çıkartacağız. Dolayısıyla piyasadaki tahvilleri bir alıcı geliyor Amerikan hazinesi. Gerekirse bunda fazla artırma potansiyeli de var. Dolayısıyla şu an herkesin uzak durmaya çalıştığı ve satarak buradan kaçmaya başladığı uzun vadeli tahviller için hazine ben alacağım deyince Kasım'a kadar da bu alımları Eylül'de başlayıp Kasım'a kadar da bunları yapmaya devam edeceğini söylüyor. Bir anda tahvil faizlerinde çok net bir aşağı yönlü hareket. Aynı zamanda euro dolar çaprazında 1.1630'lara doğru hareket. Altında yukarı yönlü ivme. Önemli piyasa değişiklikleri var. Tüm bunları konuşacağız. Programımızın içerisinde detaylı olarak Serdar Şenol, Alternatif Bank Baş Ekonomisti konuğumuz olacak. Onunla da detaylı olarak bunları yorumlamaya çalışacağız. Ama gelin buradaki piyasa etkisine ve detaylara bakmadan önce gün boyunca neler olmuş onlara dair satır başlarını inceleyelim. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde stopaj avantajını kullanmak için para piyasalarına yönelen sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirmesi için vergilendirme dahil farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 1 Ekim'de döviz dönüşüm desteğinin artırılacağını belirterek özellikle emek yoğun sektörler ve katma değerli üretim ve istihdama destek veren sektörler burada önceliklendirilecek dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Haziran ayında 239,5 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli borç Nisan ve Mayıs aylarında 242 milyar dolarla rekor seviyeleri test etmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık gerilemeyle %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik oranı ise ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre 0,2 puan azaldı ve %29,9 oldu. Moderna ve Merck geliştirdikleri kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının geniş kapsamlı ve son aşama klinik testlerde cilt kanserinin nüksetme riskini belirgin şekilde azalttığını duyurdu. Elde edilen sonuçlar mRNA teknolojisine dayalı bir kanser tedavisinin son aşama testlerde ulaştığı ilk tescilli başarı olarak tıp tarihine geçerken şirketin seans öncesi hisselerinde %55'lik yükseliş yaşandı.

Haber başlıkları böyleydi. Son ve günün önemli gelişmesine dönüp bir kez daha tahvil piyasasındaki hareketleri değerlendirip yorumlamaya çalışalım. Baktığımızda Amerikan 30 yıllık tahvil faizi 5.32'lerdeydi. Bu sabah itibariyle 5.28'lere doğru gelmişti. Şimdi 8 bas puan daha aşağı geldi. Dolayısıyla 5.20'lere kadar indik. 10 yıllık tahvil faizi 4.65'lere, 5 yıllık tahvil faizi 4.39'ların altına doğru kaydı. Özellikle getirinin uzun tarafı, getiri eğrisinin uzun tarafındaki bu hareket hakikaten önemli. Sadece Amerikan tahvillerindeki hareketi değil, aynı zamanda Almanya, Japonya, İngiltere buralarda da uzun vadeli tahvillerde net bir yukarı yönlü ivme söz konusu olmuştu. Şimdi mesela İngiliz 10 yıllık tahvil faizlerini de bir miktar aşağı çektiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda diğer 30 yıllıklarda da önemli ölçüde biraz aşağı kayış var. Benchmark Amerikan 30 yıllığı olduğu için ister istemez oralarda 30 yıllıklar tarafında bir miktar etki gösteriyor. Özellikle doların değeri üzerinde etkisi önemli. Çünkü şu an itibariyle baktığımızda euro dolar çaprazı sert bir yukarı yönlü hamleyle 1.1640'lara kadar geldi. Sabah 1.1570'lerden 1.1640'lara euro dolar için bir gün içerisinde bayağı önemli hareket. Onun altını çizmekte fayda var. Dolar endeksini de elbette etkiliyor ve şu an itibariyle aslında doların genel değeri açısından hakikaten önemli bir hamleye doğru gelmiş olduk. Bundan sonraki süreci biraz daha o çerçevede okuyup değerlendirmekte fayda var. Altın üzerinde etki yarattı mesela. Altın fiyatlarında sert yukarı yönlü hareket görüyoruz. Şu an itibariyle dolar endeksi 99.10'lara kadar geldi. Altın fiyatı dolar zayıflayınca altın fiyatı da yeniden 4400 dolar seviyesinin üzerine doğru gitti. Şu anda 4426 dolardayız. %2'nin üzerinde primi de orada görüyoruz. Hisse senedi piyasası ayrı yerde, zaten tahvil faizlerindeki yükselişten kendini ayrıştırmış noktadaydı. Orada bir etki olacak mı olmayacak mı ona daha sonra bakacağız ama Amerikan vadelileri, en azından Avrupa tarafında etki yok ama Amerikan vadelilerine baktığımızda oralarda fena bir tablo yok gibi görünüyor. %0.4, hatta Dow Jones'a 0.5'e yaklaşan oranlarda primle devam ediyor vadeli piyasada işlemler. Dönelim Avrupa cephesine hızlıca bakalım, sonra Türkiye'ye de bakacağız. İlk etapta Avrupa'da karışık bir seyir var. Biraz daha yönsüzlük hakimdi sabah saatlerinden itibaren. Şimdi de tablo bundan çok farklı değil. %0.1 civarında FTSE ve Milano'yu yukarıda görüyoruz. 0.27 Paris'te Kakaran Endeksi şu an itibariyle artıda. Ancak DAX Endeksi Frankfurt'ta %0.1 kadar aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Dönelim buradan Türkiye'ye bakalım. Bizim borsada da önemli hareket var. Özellikle son dönemde yukarı yönlü hareketi kuvvetli bir şekilde taşımakta güçlük çeken bir borsa İstanbul vardı. Bir ayın en yüksek seviyesine geldik. 14.455 puan seviyesindeyiz. Dolayısıyla şu anda gün içinde gördüğümüz zirve noktalarda olduğunu Borsa İstanbul'u söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine özellikle biraz daha BIST 30 hisselerinde de hareketliliğin yoğun olduğunu, kurumsal yatırımcıların o tarafta yaptığı alımların da piyasa açısından

önemli olduğunu söyleyelim. Risk iştahı biraz yükselince, özellikle yabancı yatırımcı ilgisi de artınca bankalarda %2.8'e geldi. Prim ama sanayi endeks de bundan azade değil. Orası da %2.1 kadar primle günü sürdürüyor. Kurlar cephesinde euro dolar hareketinin etkisini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şu anda euro dolar 1.1645'e gelince euro TL 55.84'e kadar geldi. Dolar TL'de ise hemen hemen dünkü yerlerdeyiz. 47.93 seviyesinde kalmaya devam ediyoruz. Sepet bazındaki hareketi de böyle değerlendirip yorumlamış olalım ve piyasadaki rakamları aldıktan sonra hızlıca geçelim araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, aslında biraz önceki haber önemli. Neden önemli? Biraz sonra Aslı'yla da bunun detayları üzerine konuşacağız. Ama özellikle enflasyon konusundaki beklentilerdeki kötüleşme bir. Fed'in politika hatası yapmasına dönük ciddi bir endişe ve belirsizlik ortaya çıkması iki. Borçluluk düzeyi çok artarken Amerika'nın hazine tarafındaki ihraçlarına rakip olan ciddi anlamda özel sektör ihraçları 3. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda piyasada belirlensin iyi bir temenni olabilirdi Warsh'un dileği olarak. Ancak sonuç itibariyle öyle işlemedi. Faizler hakikaten son 25 yılın en yüksek seviyesine gidince getiri eğrisinin uzun tarafında Amerikan hazinesi dönüp ben alım konusundaki garantimi 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkartıyorum. Eğer satmak isteyen ya da buradan kaçmak isteyen varsa faizin yükselişine ben müdahale ediyorum. Getirin ben alacağım dedi.
1: O müdahalede 5.34'ü ki 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğümüz 30 yıllıklardan şunu söyleyebilirim ki uzun bacaktan kısa bacağa dalga dalga yayılan bir ralli görüyoruz ki 30 yıllıklar başta olmak üzere. Ben bunu koydum günlük hareketini ama 10 yıllıkta özellikle 4.75'ler sınırına kadar geri çekilmiştik. 4.70'lerinde epey altına geliyoruz. Ondan sonra 5 yıllıklar, 2 yıllıklar derken 2 yıllıklarda daha az hareket görmekle birlikte bu hareketin tahvil rallisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hazinenin bu planından sonra siz bahsettiniz ama burada özellikle geri alım programı kapsamında bu 9 Eylül 2026 tarihi itibariyle başlıyor. Onu bildirmek lazım. 2 milyardan 4 milyar dolara geliyor ve özellikle 4 baktığımızda 2027'yi de kapsayacak bir program üzerinde bir planlamadan bahsediliyor. Tabii son dönemde özellikle bunun da bir miktar daha tahvillerdeki sıçrayışın hisse senetleri başta olmak üzere diğer varlık sınıfları üzerinde de bir bozucu etkisi yaratmasından ya da yaratmasını bekleyen korkular üzerinden konuşuyorduk. Ama şöyle bir baktığımızda tekrar hali hazırda uzun vadeli tahvil faizleri piyasada belirlensin, ben bunlara biraz daha müdahale etmekten kaçınacağım diyen yönetiminde burada bir miktar daha hızlı aksiyon alındığını görüyoruz. Hali hazırda ara seçimlere çok kısa bir süre kala. Şöyle bir piyasa tepkisine baktığımızda ise ben sadece tahvili koydum ama altında %2 çerçevelerinde yukarı doğru hareket. Bu özellikle geri alım planı gümüş çerçevesinde kuvvetli bir hareket. Dün çip hisseleri öncülüğünde ki orada %5'lik bir kayıptan bahsediyoruz. Kademe kademe aşağı gelen Wall Street tarafında da şu an vadeliler pozitife geçmiş durumda. Hali hazırdaki değerleme çarpanlarını vesaire bunları nasıl etkileyecek? Bunların özellikle yorumlarını önümüzdeki süreçte konuşmaya başlayacağız. Ama şunu söylemek lazım ki özellikle tahviller öncülüğünde tekrar iyimserlik haftanın ortasında ABD'ye geri döndü.
0: Mehmet teşekkür ediyoruz. Hakikaten önemli gelişme. Sonuç itibariyle bir tarafıyla Amerika'da Fed'in ortaya koymakta olduğu bir politika, bir bakış açısı vardı. İşte iletişimi de karartırım. Yeri geldiğinde piyasada getiri eğrisinin zaten uzun tarafı ağırlıklı olarak piyasada belirleniyor. Burası benim rehberliğim olmadan da kendini uyarlasın. İşler öyle olmadı Aslı Savranoğlu. Zira hakikaten kontrolden çıkma riskine doğru ilerleyen, artı yüksek borçluluğu olan dünyadaki diğer ülkeleri de sorgulatmaya başlayan bir iletişim hatası ortaya çıktı. Petrol fiyatları yeniden yükselip bütçeler yeniden zorlanmaya başlayınca ister istemez Amerikan hazinesi alıcının kalmadığı, herkesin kendini savunmak için Amerikan tahvilini satmaya çalıştığı ya da kendini koruyarak en azından faiz yükselişinden sermaye kaybını ve kaybına karşı kendini korumaya çalıştığı ortamda tamam getirin ben alayım dedi.
2: Evet, öyle olmuş gibi gözüküyor. Yani 30 yıllık özellikle tahvil faizlerinde çok ciddi bir yükseliş gördük son dönemde. Özellikle de Fed'in politika değişimi dediğim söylem değişiminin arkasından 2007'den beri en yüksek seviyelere gelmişti. Şimdi bu hareketle birlikte ABD hazinesindeki tahvil alımlarının hızlanmasıyla birlikte bugün özellikle getiri eğrisinin uzun vade tarafında aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Şu anda 5.19'lara geldi 30 yıllık tahvil faizi ki 5.34'lere doğru yükselmişti. Senin de bahsettiğin gibi burası ciddi bir sıkıntı olmaya başlamıştı. Çünkü 30 yıllık tahviller özellikle de mortgage, yani özellikle konut kredisi tarafında ciddi bir etki yaratıyor. Bu da aslında tam olarak istenen bir etki mi? Bunu hep konuşuyorduk. Yani bir miktar uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarıya gitmesi, varlık fiyatlarını belki aşağı doğru çekme etkisi yaratır diye düşünmüştük ama aslında sonuç öyle bile olmadı. Hisse senetlerinde yükselişler devam ederken asıl istenmeyen olumsuz tarafı, mortgage kredi faizlerini etkileyecek tarafı yukarıya doğru çıkmıştı. Burada gördüğümüz gibi getiri eğrisinin kısa tarafı aynı devam ediyor. Yani bir yıl, 5 yıl tarafında çok daha görece sınırlı bir etkisi olmuş gibi gözüküyor bu haberin. Ama özellikle 10 yıl ve sonrasında tahvil faizlerinde yaklaşık işte 6 ile 9 bas puan kadar, işte 30 yıllıklarda bahsettim biraz önce, 5.30'ların üstünden şu anda 5.20'nin altına doğru geldik. Yine 10 yıllık tahvil faizlerinde 4.64'lere doğru, orada da 4.75'lere doğru görmüştük. Ona doğru, aşağıya doğru hareket ediyoruz.
0: Şimdi 30 yıllık tahvil faizlerinde, 30 yıllık üzerinden ihraç edilmiş Amerikan hazine tahvil stokuna baktığımız zaman oradaki rakam 268 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bunu 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarmış olması toplam stok üzerinde çok ekstra bir anlam ifade etmiyor. Ancak buradaki faizin yükselişine gerektiğinde daha sertlikle mukabele edeceğine dair de güçlü bir sinyal üretmiş oluyor. Zaten toplam Amerika'nın borç stoku 38,5 trilyon dolara doğru gittiği ve bunun üzerinde yükselen faizlerin yarattığı muazzam bir ekstra faiz ödemesi yükü oluştuğu için borçlanma gereği artan ve kamu maliyesini sürekli açan bir Amerikan ekonomisi açısından ciddi güçlük üretir hale gelmişti. Bunların da belli ölçüde telafisini yapmaya çalışıyor Amerikan hazinesi. Ama ben bilanço küçültmeye devam ediyorum, İşte sıkılaşma oradan da geliyor falan noktasından bambaşka bir yere geldi iş.
2: Evet, o kadar da bilanço küçültme kısmı demek ki çok da hemen yapılabilir bir noktada değil gerçekten. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi, yani uzun vadeli tahvil faizleri aslında hem işte biraz önce bahsettik mortgage kredisi ve senin de bahsettiğin gibi zaten yüksek olan borç ve artan bütçe açığı da düşünecek olursak, çünkü Amerika'daki bütçe açığı da yüksek seyretmeye devam ediyor. Özellikle bu işte bir yanda savunma, bir yanda yapay zeka hikayesiyle birlikte. Dolayısıyla bu taraftaki borç yükünü de giderek bir sarmala dönüştürme riskiyle karşı karşıyaydı. Dolayısıyla bu çok şu anda makul, mantıklı bir politikaymış gibi gözüküyor.
0: Amerika'nın yıllık faiz ödemelerinin milli geliri oranı %3,5'a kadar gelmiş oldu. Sadece faiz ödemelerinden bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten önemli bir yüke, önemli bir stoğa doğru ulaşılmış durumda. Zaten bundan 2 sene önce net faiz ödemeleri 1 trilyon doların üzerine doğru çıkmıştı ilk defa. Şimdi bundan sonrasını biraz daha yakından izlemek gerekecek. Yani hakikaten de piyasanın rehberliksiz kaldığında nerelere savrulabileceğinin çok önemli bir sinyalini laboratuvar ortamında Kevin Warsh görmüş oldu. Bakalım iletişimi karartmaya devam etme politikası sürecek mi, sürmeyecek mi? Bence en önemli çıktığı buradan alacağız. Ne dersin?
2: Evet, öyle gözüküyor. Aslında belki bugün gelecek FED tutanaklarına da belki bu anlamda bakmak lazım. Her ne kadar bir önceki toplantının tutanakları olmasına rağmen bizdeki gibi içine aslında son dönemdeki gelişmelere ilişkin biraz böyle vurgular yapması beklenebilir. Dolayısıyla sanki bu bugünkü FED tutanaklarındaki bu konudaki bir görüş varsa ya da bu konuda bir yorum varsa daha çok dikkat çekecek gibi gözüküyor. Boş'un ne kadar şey yapacağını can'dan emin olmamakla birlikte gerçekten, çünkü bu konuyu özellikle sözlü yönlendirmenin yavaşlatılmasını gerçekten savunuyor biliyoruz. Ama bu kadar da yönsüz bıraktığınız zaman piyasaları çok farklı, çok da istenmeyen fiyatlamalarla karşı karşıya kaldığımızı da görmüş oldu.
0: Aslı, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz aynı doğrultuda. Acaba piyasa başka nelerden çekiniyor diyerek Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına

0: Özellikle yapılan anketler üzerinden baktığımız zaman Çağlar, Charles Schwab'ın yapmış olduğu anketin sonuçlarında diyor ki piyasa 2026'da en çok nelerden çekiniyor sormuşlar. Diyorlar ki %52 ile enflasyon, ama burada benim ilgimi çeken diğer kısım, biraz önce Aslı ile konuştuğumuz bacağı da dikkate alacak olursak, yeni Fed liderliğinin burada ürettiği %13'lük risk. Bu, eğer şu hamle olmasa belki bu anketin tekrarında daha yukarılarda yer alabilirdi.
1: Kesinlikle öyle. Benim de içime doğdu herhalde bu hamle gelmeden önce bunu anlatmayı konu olarak kendime seçmiştim. Ama eni konu, önü sonu burada piyasanın dönüp dolaşıp geldiği yer enflasyon. Bu net biçimde 2026 yılında kaderini belirleyen unsur olarak karşımızda duruyor ama hali hazırda üniversite tercihleri de sonuçlandı. Burada içinde bulunduğumuz dönemde hangi mesleği ya da hangi lisans ya da ön lisans bölümünü seçersek seçelim, tüm her şeyden haberdar olmamız gerektiğine dair de çok ciddi bir tablo var. Çünkü ikinci sırada jeopolitik çatışmalar en çok burada. Hali hazırda aktif yatırım yapan kişilerin tereddütlerini ya da risk algılarını belirleyen şey olmuş. Bunu bu şekilde anlatmamın net sebeplerinden bir tanesi de şu. İçinde bulunduğumuz dönem öyle bir dönem ki yalnızca sayılarla ya da piyasanın yönü veya bir takım hesaplamalarla iktisat başta olmak üzere bir takım disiplinleri iş olarak yapmak yeterli olmuyor. Bölgenizden sokağa çıktığınızda insanların konuştuklarından, aklınızdan ya da bürokratik gibi görünen Merkez Bankası başta olmak üzere buradaki kimselerin söylediklerinden ve çıkardıkları dokümanlardan da birçok şey anlamak zorundayız. Belki yapay zeka vesaire süreçleri hızlandırıyor gibi ama içinde bulunduğumuz durumların çözümleri de açıkçası tek elden, tek başına bir şey sunmuyor. En sonda ama yine bugüne ilişkin önemli sıralamalar var. Özellikle finansal düzenlemelerdeki bir takım regülasyonlar, vergi politikasının değişmesi gibi unsurlar Trump'tan o kadar eminler ki, özellikle yatırımcılar kendi işlerini operasyonel anlamda zorlaştırmayacağından, bunlarla ilgili çok fazla bir dert sahibi olmamışlar. En başa en sona dikkat çektik. Ortada yine önemli konulardan bir tanesi yapay zeka ile ilgili gelişmeler. Bu noktada belki daha çok istihdam piyasası üzerindeki bir takım konulardan söz ediyoruz ama teknoloji ve yapay zeka fiyatlamaları burada yanıt verirken tahminimce çok büyük rol oynamıştır. Ama bugünden sonra, ya şu ana kadar izlediğimiz piyasa tepkisi Eylül'e kadar düğün bayram piyasaları götürecekse, Eylül'de FED kararının ertesinde bir yaz sonu mutsuzluğuyla belki olumsuz bir fiyatlama ya da negatif bir düzeltme olursa bunu biraz abartabilir piyasa diye de tahminimce bir haftaya en geç konuşmaya başlarız. Ama tabii şu an için en azından bir miktar o rehberlikle ilgili biraz önce senin vurguladığın gibi Açıl abi, bunun keyfini çıkarmak herhalde ilk elden yapılacak pratiktir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar. Özellikle piyasada, tahvil piyasasında yaşanan rahatlama önemli. Çünkü hisse senedi piyasalarına ne olursa olsun onun etkisi bir yere kadar. Ama tahvil piyasası çöktüğünde bütün dünya kriz algısını bir kez daha yaşamaya başlıyor. Ama şimdi burası rahatladığına göre biz de kendi piyasamıza, kendi dinamiklerimizdeki akışa Bekir Gürdamar'la biraz daha dönelim. Borsa İstanbul'da 100 endekse baktığımızda 14.500 puana doğru yaklaşan, bir ayın zirvesine gelmiş olan bir Borsa İstanbul var. Ne ile geliyoruz, ne değişti? Uzunca bir süredir dar bir bant içerisinde salınan, ne ölen ama ne de olabilen borsa şimdi bir kez daha yukarı zorluyor.
2: Evet, ve güzel zorluyor aslında. Yani şimdi daha önceki yükseliş hareketi, buna benzer yükseliş, gün içi yükseliş hareketleri görmüştük ama bunlar hep birkaç hisse senediyle birlikte olduğu üzerinde hemen herkes hemfikirdi. Geneli yansıtmayan bir endeksin yükselişi olarak görüyordu. Ama bugün baktığımızda, bugüne baktığımızda gerçekten geneli yayılan alımlardan söz etmek mümkün. Ve önemli analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 14.300-14.200-300 aralığının üstünde bir hareket olduğunu görüyoruz. Tabii ki yurt dışındaki bu yaklaşık bir saattir işlediğimiz, senin de çok böyle detaylarıyla işlediğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvil alımları öncelikle neye neden oldu? Dolar endeksinin gerilemesine neden oldu. Bizde dolar endeksinin gerilemesi her zaman pay piyasalarını destekleyen bir unsur olmuştur. Bununla birlikte petrol fiyatlarının hala yüksek seviyede seyretmesi, gübre fiyatlarının 2028 sonuna kadar yüksek kalabileceğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan rapor, altın fiyatının, dolar endeksindeki düşüşe paralel altın fiyatının yükselmesi bizde belli başlı hisse senetlerini çok ciddi destekledi. Bunlar nedir? Petrol fiyatları, tüpraş, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olanları sadece sayıyorum. Gübre fabrikaları, yine BIST 30 için

0: içinde yer alan gübre fiyatlarının yüksek seyredeceğine ilişkin raporla, Türk altın, altın ons fiyatındaki hızlı yükselişle, bunlar endeksi olumlu yönde katkı yapanlar. Savunma sanayi hisselerini geçtiğimiz günlerde işlemiştik. Küresel anlamda savunma sanayi hisselerinde bir hareket başlamıştı. Bizde de Aselsan ve Altınay savunma sanayi şirketlerinde yükseliş var. Dolayısıyla bunlara bir de bankacılık eklendi bugün. Ve dolayısıyla BIST endeksinin yükselişini gerçekten temel bazlı, altı desteklenen bir yükseliş olduğunu ve geneli yayıldığını söylemek mümkün. Kimya, madencilik, teknoloji ve banka ilk dört sektör, bunların da hepsinin altında yatan sebepleri saymış olduk.
1: Teşekkür ediyoruz Bekir Gürdemar. Aktardığım bu notlar için şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçikösoğlu bizlerle birlikte olacak. Avrupa seansında işler karışık gidiyor dedik. Ancak Lagarde'ın önemli bir konuşması oldu. Ve özellikle yapay zeka konusunda yaptığı çeşitli uyarılar var. Hem Avrupa'nın buralarda geri kalışına hem etik kodların ülkeler tarafından nasıl uyarlanacağına dair detaylı noktalar var. Ceren anlatacak bize.
2: Önce piyasa tepkisiyle başlayalım. Çünkü ABD hazinesinin tahvil geri alımlarını hızlandırma kararı sonrası Avrupa endeksleri sabah saatlerindeki, öğle saatlerindeki kayıplarını silme eğiliminde. Özellikle altın fiyatlarında yükselişinin hızlanması, ons altının yükselişinin %3'e ulaşmasının etkisiyle bugün madencilik hisseleri öne çıkmaya başladı bu karar sonrası. Madencilik sektöründe primler %2'ye ulaştı. Aynı zamanda ABD'de 30 yıllık tahvil faizindeki düşüşün ardından Fransa, Almanya, İtalya gibi Euro bölgesi ülkelerinin 30 yıllık tahvil faizlerinde düşüş var. Fakat sabah saatlerinde zaten düşüş eğilimindeydi. Aynı zamanda pariteye baktığımız zaman dolar endeksi 5 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro dolar paritesi 1.1648 seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Tabii son dönemde Lagarde yapay zekaya sıkça vurgu yapmaya başladı. Yapay zeka yarışında Avrupa'nın ABD ve Çin'in oldukça gerisinde kaldığı bilinen bir gerçek. Fakat Lagarde'dan bugün gelen açıklamalar bu tedirginliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve ilk internet devrimi döneminde yaşandığı gibi bu devrimde de yapay zeka devriminde Avrupa'nın şu anda kaçırma lüksünün olmadığını ifade etti Lagarde yaptığı açıklamada. Mesela şu anda grafikte görüyoruz. Yani ABD'deki yapay zeka temalı hisse evrini toplam piyasa değeri açısından Avrupa'nın yaklaşık 22 katı büyüklüğünde ve bu fark giderek artıyor. Mesela ABD'de toplam değer 35 trilyon dolara ulaşmış durumda. Avrupa'da ise sadece 1.6 trilyon dolar büyüklüğünde. ABD'de yapay zekaya maruz kalan halka açık şirket sayısı Avrupa'nın tam 9 katı. ABD'de 81 şirket bulunurken Avrupa'da bu sayı sadece 9. Ve mesela Avrupa'nın yapay zekaya maruz kalan en büyük ölçekli şirketlerine baktığımız zaman ASML 695 milyar dolarlık piyasa değerine sahip, SAP 259 milyar dolar, Schneider Electric 199 milyar dolar. Evet, bunlar büyük ölçekli şirketler, fakat ABD'ye kıyasla baktığımız zaman çok farklı bir ölçekte faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Lagarde'a göre Avrupa şirketleri evet yapay zeka yatırım yapıyor, ancak sorun bu yatırımların yeterince büyümüyor olması. Bunun temel nedeni de Avrupa piyasalarının parçalı yapısı bu yatırımların büyümesine giderek zorlaştırıyor. Tabi burada belli başlı önerileri var. Mesela Avrupa Birliği genelinde şirketlerin tek bir kurallar bütünüyle faaliyet gösterebilmesini sağlayacak bir model önerisinde bulundu Lagarde açıklamasında. Aynı zamanda Avrupa'da yatırımların yeterli olmadığını, daha fazla Avrupalı şirketlerin yatırım çekmesi gerektiğini de ifade etmiş oldu Açıl Sezen.

0: Finans Merkezi'nde ilk bölümü tamamladık. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alternatif Bank Baş Ekonomisti sevgili Serdar Şenol bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Açıl.
0: Şimdi özellikle Amerika'dan gelen bu Amerikan hazinesinin uzun vadeli kağıtları alım için kendi kotasını 2'den 4'e 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarması haberi üzerine değerlendirmeni almak isteriz. Çünkü özellikle 30 yıllıkların bu kadar ileriye doğru kaymış olması, Fed'in bir politika hatası yapması riskini de, diğer taraftan yapay zeka şirketlerinin borçlanmada hazineye rakip olabilecek kadar arzla geliyor olmasını da, aynı zamanda bir yerden sonra yüksek kalmaya devam eden petrol fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıların bundan sonrasında ilişkin getirilerini de içerir hale gelmişti. Ve Fed'in iletişim politikasını karartmaya çalıştığı ortada noktada pek de işlerin öyle basit umdukları gibi gitmeyeceğinin önemli bir sinyaliydi. Şimdi bu alımla beraber Amerikan hazinesi bir garanti veriyor ama bunun yansıması ve kalıcılığı ne kadar olabilir? Bir onu sorayım sana.
1: Açıkçası bu birazcık daha yangına su dökmek gibi bir şey. Piyasada biliyorsun bahsettiğin nedenlerle enflasyon kaygılarının zaten çok yüksek olduğu bir süreçteydik. Beraberinde de benim temel kaygılarımdan bir tanesi Amerikan tahvillerinin belli seviyenin üstüne çıktığında hem firmaların, yatırım bankalarının hem bankacılık sektörünün belli

0: belirgin şekilde XRR potansiyeli oluşması ve bunun bir vade ötesinde de bir likidite kaygısına neden olması gibi bir durum söz konusu. Bunu daha önce yaşamıştık ve oralara doğru gittiğimizi düşünüyordum. 10 yıllıklar 5'lere yaklaşan seviyelerdeyken böyle çok da rahat nefes alabileceğimiz önümüzde bir de enflasyon riski varken belirsizliklerin çok fazla olduğu bir süreçte uzun vadeli kağıtların bayağı bir ciddi negatif etkisi olacağı algısı zaten vardı. Bu tarafta ciddi bir risk faktörü birikiyordu. Bu risk faktörünün şu anda belli ölçüde düzeltildiğini düşünüyorum. Tabii dediğin gibi bu anlamda bir garanti yok. Onunla ilgili bir takım belirsizlikler de söz konusu. Ama baktığımızda en azından bu yönde bir ameliyat yapılıyor olması, kısa vadede yani risklerin farkında olunduğu ve bununla ilgili bir önlem alınmaya çalışıldığı algısını yarattı. Tabii şu an dediğin gibi böyle çok kalıcı ve uzun vadeli bir önlem alınmış değil. Miktar dediğim miktarlar şu anda yeterli olacak mı onu da bilmiyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde işte 4.74'lerden 4.64-60'lara doğru bir hareketimiz var bugün ama yani bu kalıcı olur mu? Piyasanın kaygıları ne kadar bu anlamda söndürülecek? Bunu önümüzdeki birkaç gün gösterecek herhalde. Ama ilk hamle olarak çok mantıklı, başarılı ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama biraz sonuçlarını izlemekte fayda var diyelim.
1: Peki şimdi elbette buralardaki Fed'in bundan sonra söyleyecekleri de önemli. Çünkü kendi içerisinde bölünmüş iletişim stratejisini başkanın iradesiyle değiştiren, ancak faiz konusundaki beklentileri bir miktar daha şöyle dedi Warsh son toplantıda, bizim sıkılaşmamıza gerek kalmadan piyasa zaten kendi sıkılaşmasını yaptı. Şimdi bundan sonra bu söylemde ya da bakış açısında bir farklılaşma bekler misin?
0: Yani şu anda evet bu hamleyle beraber Warsh'un işi bir tık daha kolaylaştı diyebiliriz. Şu anda eğer yani faiz arttırmasına dair devasa bir beklenti yok piyasada. Future'lara baktığımızda bir faiz arttırımı bir olasılıkla fiyatlanıyor. Hatta bu olasılığın çok güçlü olduğunu söylemek biraz fazla iyimserlik olur. Bir yandan bize Warsh'unu da göstermiş oldu. Bu belirsizlik aslında biraz da Trump'ın Warsh'u getiriyor olması ve bununla ilgili bir takım kaygıların da cevabı bir tavırdı Warsh'un tavrı elbette. Ama bu kısa vadelerde biraz daha iyimserlik yaratsa da uzun vadeli kaygıları arttırmıştı. Şimdi onun biraz düzeltmesini yaşıyoruz. Warsh'un işi biraz daha kolaylaştı gibi geliyor bana. Ama ben bu sene içinde Fed'den büyük bir hamle yine de beklemiyorum açıkçası. Şu anda çünkü ekonomik göstergelerde zayıflamaya başladığımız bir döngünün o tarafındayız. Birkaç ay muhtemelen biraz daha devam edecek. İşte Consumer Confidence'dan başladı. Diğer göstergeler de benzer. Bir takım zayıflıklar göstermeye başladı. Enflasyon hafif aşağı gelse de Ağustos verisini görüyor olacağız. Orada aynı iyimserliğin sürdürülmesi pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla biraz daha zayıf bir ekonomi ve birazcık daha gerilemekte rezist eden bir enflasyon görünümü söz konusuyken bu tarafta merkez bankalarının işi hiçbir zaman kolay olmuyor biliyorsun. Yani biraz resesyon görünümü, biraz da enflasyon kalıcılığı çok yönetmesi kolay bir süreç değil. Warsh muhtemelen yakın dönemin en zorlu ekonomik sürecine gelen bir merkez bankası başkanı gibi gözüküyor. Burada şu anda bekle görleri biraz daha uzatmanın daha faydalı olacağını düşünürüm ben açıkçası. Şu andaki tavır da kabaca öyle gibi gözüküyor. Ama bu bekle gör işte Ekim ayında hala bekle gör diyorsak göstergeler biraz daha bozuluyorsa o zaman ne yapacağız onu bilmiyorum açıkçası. O zaman da biraz fazla tıkı kalmış olacak. Faiz indirimleri seyrinin devamı bizim için önemli olacak. Ama şu an için Warsh'un işi giderek zorlaşıyor. Muhtemelen bu Jackson Hole'da da biraz daha işte bizim Merkez Bankamızın da keza belli ölçüde yaptığı gibi yüksek risklere işaret edip biraz bekle gör politikasını daha ön plana alan bir tavır sergilemesini beklerim. Ha bir vadede volatilite yaratacak mı bu? Evet yaratacak kesinlikle. Ama şu anda birkaç aydan idare etmek için çok kötü bir tercih olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki dönelim bizim tarafa. İki şeyi soracağım burada. Bir tanesi özellikle yabancı yatırımcı ilgisi. Swap tarafındaki pozisyonlanmasını çok net gördük. Bono'ya girdiler, o tarafı gördük. Şimdi para piyasası fonlarında da durasyon riski almadan fonlama tarafından ve fonlama faizinin 40'lara doğru gelmiş olmasının ağırlıklı ortalama fonlamanın faydalanmaya çalışan bir yapı var. Dolayısıyla şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bizim arkadaşımız Bekir Gürdamar'ın özel haberi burada

0: bir takım işte belki vergilendirme dahil avantajları ortadan kaldıracak bir düzenleme yapması bekleniyor. Dolayısıyla bir yabancı iştahını iki bu düzenlemeyi nasıl görüyorsun?
1: Yabancı iştah iyi ama dediğin gibi sadece kısa vadeli swaplarda ya da ne bileyim biraz TL refler olsun, biraz yine kısa kağıtlar vadelerde olsun. İştah da daha çok burada. Uzun vadeliye giden bir tercih yok. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen sene 30 milyar dolarlardan başladınız. Bu senenin başında 50 milyar dolara doğru giden bir cari açınız var. Tamam, fonlamasıyla ilgili büyük bir kaygımız yok. O tarafta büyük bir derdimiz olacağını düşünmüyoruz ama bu dönemde yabancı yatırımcı ile ilgili bu kadar hızlı ve sert kararlar alınması pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, bir çalışma vardır kesinlikle. Bu biraz vadeye yayılacak bir çalışma olacaktır. Bugünden yarına sermaye girişleriyle ilgili bu tarz sert bir karar verilmesini beklemem açıkçası. Verildiği durumda ne olur diye bakarsak tabii kısa vadeli tercihlerin biraz daha azaldığını görebiliriz. Belki yine para piyasası fonundan diğer kısa kağıtlara, işte swap vesaire, o taraftaki hikayelerde birazcık daha şişmeye başlayabiliriz. Ama şu an için ben bu senede bir artan cari açık olduğu için bu konularda çok sert kararların biraz fazla cesur olabileceğini düşünüyorum açıkçası. O konuda birazcık daha imtina etmekte fayda var gibi geliyor bana. Ama evet, bir önlem alınabilir. Bu taraftaki sıcak parayı biraz daha uzun vadeye çekmek için kademeli önlemler gündeme getirilebilir. Daha soft olur bunlar. Zamanla artacak bir takım önlemler olur. Elbette bu yapılabilir. Bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum zaten. Ama hızlı ve çok yoğun bir önlem yaratacak bir tercih biraz zor geliyor bana. O anlamda da yatırımcı tercihlerinin şu an için evet haberle birlikte bir volatilite söz konusu belli ölçüde ama bunun bir şekilde normalleşeceğini düşünüyorum birkaç gün içerisinde. Kalıcı uzun negatif bir şeye dönüştürülmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Serdar Şenol, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Sarım editörümüz İrfan Donat'la birlikteyiz. İrfan hoş geldin yayınımıza. Amerika'dan Cobank'in yayınlamış olduğu küresel gübre piyasasındaki gelişmeleri analiz eden bir rapor var. Bu raporun içerisinde hem gübre fiyatlarına ilişkin bakış açısı hem de aslında son dönemde bir kez daha ön plana çıkmış olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geriliminin artması sonrasında ortaya çıkan arz kısıtlarına dair önemli başlıklar var. Biraz geçelim üstünden.
2: Dediğin gibi önemli bir rapor, önemli bir aslında görünümü ortaya koyuyor. Çünkü şimdi Cobank Amerika'da kırsal alanda özellikle tarım kredileri veren, leasing hizmeti veren, diğer finansal hizmeti sunan çiftçilere, tarım işletmelere en büyük özel bankalarından bir tanesi o alanda. Dolayısıyla paylaşımı çok önemli ve şunu söylüyor özetle raporda. Küresel gübre piyasasında yaşanan fiyat artışları 2022'deki şoktan farklı olarak kısa sürede ortadan kalkmayacak diyor. Sebebi de şu, 2022'de hatırlarsan Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber ilk başta fiyatlar zirveyi görmüştü. Kimyasal gübre tarafında ham madde fiyatları. Ama orada temel sorun, yani onu tetikleyen temel faktör ticaret rotalarının değişmesi ve ürün akışının yeniden düzenlenmesiydi. Arzda bir problem yoktu. Dolayısıyla onun etkisini biz daha kısa süreli gördük. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman raporda da dikkat çekilen nokta o. Hürmüz Boğazı başta olmak üzere Orta Doğu'daki o jeopolitik kriz devam eden. Diğer taraftan saldırıların sonrasında üretim tesislerinin zarar görmesi ve bir kısmında üretimin durması. Ve bu dönemde tekrar yeniden o tesislerin devreye girmesinin süresi bilinmiyor. Burada da ciddi bir öngörülemezlik var. Diğer taraftan ham madde temininde güçlükler yaşanıyor ve kapasite ne zaman geriye döner hiçbiri tahmin edilemiyor. Tüm bunlar işte fiyatlar üzerine ciddi bir baskı yaratıyor ve ham madde arz tarafındaki bu soruna ek olarak bölgenin yani Hürmüz Boğazı'nın küresel ham madde ticaretindeki özellikle kimyasal gübre ham maddeleri için söylüyorum oradaki ağırlığı da etkiyi biraz daha katmerli hale getiriyor. Özellikle azotlu ve fosfat gübrelerde oradaki hareket ağırlık, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ağırlığı fiyatların bu sezonla beraber önümüzdeki 2-3 sezon daha yüksek kalma riskini artırıyor. Zaten rapor özellikle onu söylüyor. Yani tüm bunlar diyor gübre maliyetlerinin 2028 yılına kadar yüksek kalmasına sebep verebilir. Hatta o tabloyu da ortaya koymuş. Yani şunu söylüyor raporda. Bugün Orta Doğu'daki çatışmadan 31 tane amonyak tesisi etkilenmiş, kapanmış. Üretim durmuş. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te kapanan ya da üretim kısıtlanan tesis sayısı 49. Bunların tamamı gübre sektörüyle ilgili. Ukrayna saldırılarından zarar gören Rusya'daki tesis sayısı en az 20. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bugün Orta Doğu dünya piyasasında özellikle gübre ve ham madde miktarı açısından 60 milyon tonluk bir üretimi var. Bunun 45 milyon tonu Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Ve küresel ticarete konu olan kükürt örnek veriyorum. Orta Doğu'daki payı %50. Küresel üre ihracatına Orta Doğu'nun payı %30 ve üzerinde. Şimdi bunları üst üste topladığımız zaman bugün özellikle fosfat üretiminin en büyük değişken maliyet kalemleri amonyak ve kükürt. Dolayısıyla dünyanın en büyük 10 amonyak ihracatçısından 3'ünün Hürmüz Boğazı'nın çeperinde olduğunu da varsayarsak bu aslında fosfatlı gübrelerdeki maliyet ve tedarik riskini daha net ortaya koyuyor. Raporda farklı senaryolar da çalışılmış açıl. Özellikle projeksiyonlara göre gübre fiyatları önce yükselmeye devam edecek. Ardından uzun süreli bir yatay seyir, plato dönemine girecek. Ve 2028'e kadar da İran Savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kalması bekleniyor. Tabii şu anki süreci kestirebilmek güç. Çünkü her gün yeni açıklamalar geliyor, anlaşmaya varılıyor, varılmıyor vesaire ki Brent petrolü bunun etkisini zaten görüyoruz doğalgaz tarafı. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye açısından söylüyorum hani gübre kullanımının yeniden artacağı ya da talebin artacağı dönemde biz bunun etkileri daha fazla görebiliriz. Bunu tüm dünya görüyor. Avrupa'da, Amerika'da çiftçiler, özellikle büyük işletmeler, bilinçli çiftçiler tabii gübre kullanımında kısıtlamaya gidiyor ama orada da özellikle toprak veriminden tut da işte toprak analizi, işte değişkenli oran uygulama teknolojileri var. Bunların hepsini bir enstrüman olarak kullanarak neye ihtiyacı var, neye yok onu biraz daha kendine göre değerlendirebiliyor. Ama mesela azotlu gübre tarafında çok kısmı kesin.

0: kesintiye gitmiyor. Çünkü verimi direkt etkilediği için, birim maliyet üzerindeki faturası yüksek olduğu için o taraftan kısıntıya gitmiyor. Onun yerine fosfat ve potasyum kullanımını azaltıyor. Yani 2008-2022'deki şeylere baktığımız zaman, eğilimlere baktığımız zaman yeniden ortaya çıktığını gösteriyor. Raporda onu söylüyor. Son yıllarda potasyum ve fosfat uygulamalarında %10-15 bir azalma var. Dolayısıyla böyle bir döneme giriyoruz. Hani bugün dünyada hem arz tarafındaki sıkıntıyı konuşuyoruz, ham madde açısından hem navlun maliyetleri ve tedarik sıkıntısı. Aslında FAO'nun gıda fiyat endeksine geçtiğimiz ay yansıyan o yukarı yönlü hareketinde öncü göstergeleri diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bu jeopolitik krizler devam ettiği sürece küresel gıda fiyatlarını önce girdi tarafında etkisini, sonra bunun üretim tarafına arz etkisi, günün sonunda da sofra etkisini önümüzdeki yıllarda konuşabiliriz. Bu risk var.
1: İrfan Dolat, çok teşekkür ediyoruz bugünkü bu değerlendirmeler için ve şu an itibariyle doların zayıflamasıyla İsviçre frankında da hareket %1'e geldi. 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı diyor arkadaşlarımızın attığı son dakika. Biz Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg GT Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Efendim bugün günün olayı notuyla editörüm de benimle paylaştığı yayın öncesi. ABD hazinesinin likitte destek programını uzun vadeli tahviller için 2 kat arttırdığı haberi, yani 2 milyardan 4 milyar dolara çıkarması. Bu 9 Eylül'de başlayacak likitte destek programı ve 4 Kasım'a kadar da devam edecek. Şimdi birazdan Çağlar Kuzlukluoğlu zaten bu haber özelinde piyasalardaki yansımaları bizlerle paylaşıyor olacak. Bunun ötesinde konuşacağımız başlıklarda elbette var, hem içeride hem dışarıda, ama gelin önce bir rakamlara bakalım. İçeride borsayı kapatmamıza bir saat kala özellikle bu haberin ardından, yani aslında şöyle söyleyeyim, 14.360'lar civarındaydık biz saat 15.30-15.40 civarı. 100 puan daha üstüne koydu ve yüksek 14.469 gördü endeks. Haberle birlikte tabi dış piyasalardaki canlılığı da dediğim gibi birazdan detaylı konuşacağız. Ama bu arada işlem hacminin de 162 milyara çıkarak dünün üzerine geldiğini söyleyelim. Daha bir saat var önümüzde kapanışa, dolayısıyla bu işlem hacmi artarak devam edecektir gün sonuna doğru. Özellikle bankacılık tarafında %2.36'lık bir artış, sanayi tarafında %2'lik bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bunlar da pozitif. Ve dolar TL'ye baktığımızda 47.93-66'ya geldik. %0.06'lık bir yükseliş var. Euro TL'de %0.73. Şimdi burada asıl hikaye tabii euro dolar. 1.1655'teyiz şu anda. %0.68'lik bir yükselişle birlikte dolar endeksi 99'a geriledi. Hepsi bu haberin etkisiyle yaşanan hareketlilikten bir kesit diyelim. Avrupa borsalarına dönelim hemen. Avrupa piyasalarında bugün Frankfurt'la İtalya tarafında bir miktar negatif ayrışma var. Ortalama %0.20-25 civarında bir düşüş. Londra ve Paris'te ise ortalama %0.10'luk bir artış olduğunu söyleyerek ABD borsalarına geçelim. Bu tarafta ise yükselişler Dow Jones'da %0.48, S&P 500'de %0.34 düzeyinde. Nasdaq kompozit ve Nasdaq 100 dün olduğu gibi bugün de biraz daha negatif ayrışıyor. Nasdaq kompozit %0.13 gerilerken Nasdaq 100 tarafında %0.38'lik kayıplar var. Gelsin emtia ve Bitcoin ekranı. Tahviller tabii. ABD tahvillerinde 10 yıllık ve 5 yıllıkta alımlar olduğunu gözlemliyoruz. Bilhassa 10 yıllıkta 4.64-27'ye geriledi getirim. 5 yıllıkta 4.33-90'a geri çekildiğini gözlemliyoruz. 2 yıllık tahvil tarafında ise satışlar var. 4.17-50'ye yükseliyor burada 2 yıllık tahvilin getirisi. Şimdi gelsin Bitcoin ve MTI ekranımız ve isterseniz burada şöyle bir bakayım. Evet, metallerle başlayalım. Gümüşle başlayalım. %2.78 yukarıda, hatta 80. Oldukça hareketli. Yukarı yöndeki seyir devam ediyorken $65.13 civarından fiyatlanıyor gümüş spotta. Altın tarafında ise %2.92'lik artış var. Dün 4.400'ün altına

doğru tekrar bir geri salındığını görmüştük altının, ama bugün yine bu bahsettiğimiz haberle birlikte alımlar hızlandı. 4461 dolardan fiyatlanıyor. Bitcoin %0.83 artışla 65 bin dolar sınırının üstünde, 65.100'e doğru bir hareket içerisinde. Brent petrolle ABD tipi ham petrole baktığımız zaman da her ikisinde de %0.54 civarında yükselişler var. Brent petrol 91,5 dolarda, ABD tipi ham petrolde 85 dolar 40 sent civarından işlem görüyor. Diyelim rakamlar böyle. Hemen gidelim araştırma masasına. Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma Müdürümüz Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar, hoş geldin öncelikle yayına. Şimdi girişte de söylediğim, hakikaten günün olayı, önemli haberi, önemli başlığı, adını her ne koyarsak koyalım, bu hazine ihalelerinin ABD tarafında destek programı çerçevesinde uzun vadeli tahvillerde iki kat arttırılması mevzu. Bayağı bir pozitif karşılandı piyasalarda. Rakamları ben paylaştım, alt başlıklar sende.
1: İdem merhaba, hiç vakit kaybetmeden hemen böyle acil anlarda tüm resmi göstermek adına başvurduğumuz bizim terminaldeki tablomuza göz atalım. Çünkü içeride de zaten gün fena değildi Borsa İstanbul adına. Orada da bir miktar daha momentum tetiklendi pozitif anlamda diyebiliriz. Dışarıya baktığımızda da öncelikle tahmin ediyorum herkesin gözü kulağı bilhassa ons altın ve ons gümüştedir. %3 şu an ekranda görebildiği üzere 4465 doların hemen yakınında bir ons altın görüyoruz ki yüzdesel bazda %3'e yakın yukarı yöndeki değişimini takiben ons gümüşte de %2,90'a da kabaca artık %3'lere yaklaştı. 65 doların üzerine geldi desek yanlış bir ifadede bulunmamış oluruz. Bununla beraber ABD tahvil faizleri her vadede zaten biraz önce senin de ifade ettiğin üzere 30 yıllıklarda ilk etapta o sert geri çekildi. Görmüştük. 10 yıllıklar bu hamle öncesinde tekrar her ne kadar biz Fed'in işi kolaylaşıyor mu acaba Eylül'e doğru desek de %4,70'lerin üzerine gelmişti. %4,65'in gerisine geldi. Belki de flash konu olarak şu an spot dolar endeksi burada 99 seviyesine görülüyor ama 99'un altını zorluyor Didem. Bununla beraber bizim 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz az önce girişi yaparken Borsa İstanbul'a da yaradı dedik. İçerideki momentum daha da güçlendi diye 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerde 2 yıllıklarda %41'in altında, 10 yıllıklarda da %35'lere doğru geldiğimizi görüyorum. CDS'imiz 220'nin altını zorlamıştı. Biraz üzerindeydik. Burada kalmaya devam ediyoruz. Bununla beraber Borsa İstanbul'un detaylarına baktığımızda da 164 milyar TL'lik bir hacimle şu anda 14.420 puandayız. BIST 100 endeksinde %2 yaşan yukarı yöndeki değişimle BIST 30'da %3'lere yaklaşıyoruz. 16.500 puanın üzerindeyiz. Bankacılık endeksi o meşhur 2026 yılın 16.000 seviyesine hepi topu 85-80 puan civarında yakın. Orada da %2'nin üzerinde. Sınayi'de %2'nin üzerinde yine 19.850 puandayız. Ulaştırma belki biraz cılız kalıyor burada ama yine de pozitif tarafta kalmayı sürdürüyor. Ve bugünkü performansla Didem 5 günlüklerde en azından şurada baktığımız 5 temel endeks pozitif tarafta. En önde de BIST 30 var %3,5'luk 5 işlem günü yani kabaca bir haftalık değişimde. Ulaştırma değer performansını biraz daha pozitif anlamda pekiştirirse en azından negatif tarafta kalmayacak. Dışarıda endeksler bazında bakacak olursak Avrupa'ya da yaradı. Burada belki çok net yukarı yönler yok ama pozitif en azından yüzdesel değişimler biraz daha pekişti. ABD vadelerinden sen bahsettin. Buradan bakalım yarın sabah Asya faydalanacak mı? Çünkü özellikle değerli izleyicilerimizin orta sütunda görebileceği üzere oldukça sert satışların olduğu Asya endekslerinin neredeyse tamamında bir görünüm söz konusuydu. Özellikle KOSPİ'de %6'ya yakın. Bakalım bunun telafisini bu pozitiflikle akşama tabii negatif başka bir haber akışı olmazsa yarın Asya hisseleri de hissedecek mi endeksler bazında izleyip göreceğiz. Ve 21 Ağustos'ta biten haftada bakalım bunun etkisi ne kadar kalıcı olacak Didem.
0: Çağlar, çok teşekkür ediyorum bu toparlama için. Takip edeceğiz elbette. Çağlar Kuzukluoğlu'nu uğurlayalım. Bir reklam arasına gidelim, kapanışa doğru da dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş hocam. Ya. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, hem elimizde tabii bugünün öne çıkan başlığı olarak biraz önce Çağlar Kuzlukluoğlu da anlattı biraz. Özellikle de piyasa yansımaları açısından da değindi. Amerikan Hazinesi'nin likitte destek programı. Bunun kapsamının 2 milyardan 4 milyara çıkartılması 9 Eylül'de devreye girecek ve 4 Kasım'a kadar da sürecek. ABD Hazinesi bununla ne hedefliyor? Yani hareketi gördük. Aslında ne yarattığını, nasıl bir etki yarattığını görüyoruz ama bu etkinin kalıcılığı anlamında siz daha makro bir bakış açısıyla ne söyleyebilirsiniz?
1: Evet, geçici bir sonucu olacak sizin söylediğiniz gibi. Bu bir aslında bir sorunun çözümüne yönelik uygulanan adımlardan birisi. Bunun öncülü vardı bildiğiniz gibi. Bir aydır aslında konuşuyorduk. O da ABD hazinesinin euro satarak yeni müdahale etmesiydi.
0: Evet.

0: destek vermesiydi Japon Maliyesi'ne ve Merkez Bankası'na. Dolayısıyla bu işe yaramadı. Yani bunun etkisi kısa oldu ve sinyal etkisi de çok güçlü oldu. Belki Hazine Bakanı Sayın Besant'in burada kendi geçmiş tecrübesine ilişkin İngiliz Merkez Bankası'na yönelik spekülatif atağın da belki bir endişe etkisi vardır. Yani buna müdahale etmek istemesi ama müdahalenin kısmi ve başarısız kalıyor olması ikinci müdahaleyi getirdi. Bu ikinci müdahale bir ay içinde. Tabii burada aslında ne yapıyor hazine? Borç kompozisyonunu getiriyor, oranları üzerinden tekrar dağıtıyor. Evet. Buradaki sorunu ne? Uzun dönemli faizleri çok fazla yükseldiği için piyasa şartlarında fazla yükseliyor ama siz buna yapay bir müdahaleyle geliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir tür fiyatlama davranışını yönlendirme, etkileme. Dolayısıyla işe yaramayacak. Ama geçici olarak burada ABD'nin uzun dönemli borçlanmasının biraz daha düşük faizde olabileceğine dair bir iyimserlik yarattı. Ama aynı zamanda yüksek enflasyon yönünde de bir karamsarlık yaratıyor uzun dönemli. Bunu değiştiremiyor ABD hazinesi. Buradan sonra da adımlar gelebilir. Çünkü eğer bunun tutmayacağını da iddia ediyorsak evet. 5.2'ye kadar indi 30 yıllıklar. 5.35'lerden. Buradan sonra büyük bankalara belki yani ABD'de pek sık görmediğimiz, Türkiye'de gördüğümüz tip tahvil alımı regülasyonlarını değiştirebilirler. Dolayısıyla burada aslında piyasadaki uzun vadeli tahvillerin miktarıyla oynuyor. Bunun kompozisyonuyla. Bir yandan da özel sektörün aşırı borçlanma isteği var ABD'de. Çünkü büyümeyi tetikleyen bir sektör var. Yapay zeka ve bağlı sektörleri. Bunların bir MD likidite var. Dolayısıyla bunu da biraz bollaşmasını istiyor. Yani hem borçlanmak istiyorlar hem de borç faizini istedikleri gibi belirli bir seviyenin altında tutmak istiyorlar. Bu mümkün gözükmüyor. Çünkü bu bir de küresel bir problem. Yani Japonya kısmı bugünkü açıklamalarda hiç yok. Ama onların da uzun vadelileri %3'e geldi. Ve şu an değişmemiş olma. Yani bu oraya bir etki yapmadı. Tek yönlü çalıştığı için. Dolayısıyla aradaki makas daraldıkça bu sefer ABD tahvillerine o taraftan gelen talep azalacak. Yani siz bu şekilde küçük bir bütçe genişlemesi yaparak tahvillerin alımını etkiliyorsunuz ama Japonya'dan gelen talep, Japonya'dan gelen talebi belirleyen iki uzun vadeli tahvil arasındaki makastı. Şimdi orası aslında hem belirsizleşiyor, Fed'in politikası yüzünden bunu konuşmuştuk, sözlü yönlendirme yüzünden bir ucu belirsizleşiyor. Diğer taraftan da Japon tahvillerin getirisi yükseliyor. Dolayısıyla yani hem daralıyor hem ucu belirsizleşiyor. Bu piyasa için büyük bir belirsizlik. O yüzden önümüzdeki günlerde şu olacak, tahvil sorunu devam edecek bu volatil fiyatlama. Çünkü ABD'nin büyük borcu aslında bir yönüyle fiyatlanıyor. Bir yönüyle de uzun dönemli enflasyon ama kısa dönemde enflasyon değil durumu fiyatlanıyor. Bu da getiri eğrisinde bildiğiniz gibi daha dikleşme görüyoruz. Uzun taraf yukarı, kısa taraf aşağı. Peki bunu ABD sürdürebilecek mi? Yani Hazine Bakanlığı ben müdahaleler sıklaştığı için finansal piyasaların burada özellikle Japon tarafını deneyeceklerini, yani test edeceklerini düşünüyorum. Yen değer kaybıyla beraber ABD'nin ne yapacağı. Çünkü iki şey yönetmeye çalışıyor. Hem müttefikinin tahvillerini hem de kendi tahvillerini. Çünkü dolar endeksinde daha fazla düşüşte istemiyorlar. Yani bu şuna benziyor. Olmayan bir şeyi optimize etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir sorundur. Siz çok iyi teknikler kullanırsınız ama o şey gerçekte yoktur. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bazen böyle sorunları görürüz. Öyle bir problemin içindeler. Ben başarılı olacağını düşünmüyorum bunun. Yeter ki FED belirsizliği ortadan kalksın. Yani FED belirsizliği, sözlü yönlendirmenin getirdiği boşluk yönetilebilirse belki burada dinginlik yaşanır. Ama özellikle Jackson Hole toplantısı ve yeni başkanın bunda ısrar etmesi, yani yapay zeka yatırımları enflasyonu indirecek ama bunun detayını bilmiyoruz. O yüzden faizle değiştirmiyoruz düşüncesi muğlaklaştırmaya devam ederse sözlü yönlendirmenin yerine biz burada tahvil fiyatlarındaki sorunun ABD aleyhine devam ettiğini, Japonya aleyhine göreceğiz.
1: Bu yapay zeka yatırımlarıyla ilgili

0: olarak da zaten şunu söylememişler miydi hocam? Yani artık yapay zeka yatırımı demeyeceğiz ki zaten buna, sadece yatırım diyeceğiz.
1: Doğru, onu söylemişti, evet.
0: Şimdi zaten dolayısıyla hani oradan o odağı shift etmeye de biraz çalışıyor. Yani hani buna yapay zeka yatırımı gözüyle bakmayın sadece, evet. Bu yatırım. Bahsettiğiniz küresel sorun Avrupa tarafında da, Fransa ve Almanya uzun vadelilerde de görünüyor zaten. Hani o tablo hakikaten sadece ABD'nin sorunu gibi değil ama evet, küresel bir sorun. Dolayısıyla siz doların daha fazla değer kaybetmesini istemiyorlar dediniz. Evet. Zaten hep bir güçlü dolar teması vardı. 99'un da altına geldik, evet, şimdi bugün. 98-90'da şu an. Dolar yende 158.31'de. Evet. Şimdi hocam şunu da merak ediyorum. Fed'e değindiniz. Oradan yürüyelim yine bir miktar. Faizle ilgili, faiz hareketiyle ilgili belirsizlik ortadan kalkmadan birçok şey çok yerine oturmayacak gibi. Ne zaman kalkar o? Jackson Hole'da bekliyor musunuz siz Walsh'tan biraz daha bir netlik kazandırmasını, yoksa onu da mı biraz pas geçmeye çalışacaktır diye düşünmek gerekir? Çünkü bir de seçimler var, evet, tabii, ara seçimler var.
1: Şöyle söyleyelim, son veriyle bunu yorumlamaya çalışalım. Sanayi verisiyle ABD'nin. Burada imalat sanayinin iyi gittiğini görüyoruz. Özellikle sanayinin genelde iyi gidiyor. %76'nın üzerinde bir kapasite kullanımı var. Tabii bu 40 yıllık ortalamanın altında. Yani %79,5'ların altında bir miktar atıl kapasitenin durduğu gözüküyor. Bu bize şunu söylüyor. ABD'de yapay zekanın yayılımı, diğer sektörleri etkileyen yatırımlar, atıl kalmış teknolojileri henüz harekete geçirmedi. Yani o kapasite %3 gibi atıl duruyor. Bunun sebebi buradaki teknolojik gerilikten dolayı rekabet edememeleri. Dolayısıyla eğer yapay zeka yatırımları biraz daha yayılırsa ABD sanayisinin içine, bu atıl olanı da dönüştürecek. Bu da kapasite kullanımının onların ortalamasına gelmesine yol açacak. %80'lere doğru. İşte bu Walsh'un aslında enflasyonun artması artmaması arasındaki yönetimini etkileyecek en önemli veri. Eğer kapasite kullanımı yükselirse büyüme, zaten PMI verileri, aynı şekilde satış siparişler de yüksek olduğunu gösteriyor ABD ekonomisinde hızlanmanın. Bir de bu şekilde kapasite doğulmaya başlayınca enflasyon baskısı daha yukarı oluşacak. Bu yapay zeka uzun dönemde bizde enflasyonu aşağı indirecek görüşünü kısa dönem için desteklemiyor. Yani piyasa kısa döneme baktığında burada enflasyon geldiğini göreceği için bu sefer kısa dönem tahvillerin de değerini, yani getirilerini yükseltmek zorunda kalacaklar. Walsh'un burada yönetmesi gereken sorun bu. Yani nasıl enflasyon beklentilerini kısa dönemde tutarım ama uzun dönemde biraz koptu. Kısa dönemdekini tutmayı başarırsa uzun dönemdekini de kısmen yönetebiliyor. O yüzden Jackson Hole'da ancak şunu yapabilir, belki diğer meslektaşlarıyla beraber sözlü yönlendirmenin aslında maliyetli bir yöntem olduğunu, bunun 15 yıldır, 16 yıldır belirli koşullar altında kullanıldığını, belki de diğerleriyle beraber, diğer merkez bankalarıyla beraber gelişmiş vazgeçmenin daha olumlu fikir olacağını dile getirebilirler. Çünkü bunu Portekiz'deki toplantıda yaptılar bir buçuk ay önce. Şimdi bunu tekrar edebilirler ama piyasa koşulları o güne göre biraz daha sert. Dolayısıyla bunu rahatlıkla bu şekilde yönetebileceklerini ben tahmin etmiyorum. Piyasa enflasyon beklemeye devam edecek. Bir de bunu etkileyen Hürmüz Boğazı var. Yani küresel olarak bunun enflasyon etkisi var. Şimdi ABD için yapay zeka yatırımlarının %2,5 kadar bu imalat sanayinin kapasitesini arttırması güzel. Aylık olarak bu çok iyi. Tabii bu başka sektörleri de çekiyor. Ama bunun bir kendi kendini besleyen finansman sistemine dönüşme riski var. Bu fiyatlamayı etkiliyor. Bir de bunun ekonomiye yayılması gerekiyor. Yani çok güzel, siz ekonominin bir kısmında dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz ama genele bunu yaymanızın yolunu bulmanız lazım. Bu vakit alacak. O vakit enflasyonun yüksek kalacağı ya da Fed'in yönetmesi gereken aralık. Ama bu sırada likiditenin bol olması gerekiyor. Yani borçlanmanın kolay olması lazım ki bu firmalar dönüşebilsinler, bu sektörler. İşte bu tahvil faizleri ve bu dengesizlik burada Fed'in çok daha iyi bir yönetim göstermesini gerektiriyor. Yani sözlü yönlendirmeden vazgeçiyoruz fikri belki burada önlerini açmak için iyiydi ama kısa dönem için iyi olmadığı gözüküyor.
0: Şimdi hocam bahsettiğiniz unsurlar içerisinde tabii Hürmüz dediğiniz zaman enerji geliyor akla ki ABD tarafını özetlediniz. Bunun bir de Avrupa bacağı var. Hem yapay zeka hem sanayinin performansı Avrupa'da hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu ucuz enerji. Bu konularla ilgili Lagarde'ın açıklamaları, değerlendirmeleri vardı bugün. Biraz da Avrupa tarafından bir konuyu ele alalım mı?
1: Tabii şöyle söyleyelim, aslında yapay zeka diye konuşuyoruz ama bunun ne etki yapacağını söylemiyoruz. Şöyle söyleyelim, yapay zeka sanayiye girdiği zaman iki iş yapacak. Kısacası normal üretim süreçlerini kısaltacak birincisi. Yapıyor zaten bunu. İkincisi de daha yaratıcı etkisi, yeni ürünlerin ve yeni ürün piyasalarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Ve biz bu arada da dönüşüm göreceğiz. Dolayısıyla Avrupa ne yapıyor peki burada? Şimdi ABD yaratıcı kısımda ilerliyor, onu konuşuyoruz zaten. Avrupa henüz burada değil. Sebebi bir yıl önce, 1,5 yıl önce koyduğu regülasyonlar Avrupa Birliği'nin. Ama geri kaldığının da farkında. Dolayısıyla belirli yatırımlar yaparak özellikle yarı iletken sektörüne %10 yatırım öngörüyorlar Lagarde'ın açıklamaları. Bu iyi bir oran ama Avrupa'yı yine ABD ve Çin'in gerisinde bırakmaya devam edecek. Yani takipçi olacaklar. Takipçi olmaları Avrupa'yı kurtarır mı? Peki bunu söyleyelim. Avrupa'nın sorunu bu yapay zeka yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyacı olan enerjiyi nereden bulacağı. Bu büyük bir sorun. Parası var, dış fazlası var ama enerji kaynakları güvenilir elde veya güzergahlarda değil. Başucunda bir enerji kaynağı üzerinde savaş var.
0: Evet,
1: bir de Hürmüz Boğazı'nın etkileri var. Trump hükümeti kendi müttefiklerini enerji darboğazına etkilenmesin aman diye yönetmiyor. Yani böyle bir yönetim anlayışı yok. O kendi ABD içinde bunu yönetmeyi seçti. Bunu da tartışmıştık. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki fiyat $90, $100'a çıkmış çıkmamış. Bu ABD'nin kendi net ihracatçı olduğu için ancak ilgilendiriyor. Ama Avrupa Birliği'ni çok ilgilendiriyor. Bu şekilde bu enerji maliyetini karşılarsa eğer, bir şekilde sübvanse ederlerse Avrupa'da da yapay zeka dönüşümleri gelecek. Ama bu yavaş olacak çünkü ekonominin kendi dinamiği içinde bunun gerçekten belirli, yani oraya geçmemiz daha avantajlı fikriyle yönelilmesi gerekiyor. Enerjiyi belli bir süre sübvanse edersiniz ama güvenliğini çözemiyorlar Avrupa'da.
0: Yani tabii işte kaynak aktarma noktasında öncelik savunmaya gitti,
1: evet.
0: Avrupa'da mevcut konjonktür gereği. Ama o esnada da birçok şey oluyor bitiyor, bu bir devrim niteliğindeyse, evet. Eğer bunun biraz gerisinde kalıyor. Lagarde da buna dikkat çekiyor. Şimdi buradan biraz içeriye de gelelim hocam. Hı. Çünkü hani Fed'in ve aslında Avrupa Merkez Bankası'nın da belki değerlendirmesi gereken çok fazla başlık var. Fed'in neden olduğunu siz detaylarıyla anlattınız. Avrupa Merkez Bankası zaten tek başına üyeler nezdinde birçok farklılık olduğu için birçok şeyi belki de değerlendirmek durumunda. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 3,5 senedir devam eden bir para politikasının, dezenflasyon sürecinin artık daha belirgin sonuçlarını görebilmek için uğraş veriyor. Ama dış etkiler de var, iç etkiler de var. Bunu ara ara sekteye uğratabilen. Biz ne noktadayız ve özellikle de son dönem haberler, haber akışları, açıklamalar vesaire hepsini bir araya getirdiğimizde bizden ne bekleyebiliriz? Yani içeriden ne bekleyebiliriz faiz hamleleriyle ilgili olarak?
1: Tabii beklenti faizlerin bir şekilde indirilmesi gerektiği üzerine. Kurgu da öyleymiş gibi gözüküyordu ama başından beri, yani 3-3,5 senelik bir zamana yayılmış dezenflasyon programının başarılı olma çok zordur. Çünkü bu kadar uzuna yaymamanız gerekir. Bunun sebebi tabii ki döviz kurunu belli bir seviyede tutmak. Sürünen çıpayla bizdeki gibi sabit hızda da belirli bir düzeyde artırmak ki carry trade, biraz önce Japon yeniden bahsettik. O akış buraya gelsin ve bizim dış borç yükümlülüklerimizi en azından sürdürebilmemize yetsin. Ya da dış mal açığımızı karşılamaya yetsin gibi. Yani burada da çok büyük bir para da gelmiyor, onu da vurgulayalım. Ama bu,
0: mantık bu.
1: Mantık bu ama bunun maliyeti çok yüksek. Yani bu siz %40, %50 arasında bir faiz uygulayarak bunu 3-3,5 yıl sürdürdüğünüz zaman ABD'deki sanayinin dönüşümüne faiz %3,5 mu olsun, 3 mü olsun tartışmasını yaparken dönüp %45 de Türk sanayisinin yapay zeka veya yüksek teknolojiye dönüşebileceğini iddia etmeniz mümkün değil. Yani tamamen ayrı, apayrı dünyalar. Aynı şekilde enflasyonun düşmesi konusunda da başarılı olup olmadığını değerlendirdiğimizde %30'lar 3 senelik bir programda ve çok yüksek faizde başarı gibi gözükmüyor. Onu belirtelim. Çünkü dünyanın 7-8 katı yükseklikte bir yerdeyiz resmi ölçüm olarak enflasyonda. Bunu gıda başta olmak üzere bunu yaparken de biz çok stabil bir kara parçası üzerindeyiz. Yani fırtınalarımız, kasırgalarımız yok bizim. Çok verimli topraklarımız var, su kaynaklarımız var ve bunu bu şekilde enflasyona doğru götürmemiz gerçekten düzeltilmesi gereken belli başlı konulardan birisi. Dolayısıyla buradaki sorun şu, Merkez Bankası buna bakarak %1-2 faiz indir tartışmasının bence bir anlamı yok. Şunun anlamı var, döviz kurundaki bu hareketten dolayı bu programa geçildiği için faizleri indirdiğinizde bunun nasıl stabilize edeceğinizin cevabı yok elinizde. Yani döviz kurunu biz faizleri %20'ye indirdiğimizi varsayalım yarın. Nasıl stabilize olur da ekonomi o stabil patikada yürür sorusunun bir cevabı yok. O yüzden böyle politikaları bu şekilde yapmanız kolaydır. Yani faizleri yükseltelim ve bir miktar sıcak para gelsin bu şekilde devam edelim. Ama geriye dönmek buradan çok zordur. Zaten Fed'i veya Avrupa Merkez Bankası'nı konuştuğumuzda hep aslında bu noktadan geçiyoruz. Çünkü geri dönmek zor olmasa bunu da 70'lerdeki gibi merkez bankaları çok rahat bir anda şok %15'e 12'ye çıkarıp sonra indirirler. Ama artık finansal sistem buna izin vermiyor ve ekonomi de buna izin vermeyecek bir büyüklüğe erişmiş durumda. Şimdi biz dezenflasyon patikası yıllık olarak enflasyonu %30'a vardırsak bile ki çok zor gözüküyor, onu söyleyelim. Sonbahar aylarında hareketlenme beklediğim için ben fiyatlarda olsa bile burada daha sonra bunu nasıl daha aşağı çekeceğimizin bir formülü yok. O yüzden yüksek faizle sanayiyi dönüştürmenin de imkanı olmadığı için bu 3 yıllık dezenflasyon programı belli bir seviyeden sonra artık geçmişte kaldı o seviye vakit kaybına dönüşmüş durumda. Çünkü sanayiyi dönüştüremiyorsunuz. Her şey normal olsa bile, döviz kuru zıplamadan indirseniz bile, bir yerden döviz bulsanız bile sanayiniz göreceli geri kaldı. Yine finansmana ihtiyacınız olacak. O yüzden ekonomik kararın burada bütün bunları gözeterek verilmesi gerekiyor. Ve buradaki ana sorun her zamanki gibi döviz rezervlerinin yetersizliği ve vatandaşın enflasyondan korunmak için sürekli olarak altın, döviz ve konut enstrümanlarına, ki bu da küresel piyasaya açık olduğu için ayrıca konuşmamız lazım oradaki fiyat baskısını. Burada bir üçgen içinde dönmesini getiriyor bize. Ama bu sanayinin, reel sektörün yüksek teknolojiye doğru gitmesini sağlamıyor. Çok kısmi desteklerle belirli bölgelerde, sektörel alanlarda ilerleme olsa da bu ekonominin geneline yayılmadığı sürece iş gücünü dönüştüremeyecek. Yani buradaki bir sorunumuz da gelecek nesillerin bu tablonun içinde nerede olacağı. Tamam, buradaki %2'lik faizi konuştuğumuz zaman bu arka planda kalıyor ama tabloyu bir de gelecek nesiller gözünden hayal ettiğinizde onların çalışacakları alanlar, dünyadaki onlar kendi akranlarıyla nasıl rekabet edecekleri sorusu en önemli soru o. Yani oradan başlayıp buraya gelmek gerekiyor. Buradan oraya gidemiyoruz çünkü.
0: Yani günübirlik sorunları çözmeye gayret etmek ayrı bir şey. Bazen gerekiyor yani günü kurtarmak için elbette. Ama biraz daha yapısal sorunlardan bahsediyoruz biz anladığım kadarıyla. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Şimdi biz hocamızla elbette hem küreseli hem içeride Türkiye'deki ana başlıkları değerlendirdik. Bir de küresel enerji politikası merkezinden bir haberimiz var. Buradaki araştırmacı Karen Young, Orta

0: Santiago'daki süreci değerlendirdi. Kolombiya Üniversitesi'nden kendisi. Bir o süreci tekrar şöyle bir toparlayalım aklımızda, soru işaretleri kalmasın. An itibariyle nedir tablo diye. Buyurunuz, bu haberle kapanışa doğruyu kapatalım. Dönüşte de seans notlarında tekrar buluşalım.
1: İstiyorum. Son birkaç gündür gördüğümüz şeyle, yani pazartesi günü mutabakat zaptının teknik süresinin dolmasıyla başlamak istiyorum. Şu anda son birkaç ay içinde size bu soruyu defalarca sorduğumu biliyorum ama şu anda kimin eli daha güçlü?
2: Teşekkürler abi. Sizinle olmak güzel. Yine bir ne barış ne savaş senaryosu içindeyiz. Başkan Trump ekonomik baskıya geri dönmek istediğini söylüyor. Yani yeni plan eski plana, yani ilk Trump yönetimi döneminde gördüğümüz maksimum baskı kampanyasına çok benziyor. Ve bu daha fazla fiyat baskısı yaratacak ve dediğiniz gibi boğazdan daha az hacim geçiyor. Ve bu İran'ın gelirlerini kısıtlamayı amaçlıyor. Ama biliyorsunuz İran liderliği kararlılık gösterdi ve ekonomik zorlukların acısını kabul etmeye ve bunu vatandaşlarına yansıtmaya hazırlar. Başkan Trump'ın ve özellikle Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu yeni duyurusunda belki de farklı olan şey, bunun üçüncü taraflara veya ikincil yaptırımlar olarak düşündüğümüz şeylere yayılması isteğidir. Yani finans dünyasında ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olan firmalar üzerinde baskının artmasını bekleriz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki tüm ticaret ve finansal akış bağlarını koparmak için bahsettiğiniz bu duyuru muhtemelen bu baskının bir parçası olacaktır.
1: Bu daha geniş kapsamlı müzakerelere gelince, bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz ama İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile en üst düzey müzakerecisi olan Galibaf İran tarafının Amerika Birleşik Devletleri tüm askeri operasyonları durdurmadıkça, deniz ablukasını kaldırmadıkça ve dondurulmuş varlıkları ve petrol yaptırımlarını geri vermedikçe Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylediğini belirtti. Yani sonuçta burada sormaya çalıştığım şey şu, sizce Başkan Trump sonunda bir anlaşma yapmak zorunda kalacak mı ve bu kötü bir anlaşma mı olacak?
2: Eğer Başkan Trump İran'ın geri adım atmasını istiyorsa tavizler verilmesi gerekecektir. İran'ın istediği ise dondurulmuş varlıklara erişim ve yaptırımların hafifletilmesi. Yani evet, bu herhangi bir müzakerenin parçası olacaktır. Ama bildiğimiz kadarıyla bu şu anki görüşmelerin bir parçası değil. Ve bu yüzden bir nevi bekleme oyunu ve bu tür bir, bilirsiniz, kimin önce göz kırpacağı veya kimin önce misilleme yapacağı, kimin daha istekli olduğunu göstereceği bir restleşme oyunu bu, gerilimi tırmandırmaya. Ve bu pekala İran olabilir, çünkü Başkan Trump biliyorsunuz askeri yolu değil ekonomik yolu izlemek istediğini açıkladı. Fikrini her zaman değiştirebilir ama bu haftaki planı bu.
1: Peki sizce bu tutarlı bir strateji mi? Yani bu ekonomik izolasyon yolu...
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17.45. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha içeride ve dışarıda. ABD hazinesinin açıkladığı geri alım programının miktarının iki katına çıkartılacağı haberiyle birlikte iyimserlik biraz daha arttı. Ve ne kadar arttı, ne nasıl etkilendi diye rakamlar gelsin şimdi, üzerinde biraz konuşalım. BIST 100'le başlayalım. Burada gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeyi bir kez daha test ediyoruz şu anda. 14.485 olarak kayıtlara geçti maksimum seviye ve bu da son 3-5 dakika içerisinde oldu. Endeks %2.40 civarında primli. İşlem hacmi de 182 milyar oldu. Dünün %15 üstüne çıktım. Birazdan detaylarım ve hisse bazlı hareketlilikleri de Mehmet Özdemir'le stüdyoya geldiği zaman detaylı olarak konuşuyor olacağız. Dolar TL'ye dönüp bakalım, çünkü kur tarafında da oldukça önemli hareketlilikler yaşandı. Bilhassa Euro dolar, dolar endeksi vesaire, ama içeride dolar TL'de %0.06'lık bir yükseliş var. 47.93.77'ye geldik. Euro TL tarafında da %1'e yaklaşıyor neredeyse yükseliş. Orada 56'nın üzerine çıktığımızı söyleyelim. 56.01'deyiz ve Euro dolar paritesi de 1.16.76'da bu dakikalarda, %0.86 yukarıda. Dolar endeksi 99 sınırındaydı saat 17'de, şimdi 98.80'e kadar da geriledim. Avrupa piyasaları ne yapıyor diye dönüp baktığımızda, aslında 17'deki buluşmamızda da Frankfurt ve İtalya tarafından bir miktar negatif ayrışma olduğundan bahsediyorduk. Bu tablo çok değişmedi. Londra ve Paris'te sırasıyla %0.25 ve %0.12'lik yükselişler varken, Frankfurt'ta %0.02, İtalya'da ise %0.52'lik bir geri çekilme görüyoruz. ABD borsalarında saat 17'de Nasdaq eksideydi. Şimdi orası pozitife döndü. Dow Jones da S&P 500'e katıldı. Ama biraz daha gerilerinden geliyor hali hazırda. Nasdaq Composite %0.23'lük bir prime kavuşurken Nasdaq 100 endeksi yatay negatif seyrediyor. %0.07'lik bir düşüş var hala orada. Orası da pozitife dönebilir. Takip ediyoruz. S&P 500'de %0.52 oldu yükseliş. Dow Jones tarafında da %0.58'lik bir artış var. ABD borsaları pozitif. Tahvillere dönüp baktığımız zaman burada özellikle 2 yıllık tahvil biraz ayrışıyordu. Çünkü burada satışlar var. 4.18-55'e yükseliyor getirisi. Ancak 10 yıllık ve 5 yıllık tahvillerde alımlar var ve alımlarla birlikte 10 yıllık tahvil getirisi 4.64-86'ya gerilerken 5 yıllıkta da 4.34-97'ye doğru bir geri çekilme izliyoruz bu dakikalarda. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada da özellikle altın ve gümüşe dikkat çekmek lazım. Çünkü spot altın %3.40 civarında primli. 4.480 doların üstünü zorluyor. 4.500'e doğru hareket devam eder miyi izliyoruz. Gümüşte ise yine %3.39'luk çok paralel bir yükseliş var. $65.52'in hemen altından fiyatlanıyor gümüş. Bitcoin'deki alımlar da saat 17'ye oranla bir miktar daha hızlandı ve %1.43'e ulaştı primler. $65.474 şu anki fiyatı Bitcoin'in. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde de yine yön yukarı. %0.69'luk bir artış var. Brent'te $91.64'deyiz. ABD

0: tipi ham petrolde de %1,26'lık yükseliş bizi 86 dolar sınırının hemen üstüne taşıyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi gelin sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. Yapı Kredi ile başlıyoruz. Yapı Kredi Bankası Global Medium Term Note programı kapsamında yurt dışında 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. CV Enerji ile devam edelim. CV Enerji'nin pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan şirkete yaklaşık 159 milyon lira tutarında ilave sermaye avansı aktardı. Son aktarımla birlikte Sarvan tarafından şirkete sağlanan toplam sermaye avansı yaklaşık 1.19 milyar liraya ulaştı. Son haber de Alternatif Bank'tan gelsin. Alternatif Bank yurt dışı piyasalarda 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Evet, şirket haberlerimizi de paylaştık. Şimdi iç piyasalar açısından önemli takip ettiğimiz bir başlık var ki özellikle Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgilere göre dün son dakika olarak da paylaşmıştık. Bu sabah Bekir Gürdamar detaylarıyla paylaştı ve biz de bunu haberleştirdik, toparladık. Çünkü bu gündemde olan regülasyonlarla ilgili elde edilen bilgiler önemli. Önümüzdeki haftada duyurusunun yapılması bekleniyor. Neydi o? SPK yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenlemede son aşamaya geldi. Ve özellikle Şubat ayında başlatılmıştı ve piyasa katılımcılarından da görüşler alınmıştı. Sektör görüşüne başvurulmuştu. Bu düzenleme tamamlandı diye bir bilgiye ulaştı Bloomberg HT kaynaklarından ve önümüzdeki haftada kamuoyuna açıklanacağı detayı var. Buyurunuz bunun içeriğini izleyelim. Ardından Mehmet Özdemir'le seans notları devam edecek.
1: Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre sektörde uzun zamandır beklenen serbest fonlar ve para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine yönelik kapsamlı düzenleme olan fon rehberi çalışmaları tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak Şubat ayında sektör paydaşlarının görüşüne açılan taslak üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin son halinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Düzenleme ile fon piyasasında risklerin azaltılması, yatırımcıların daha güçlü korunması ve portföy yönetim şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Taslakta serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ilave sermaye yükümlülüğü, fon sayısına ilişkin sınırlamalar, ilişkili taraf işlemlerine yönelik kısıtlamalar ve tek ihracatçıya yoğunlaşma limitleri gibi başlıklar yer alıyordu. SPK'nın düzenlemeyi önümüzdeki hafta açıklaması ile birlikte fon piyasasında uzun süredir beklenen yeni dönemin çerçevesi de netleşmiş olacak.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Araştırma masasından Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk Dilan.
0: Ben oturur oturmaz benimle pazarlık ediyorsun
3: yok,
0: Mehmet.
3: Yok hayır. Yani estağfurullah. Temennimi iletiyorum diye.
0: Yok yok, konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Söz veriyorum sana. Dedi ki illaki yurt dışını, mutlaka küreseli konuşalım. Ya konuşmamamız mümkün mü zaten? Evet. Bugün neler oldu? Ama içeride ve bu fonlarla ilgili düzenlemelere ilişkin Bloomberg HT'nin kaynaklara dayandırarak yaptığı bu haber üzerinden özellikle bugün sen ne tür bir hani yorum geliştirdin veya ne tür feedbackler, geri bildirimler aldın sektörden? Nedir buradaki
3: öncelikle
0: detaylar?
3: Para piyasasına dair zaten son dönemde işte yabancıların bir miktarda buradaki stopaj oranlarından ciddi anlamda faydalandığını biliyoruz Didem. Ve bunun bir miktar daha dengelenme süreci diyelim. Yani yapılan çalışmalar henüz şu an taslak aşamasında, hani bir miktar daha konuşulan. Hani bunun önümüzdeki süreçte biraz daha temellerini görürüz. Ama şunu söyleyebiliriz ki biraz daha özellikle kurumsal ve yabancı yatırımcılar üzerinden bu gelen son dönemde çok ciddi anlamda faiz oranları verdiğimiz hali hazırda bu oranların bir miktar daha stopaj oranları üzerinden artırılma konusu. Bunun da özellikle hızlı giriş çıkışlarla bir miktar daha, yani likidite konusunda özellikle işte atılan adımlar üzerinden konuşabiliriz.
0: biraz daha uzun vadeye yayılması,
3: bu sıcak parayı da anladığımız kadarıyla biraz daha böyle uzun vadeye yayarak daha verimli alanlara kaydırma çabaları diyelim daha doğrusu bu tarafa. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunu bir miktar daha hani bakarız ama fonlara ilişkinde özellikle bu serbest fonlarla ilişkili önümüzdeki hafta ne göreceğiz onu da yakından takip etmek lazım. Ama işte son dönemde SPK ve işte Maliye Bakanlığı'nın atmış olduğu adımları da bu tarafta biraz daha bu çerçevede okumak lazım. Ama işte dün özellikle FTSE Russell'ın da bu miktarda hala işte SPK ile görüştüğüne ilişkin haber akışlarına ilişkin bir bildirgesini de aldık. Eylül'de olmayacak, Aralık ayında bir endeks değişiklikleri olacak üst lige geçirme açısından en azından. Önümüzdeki süreçte biraz değişiklik göreceğiz gibiyiz. Ama hani bu haberlerden de olabilir, küresel taraftaki iyimserlikten de olabilir. Biraz daha bu taraf en azından TL varlıkları yaramış gibi gözüküyor parantez içinde. Hisse senetleri ağırlıklı olmak üzere.
0: Peki, kapa parantez. Şimdi tabii bugün hisse senetlerine yansıyan bu pozitif havada önemli rol oynayan ABD hazinesinden gelen açıklamalar var şüphesiz. Evet. Hadi oradan başlayalım. Şimdi içeride biz borsayı zaten kapatacağız, 5-10 dakikamız var ama hakikaten gün içi zirveleri de seansın bu son virajında özellikle tazelendiğini görüyoruz. 14.485 gördük biz içeride. Dışarıdan başlayıp içeriye gelelim bugün istersen. Çünkü hikaye orada başladı.
3: Kesinlikle. Şimdi tabii özellikle burada saat 4'ten önce işte 3.30-4 arasında gelen bir haber akışı piyasalardaki tüm dengeleri alt üst etmiş gibi gözüküyor. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Tabii son dönemde biz seninle burada hep konuşurken hep 10 yıllıklar üzerinden konuşurduk ABD tahvil faizlerini. Son dönemde artık bizim gündemimize 30 yıllıklarda girmeye başladı. Keza burada 5-30 seviyelerinin de üzerine doğru gelen 30 yıllık taraftaki faiz oranlarını yakından takip ettik. 4.75'lere değen bir ABD 10 yıllık tahvil faizi gördük. Alıcıların bir miktar daha azalması. Dün gelen verilerden anlıyoruz ki Çin ve Japonya elindeki ABD tahvil faizi stoklarını eritmeye devam ediyor. Dolayısıyla buradaki alıcıların olmaması da ABD hazinesi tarafında bir miktar daha karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Karşılık bulmuş diyorum çünkü daha öncesinde özellikle uzun bacaktan başlamak üzere buranın kendi arz ve talep dinamikleriyle bir miktar daha dengede bulunması gerektiğini düşünen bir anlayış vardı burada. Ama anlıyoruz ki burada işte geri alım Eylül'ün başında başlayacak olan tavan orada 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarılmış. Özellikle uzun bacaklı faizleri içerisinde kapsayacak şekilde. Bu da Didem. Başta ben dolar endeksinden bahsedeyim. Dolar endeksinde şu anda biz geçtiğimiz günlerde 100'e yakın seviyelerde konuşurken bugün %1'e yakın geri çekilmeyle 98-99'lu seviyelerinde aşağısında görüyorsun. Şu anda dolardan çıkan paranın tahvillere başta olmak üzere söylüyorum. Hisse senetlerinin kendi dinamikleri var, onları konuşuruz. Ama tahvile ve değerli metaller çerçevesine akmaya devam ediyor. Özellikle süre açısından söylüyorum tahvil faizlerinde. 30 yıllıktan 2 yıllığa kadar önce 30 yıllıktan başta olmak üzere 30, 10, 5 yıllık, 2 yıllık bütün o baktığımız majör tahvil faizlerinde alımlar var sırasıyla başta olmak üzere. Dolayısıyla buradaki iyimserliğinde dalga dalga hisse senetleri ve değerli metallere de yayıldığını görüyoruz. Didem 4500'e geliyor ons altın. Ons altında haftaya çok iyi başlamadık. Enflasyon verileri bir miktar yukarıda tutuyor derken ETF'lere giriş var derken burada perakende yatırımcılar, hedge fonlar derken yine 4500 dolara yaklaşan bir altın var. Gümüşte hareket bir miktar daha belirgin ya da kafa kafaya diyebiliriz. 65 dün sert geri çekilmişti. Bugün neredeyse o bütün değer kayıplarını toparlayan bir perspektif var. Hisse senetlerinde hemen toparlıyorum. Çok selektif bir fiyatlama var. Çip şirketlerinde dün bir sert bir düzeltme vardı. Didem, Nasdaq'ta yatay hareket görüyorsun. Dow Jones ve S&P 500'de daha iyi performans. Çip şirketleri o dünkü geri çekilmesini bugün de devam ettiriyor. Orada bir şey var. Ama muhteşem yedili hisse senetlerine bakıyorsun. Apple başta olmak üzere şu anda hiç de fena performanslar yok. Dolayısıyla çok iyimser bir hava yok ama çok kötümser bir hava da yok. ABD borsaları orada pozitif kalmaya devam ediyor. Çok ufak bir parantez. Bugünün kahramanı Wall Street tarafında Moderna. Özellikle geliştirmiş olduğu cilt kanseri aşısının

0: Gelen sonuçlarla birlikte 25 milyar dolar piyasa değeriyle açıldı. Şu an 50 milyar doların üzerinde, %100'ün üzerinde yükseliyor Moderna hissesi.
1: %138 diye evet, sondaki verdik. Evet.
0: Çok oynaktı. Ben %100 üzerinde gördüm. Çok ciddi bir sıçrayış var. Bu da tüm ilaç kompleksini de bir miktar daha yukarı çekiyor. Orta ay ile birlikte buradaki akış Moderna'nın önümüzdeki süreçte pandemiden sonra yana gerileyen gelirleri, zayıflayan marjları burada tekrar kalıcı bir şekilde yukarı dönebilir beklentisi Moderna'yı bugün devasa bir primlerle baş başa bırakmış gibi gözüküyor.
1: Yani ben umut ediyorum ki özellikle sağlık sektörü açısından bu çalışmalar hakikaten elle tutulur, somut ve fayda sağlayan çözümler üretebilsin zaten. Yani hani buralara uzaya gidildi, o bu her şey yapay zeka, maalesef kansere net bir
0: bu cilt kanseri bu için bu arada hemen sözünü böldüm ama bunun aynı şekilde önümüzdeki süreçte mide başta olmak üzere böbrek gibi akciğer gibi hastalarda da kanseri hastalarda da uygulanması öngörülüyormuş. Şu an henüz çok başında ama böyle bir ümit var direkt Moderna CEO'sunun kendi ağzında.
1: Peki bu vesileyle aslında bu rahatsızlıkla, hastalıkla şu anda savaş veren, mücadele eden herkese de şifalar dileyelim efendim, kolaylıklar dileyelim. Şimdi gelelim içeride ne olup ne bittiğine. Yani uzun zamandır ilk defa ben biraz daha homojen bir hareketlilik görüyorum. Mesela puansal katkılarda ilk sıralara yükselen hisselere baktığımda Aselsan, evet bugün öyle. Tüpraş, BİM, Akbank, Astor, Destek Finans yine burada, Koç Holding, Gübre Fabrikaları %10, Altın işletmeleri. Ya bunların hepsi bir de önemli primlerle işlem görüyorlar. Evet. Kredi Bankası, Garanti Bankası, Enka, Sabancı Holding, Emlak Konut, Borusan, İş Bankası. Yani niye sayıyorum bunların hepsini? Çünkü hakikaten hem primler hem de buraya gelen ilgi, hani puansal yarattığı katkılar biraz daha alışa geldiğimiz hani temel gerekçelerle de rahatlıkla analistlerin ifade edebileceği bir tabloyu da yansıtıyor. O açıdan kıymetli. Satışlar tarafını sen daha yakınsın. Mehmet, orayı da senden alalım.
0: Evet, şöyle
1: negatif
0: ki,
1: katkılar nereden geliyor? Sadece 19 hisse aşağıda zaten.
0: Evet evet, yani Odin Solutions var. Orada %8'lik bir hareket. Yani Didem, zaten diğerlerinin puan bazlı baskısı çok minimal. Hı-hı. Ama 34 puan, 35 puan Odin Solutions'ın %8'lik kaybından geliyor. Ama işte son dönemde biraz daha yukarı gitme eğiliminde olan işte Katılım Evim gibi hisselerde minimal, işte %1'e yaklaşan zayıflığı konuşuyoruz ama İşte Europower var, Gürsel Turizm var. Bunlar işte Coca-Cola içeceği biraz daha içerisine sayabiliyoruz. Ama senin de bahsetmiş olduğun gibi 19 tane hissenin sadece geri çekildiği bir ortamda 330 puanın da üzerindeyiz. Şimdi ilgiden bahsettin. Oradan devam edeyim.
1: Hacim.
0: 193 milyar TL, %222 geçtiğimiz günün üzerinde. Dolayısıyla buraya bir ilgiden de bahsedebiliriz. Şimdi endeks 14.500'ü geçmeye çalışıyor. Oralara doğru geldi, kapanışa doğru. Kapanışta tekrar bakarız ama istersen bir sonra ben bir grafik hazırladım. Bu hacim nereye geliyor geçerken?
1: Peki, en azından şimdi bu kendime doğru çeviriyorum
0: tabii ki.
1: Zaman.
0: Evet. Şimdi şöyle bir baktığımızda son bir ayın en yüksek verilerini görüyoruz grafikte, seviyelerini daha doğrusu. Hı hı. Şimdi burada çok ufak bir düşen trende en azından bahsedebiliriz. 2 ya da 3 temasla birlikte, hani burada buranın şeyi sorgulanmakla birlikte, ama buradaki hareket bize önemli bir dinamiği anlatıyor. Buranın başlangıcı yaklaşık 2 hafta önce işte 13.500'lü seviyelerin altından başlayan harekette biz ciddi anlamda kısa vadede yönümüzü biraz daha yukarı doğru çevirmiş gibi gözüküyoruz. Buna ekstra bir iyimserlik katabilecek bir done, senin hemen yurt içinde bahsetmiş olduğun, bahsederken söylediğin genele yayılmıştı durumu. Şimdi evet, zaten biz bu hareketi belki daha kısa, uzun yayılmış sürede Tüpraş, Aselsan gibi yılbaşından bu yana yukarı sert giden hisseler yardımıyla da ve buna birkaç hissenin eklenmesiyle birlikte de görebiliyoruz.

0: getirdik. Ama şunu görebiliyoruz ki bu tarafta 14.500'e doğru gelirken bazı hisseler dipten kalkarken bazı hisselerde yukarı doğru momentumunu devam ettiriyor. Şimdi Aselsan'dan bahsetmiştik zaten en değerli birinci şirketimiz ama şimdi ağırlık olarak BİM'in de bu önüne geçmiş olan Tüpraş'ta da yeni zirvelerin devam edildiği bir ortam var. Şimdi hemen aklıma da şu geldi. Tüpraş'tan bahsederken bugün belki bu yükselişe katılamamış 1.6 endeksi soracak olursam benim dikkatimi çeken Ulaştırma. O özellikle petrol fiyatlarının şu anda biz bu yayını yaparken 92 dolara doğru gidiyor olması ve %1'e yakın primli olması buradaki yükselişi bir miktar daha sınırlıyor. Belki de Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un buraya dahil olduğu senaryolarda işte diğer ulaştırma bileşenlerinin bu endeksteki hareketi ki Türk Hava Yolları'nda ciddi bir ağırlığı olduğunu gördüğümüz yerde biraz daha yukarıda olabilirdi. Ama dediğim gibi zaten hali hazırda bugün 81 hissenin yönünü yukarı doğru çevirdiği bir ortam var. Bir de şunu söyleyeceğim sana. Bugün bilançoların son günü. Artık işte ikinci çeyrek bilanço dönemini tamamlıyoruz. Biraz daha hisselerdeki selektif hareketlerin ardından, bilançoların ardından gördüğümüzü söylüyorum. Daha bizim dinamiklerimize geri döndüğümüz petrol fiyatlarını, buradaki momentumu takip ettiğimiz biraz daha faiz, işte son çeyrekte faizler gerileyecek mi, ne kadar gerileyecek tartışmalarına geri döndüğümüz bir ortam olacak. Ama şöyle bir tek kelimeyle ikinci çeyrek bilanço dönemini özetler misin dersen özetleyemem. Çok fazla içerisinde hikaye barındıran, sektörel, şirketsel ayrışmaları bayındıran demeyeceksin. Çok teşekkür ederim. Ama şunu söyleyebilirim ki burada gerçekten karışık bir ikinci çeyrek bilançosu gördük. Elimden geldiğince fazla bilançoya baktığım kadarıyla söylüyorum bunu sana. Şimdi üçüncü çeyrek bilanço beklentileri girecek hemen ardından. Mevsimsellik konuşacağız. Ulaştırma bu sezon turizmle birlikte neler yapmış? Gıda perakendilerini konuşacağız. İhracat iklimimizi konuşmaya devam edeceğiz. Yani biraz daha önümüzdeki katalizörün etkilerinin arttığı 3. çeyrekle birlikte giren bir şey olacak. Dediğim gibi 15.000'li seviyeleri buradaki hareketin devamı gelebilir mi? Tüm zamanlarını 15.100'ler çerçevesinden bahsediyorum. Bunu yakından takip etmek lazım. Ama Didem şunu görebiliyoruz ki buraya olumlu haberler gelirse eğer çarpanlar bazında şu anda 7.5-8'lerde olan bir yıl sonrasına ilişkin fiyat kazanç oranımız özellikle 11-12'lerde seyreden MSCI IM'e bir miktar iskontoya işaret ediyor. Onu da söylemek lazım.
1: Peki şimdi önce biraz sakin olalım ya. İkinci çeyreği yeni bitirdik. Üçüncü çeyreği atladım bile.
0: Ben orayı düşünüyorum direkt.
1: Bir dakika, daha bugün son gündü dedin. Artık şimdi elimizdeki bilançolara da şöyle bir hızlıca bakalım. Evet. Süremiz çok azaldı.
0: Ülker geldi.
1: Ama belki hani Ülker geldi. Evet, işte kim nasıl bir revizyona gitti, ne oldu sonuç diye özetleyelim.
0: Şimdi şöyle ki biz burada özellikle net karda beklentilerin epey üzerinde bir performans gördük. Bunun etkisine baktığımız zaman net finansal giderlerdeki düşüş Ülker'deki net karını arttıran unsur ve parasal kazançlardaki bir miktar daha artış. Burada 3.6 milyar TL civarında %54 azalan bir finansman gideri var. Ama şöyle bir baktığımız zaman Didem, hasılat yani ciroda bir gerileme söz konusu, hacimlerde bir gerileme söz konusu özellikle Türkiye operasyonlarında ve marjlarda yani operasyonel kar marjlarında da bir gerileme söz konusu. Bunun yansımalarına baktığımızda şimdi iş yatırım tarafı der ki net kar beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiş olsa da bu arada bugün Ülker'de ciddi yukarı doğru bir hareket var, onu söylemek lazım. Operasyonel marjlar üzerinde devam eden baskı ve FAVÖ'ün genel olarak beklentilerle paralel gelmesi nedeniyle sonuçlarda belirgin bir piyasa beklentisi tepkisi beklemiyoruz demişler ama burada özellikle alt tavsiyelerini koruyorlar. Didem, operasyonel kar marjları daralıyor ama hisselerde de şu anda 2024 yılı nominal bazda söylüyorum seviyeleri görmek mümkün o tarafta. %129'luk bir getiri potansiyeli var. Al tavsiyelerini koruyorlar ve 12 aylık hedef 209 lira. Şimdi Ak Yatırım'a baktığımız zaman ise o tarafta da 12 aylık hedef fiyatlarında 171 TL'den 150 TL'ye geri çektiklerini görüyoruz. Bu tarafta da zayıf operasyonel performansı yansıyacak şekilde 2026 gelir ve FAVÖK tahminlerini aşağı doğru revize etmişler. Ama Didem, hemen şunu da kapatıyorum. Güncellenen tahminlerimize göre Ülker 2026 tahmini dolar bazında 5,3 fiyat kazanç çarpanı işte.

0: sistemde görmekte olup uluslararası benzerlerine göre %73 iskontoludur derler. Endeksin üzerinde getirilerin tavsiyelerini koruyorlar. Getiri potansiyelinde %64 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla performans, bunun dipten dönüşü, evet, ya da hissenin gelmiş olduğu fiyat burada etkili.
1: Mehmet, teşekkürler. %7'ye yakın bir prim takip ettik Ülker, evet, Bisküvi'de bugün. Yarın görüşmek üzere. Gidiyorum borsayı kapatmaya, buyurun.

0: Efendim BIST 100 günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeden olmasa da %2.34'lük bir artışla 14.458 puandan kapattı. Hatta 14.459. Şimdi işlem hacmi de 199 milyar seviyesini gördü. 200'e ulaşamadı ama çok yaklaştı. Detaylarını zaten konuştuk ama yorum almak üzere şimdi Philip Capital'la gidelim. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu benimle.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
9: Arkasından yine işte belki de Operation Twist tarzında başka operasyonların da yapılması gerekecek. İşin teknik tarafında çok hakim değilim ama yani devamının getirilmesi gerekiyor. Bir de tabii bu likidite enjeksiyonu anlamına geliyor ama bu düşününce Hazine Bakanlığı'nın yapacağı bir operasyon olduğu için bunun bilançoyu, Merkez Bankası'nın bilançosunu genişletmeden bütçe imkanları içerisinde kalarak yapılması gereken bir operasyon gibi duruyor. Dolayısıyla hani işin teknik tarafından daha ziyade psikolojik bir etki yaratılmak istenmiş gibi bir resim çıkıyor ortaya. İlk günkü etkisi de başarılı da olmuş gibi gözüktü. Hani 10 yıllık ve 30 yıllık faizlerde bir geri çekilmeler oldu. Daha büyük etkisini altın ve gümüş gibi değerli metaller tarafında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle altın tarafında. Kıramadığı bir düşen trend vardı ons bazındaki altında. Onun üzerine atmış oldu. Şimdi bakacağız artık o tekrar kanalın içerisinde geri dönecek mi?
0: Evet.
9: Ama hani sorduğun sorunun cevabı açıkçası gerçekten bunun arkasında başka yeni operasyonlarda piyasanın görmesi lazım ki etkilerinin uzun süre devam etmesi için.
0: Çok hızlıca Metin, peki içeriye yansıması ile ilgili, çünkü biz de bu haberle birlikte bir 100 puan daha koyduk endekslerine, hatta onun üstüne de çıktı son dilimde. Burada neye odaklanıyor olacağız seviyeler itibariyle?
9: Şimdi geçen yaptığımız programda konuşmuştuk, teknik olarak 14.300-350.

0: bandı, burada direnç diye bunun üzerine atmış oldu yüz endeksi. Şimdi bundan sonra artık o yatay dirençler seviyelerine bakacağız. 14.550, 14.800, 14.900 bantlarına konuşuruz. Bunlar kırılması gereken dirençler olarak bakacağımız seviyeler olur. Ama önemli bir direnci kırdık. Bilançolar da bugün itibariyle tamamlanmış olacak. Hani lokomotif taraftaki hisse senetlerinde bir geri çekilme gözükmüyor. Aselsan olsun, Tüpraş olsun. Bugün bankacılık endeksinin de devreye girdiğine şahit olduk. Onlarda da artık hani en kötü geride kaldı, artık bundan sonra daha kolay faiz indirimi diye bakacak olursa bankaların da desteğiyle endeksin önü biraz daha açılmış gibi gözüküyor.
1: Peki. Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, İyi sevgiler günler diyelim. Philip Capital Portföy'de ve seans notlarını burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarla tekrar karşınızda olacağım.
2: Bloomberg ET Radyo. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Saatler 18.20 oldu. Ben Didem Arslanoğlu. İçeride borsayı az önce birlikte noktaladık. Gelsin rakamlar, bir bakalım tek tek ne oldu ne bitti. Ama bugün özellikle dışarıdan içeriye de yansıdığını gördüğümüz önemli haber neydi diyecek olursanız, ABD hazinesinden gelen haberdi. 2 milyardan 4 milyar liraya çıkan likidite programıyla ilgili açıklama. Değerli metallerden hisse senetlerine, tahvillere kadar birçok alanda bugün etkili oldu ve pozitif bir havanın da küresel anlamda yer aldığını gördük. Şimdi BIST 100 nasıl etkilendi? %2.34 primlenerek günü 14.459'dan kapatarak aslında tepkisini verdi yukarı yönde. Burada bankacılık endeksi %2,5, sanayi endeksi yine %2,49, neredeyse %2,5'luk primlerle önderlik etti. Ulaştırma biraz geride kaldı diye konuştuk. Ancak biraz daha da aslında genele de yayıldığını gördüğümüz bir alım iştahı vardı BIST 100'de. Ki bu iştahta işlem hacmini 200 milyar lira sınırına taşıdı. Dolayısıyla bugün pozitif bir gün oldu. Gün içinde yüksek 14.485 görmüştük. Şu 14.500'ün üstü var mı, yok mu? Varsa yine bir taze para girişi burada sağlanacak mı diye takibimizi yarına taşıyoruz. Dolar TL'de yukarı yönlü hareket adım adım devam ediyor. 47.93.80'deyiz şimdi, 47.94'e doğru gidiyor. %0.06'lık bir artış var orada. Ancak tabii daha büyük hareket adım Euro dolar paritesinde oldu bugün. Bir ara 1.17'yi zorlar gibi oldu. %0.73 yukarıda şimdilik. Şu an itibariyle 1.16.60'da. Euro TL'de de %0.74'lük benzer bir yükseliş var. 55.92.34'teyiz. Bu arada dolar endeksi 98.90'a geriledi. Onu da not edelim. Avrupa borsalarında Frankfurt DAX çok yatay, negatif. Sadece 4 puanlık bir geri çekilme var orada. İtalya'daki kayıplar %0.55'lik bir geri çekilmeyle işlem görüyor. Paris'te aslında primler vardı ama bu primler oldukça zayıfladı bu dilimde. Ceren birazdan bize detaylarını anlatır. Sadece %0.04'lük bir artıyla devam ediyor. Kakaran 40 endeksi, FTSE %100 ise Londra'da %0.21 şu anda gördüğümüz primler. Gelsin ABD borsaları. ABD borsalarında özellikle ben yayına girdiğim saatlerde, yani 17'de Nasdaq kompozit ve Nasdaq 100 eksideydi. Ama kademeli olarak buraya da bir miktar alım geldiğini gözlemliyoruz. Nasdaq kompozit %0.45'lik bir prime ulaştı. Bu arada S&P 500 %0.57 yukarıda. Dow Jones'da da %0.47'lik bir artış var. Nasdaq 100 endeksi de yine artıya geçti ve %0.15'lik bir primle işlem görüyor. Burada biraz önce Mehmet de bahsetti, özellikle Moderna tarafında cilt kanseriyle ilgili üstünde çalıştığı aşıya dair gelişmelerin yarattığı bir pozitif etki vardı ki hani %100'ün üzerinde, %138 oldu bir ara. Oradaki primler bugün ve şu dakikalarda da Moderna %125.64 düzeyinde primli. ABD tahvillerine bakıyoruz hemen. Buradaki tablo çok fazla değişmedi. Alımlar var dedik 10 yıllık tahvilde ve 5 yıllık tahvilde. Bir miktar zayıflamış olabilir bu alımlar. Çünkü getiriler saat 17'den bu yana birazcık da olsa yükseldi. 4.66.05'te şu an 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta da 4.36'nın üstüne geldik ama hali hazırda düşüyorlar, geriliyorlar. 2 yıllık tahvilde ise hali hazırda satışlarla birlikte 4.18.97'ye yükselen bir getiri görüyoruz. Ve gelsin MTI ile Bitcoin ekranı. Şimdi asıl burada hareketlilik son yarım saat, belki 45 dakika içerisinde biraz daha Bitcoin lehine değişti. %4'ün üzerine ulaştı. Primler Bitcoin'de 67.191 dolara geldik. Hatta 200 ve sayıyorum yukarı yönlü. Devam ediyor çünkü alımlar. Burada gümüş ve altın zaten primliydi. O primler de bir miktar daha arttı son 1-2 saatlik dilim içerisinde. Ve %3.30'lar civarında her iki değerli metalde de yükseliş var. Altın şu anda 4.478 dolarda. Gümüş de 65 dolar 44 sentte. Brent petrolle ABD tipi ham petroldeki yukarı yönlü hareket de ivmelendi. Yine son bir saatlik dilim içerisinde Brent petroldeki yükseliş %1.32'ye ulaştı ve 92 dolar 22 sente geldi. ABD tipi ham petrolde de %1.87'ye ulaştı yükseliş. Orada da fiyat 86 dolar 51 sente işaret ediyor. Rakamlar böyle. Biz şimdi bir kısacık da olsa aslında bir reklam arasına gideceğiz. Ama önce o reklam arasından önce Ahlatçı Holding'e gidelim istiyorum. Yücel Tonguç Erbaş telefon attığımızda hazır zannediyorum, değil mi? Strateji direktörümüz. Tonguç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Didem merhabalar, iyi akşamlar, iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün oldukça hareketli bir gün yaşıyoruz her anlamda. Yayın akışı içerisinde de hareketlilik var. Şimdi ben de sana hemen şunu sormak istiyorum. Bir, bugün gördüğümüz bu pozitif hava küreselde de içeride de ne kadar kalıcı olabilir? Neye bağlı bu iyimserliğin devamlılığı? Çünkü bir yandan hani tahvili, hisse senedi tarafını hareketlendiren bu Hazine Bakanlığı'ndan, ABD Hazinesi'nden gelen haberin yansımalarını konuşuyoruz. Ama bir yandan da petrol fiyatları mesela hızlandı primler anlamında. O da biraz kafa karıştırıyor. Ne dersin? Nasıl okumak lazım?
2: Yani öncelikle harekette bereket vardır diyelim. En azından yani hareketlenmesi piyasaların hazırda böyle yaz ayları biterken işte yeşillerin daha yaygın olduğu bir piyasa olması, bunun devamını da temenni etmek lazım. Çünkü çok uzun süredir de belli bir yataylık içinde devam ediyor. Birincisi aslında bizim Orta Doğu'daki risk devam ediyor. Yani bunu petrol fiyatlarından çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu hala bir risk olarak aslında piyasanın önünde durmaya devam edecek. İçeride tahmin ediyorum bilançoların son günü, buna bağlı olarak da aslında işte MSCI, S&P hatta FTSE'nin yaptığı bazı uyarılar veya açıklamalara istinaden de bir düzenlemelerin sizin kanaldan da haftaya belli bir ölçekte olabileceği yönünde bir bekleyişin sonlandığı bir gün aslında içerideki piyasalara baktığımızda. Dolayısıyla aslında günün konusu ya da günün sürprizi diyelim, Amerika'daki bir parasal genişleme ya da tahvil alımın hazine tarafında biraz daha iki katına çıkarılarak aslında piyasaya da bir tahvil tarafında destek verilmesi. Burada da sadece hisse senetleri için değil, tabii burada zayıflayan bir dolar, düşen bir tahvile gelen bir taleple birlikte düşen faizleri görüyoruz. Ama aslında son 25 yıl hikayesi, yani altın, gümüş gibi özellikle altın için parasal genişlemenin ve doların alım gücünün düşmesinin yarattığı bir ivme var. Tabii biz bunu son 2-3 yılda çok daha farklı fiyatlamalarla yaşadık ama dolayısıyla hem hisse senedi tarafında işte klasik tahvilin düşmesi sonrası gelen alımları görüyoruz. Bazı özel haberler de vardı. Siz bunu yayın içerisinde de paylaştınız. Böyle bir yurt dışı pozitifliği var. Hazine Bakanlığı'nın Amerika'da yaptığı bu açıklamayla birlikte ki biz bunu gerileyen dolar ve faizlerle altın, gümüş hatta Bitcoin üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi başa dönersek, bir riskimiz Orta Doğu'da ve savaşla birlikte enerji maliyetlerinde devam edecek. Dolayısıyla sürpriz bir açıklama. Ben hacmi 190 milyarın üzerinde gördüm bu borsada, BIST tarafında. Yani çok yeterli olduğunu, yine de genele yayılan bir alım dalgası olduğunu

0: bankacılığın da burada uzun süre sonra tekrardan pozitif bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ve yine de yarın biraz daha veya cuma günü biraz daha temkinli olmakta fayda var. 14.500 kritik olacak. Hacim artmaya devam edecek mi yarın ve öbür gün, bunu biraz daha izleyenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Ve bu bugünkü yurt dışından gelen haberin bir ertesinde yeni bir piyasayı destekleyecek haber olacak mı, onu görmemiz gerekiyor. Aslında biraz Eylül'e doğru piyasanın açılabileceği algısı benim tarafımda da zaman zaman dile getirilmişti. Ama tabii bugün sürpriz bir kararla bunu görüyoruz. Dolayısıyla bir destekleyici hamle Amerika'da tahvil piyasasına dayalı ama piyasaları da biraz daha yukarı çekecek bir gelişme var. Riskler devam ediyor. İçeride de biz en azından bilanço ve bazı uygulamaların, regülasyonların da sonuçlanabileceği yönündeki beklentiyle herhalde Eylül'e biraz daha pozitif girebiliriz. Ama ben yani yeni bir rally, yeni bir yükseliş özellikle borsa tarafında başlaması için bir 14.500 üzerinde kalıcılıkla en azından 200 milyarın üzerinde bir hacim birkaç gün daha yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bilanço etkisi de en azından bu akşam itibariyle biraz daha ortadan kalkmış bir borsa göreceğiz. Dolayısıyla kısmen bunun tadını çıkarmak lazım gibi gözüküyor.
1: Peki.
0: Ama bu bahsettiğim seviyeler ve hacim değerlerini de önümüzdeki birkaç gün içinde izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Tonguç, sana paylaştığın tüm bu yorumlar için. Efendim şimdi buradan Londra'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Telefon hattımızda bugün kendisi. Ceren hoş geldin. Sözü hemen sana bırakmadan önce Trump'ın çiftçiler için gümrük vergileri söz konusu olmayacak sözlerini de arkadaşlarım son dakika olarak paylaşıyor. Çiftçilerin gümrük vergisinden muaf tutuluyor olmalarını biz de son dakika olarak izleyicilerimize iletmiş olalım. Şimdi Ceren, Avrupa'da neler oluyor? Bugün ABD hazinesinden gelen ve çok üstünde konuştuğumuz gün ikinci yarısında özellikle haberin oradaki yansıması ne? Lagarde'ın da konuşmaları vardı tabii daha Avrupa özelinde. Elindeki notlar için söz sende.
2: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsaları bugünü karışık seyirde tamamlamış durumda. ABD hazinesinin tahvil alımlarını hızlandırma planı duyurmasıyla beraber Avrupa borsaları kayıplarını sildi. Özellikle biz bugün madencilik hisselerinin öne çıktığını takip ediyoruz. Değerli metallerde yükseliş var. Altın fiyatları başta olmak üzere bir de madencilik hisselerini destekliyor. Diğer tarafta dolar endeksi Haziran başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro dolar paritesi son zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. %0.8'lik primle 1.1669 seviyesine çıktığını görmekteyiz. Tabii diğer tarafta gözler petrol fiyatlarında, Orta Doğu geriliminin sürmesiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş risk iştahını baskılıyor. Bu nedenle aslında Avrupa endeksleri bu kararı güçlü bir tepki vermedi ABD borsaları kadar. Hala endeksler 2 haftanın en düşük seviyesinde ve 5 günlük düşüş serisini sonlandırmış olsa da karışık seyirle kapanarak yine de endeksler üzerinde baskının sürdüğünü görmekteyiz. Diğer tarafta da bilanço sezonunun artık Avrupa'da sonuna geldik. Enerji sektöründe kar artışının %39'luk bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda enerji şirketlerinin İran savaşının uluslararası ham petrol piyasasına yarattığı aksaklıkların etkisiyle endekse liderlik etmesi bekleniyor. Fakat biraz daha aslında şirket karlarındaki toparlanma artık enerjiyle sınırlı değil. Temel malzemeler ve sanayi gibi döngüsel sektörlerde yayıldığını görmekteyiz ki bu iyimserlik Avrupa'nın tahminlerini üst üste 9. haftada yukarı taşımış durumda Didem.
1: Teşekkür ediyorum bütün bu detaylar için. Sana kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi günden kalanlarda kısa bir reklam arası. Ardından da Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saadi Uzunoğlu stüdyoda konuğum olacak. Biraz sonra birlikteyiz.
3: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
10: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.

0: Günden kalanlar devam ediyor efendim. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız geldi yanımıza. Sadi hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ayağına sağlık. Şükür kavuşturana
1: yani. Valla evet yani yüz yüze.
0: Şuradan şuraya gelemedim
1: buraya
0: yani.
1: Kadar.
0: Böyle bir heyecan fırtınası kapladı beni.
1: Evet evet.
0: Gerçekten burada mı, stüdyoda mı?
1: Arkadaşlarla içeride bir hasret gideriyorduk.
0: İyi yapıyorsun, iyi yaptın hocam. Şimdi birazcık da biz hasret giderelim.
1: Tabii
0: seninle
1: ki.
0: Bir süredir çünkü sohbet edemiyorduk.
1: Evet,
0: ya bugün dışarıyı çok konuştuk ama.
1: Evet.
0: Tabii ki hocam senin yorumunu da çok hızlıca almak istiyorum. Özellikle hani... ABD hazinesinin aldığı bu karar çünkü kararlı. Piyasalarda çok etkili oldu. Hani oradan hareketle bu gördüğümüz fiyatlamaları daha uzun süre görebilir miyiz? Ve bu devam eder mi iyimserlik diye merak ediyorum ben. Öncelikle bu haberi nasıl okumak lazım? Sen nasıl değerlendirdin?
1: Şimdi ben hocam? Şöyle okuyorum. Aslında finansal piyasalarda biz hep jeopolitik risklere çok gerçekten odaklandık.
0: Hı hı.
1: Mecburen odaklandık.
0: Tabii.
1: Zaten bunun petrol fiyatlarından lojistiğe kadar, sigortaya kadar birçok etkisini görüyoruz.
0: Tabii.
1: Yani onları devamlı konuştuğumuz şeyler. Fakat uzun süreden beri konuşmadığımız ama ciddi anlamda risk oluşturan bir faiz problemi var. Yani kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı Amerika'da %122'lere gelmiş durumda. Şimdi %122 çok yüksek bir oran aslında. Bunun çevrilmesi için bir kere yani bu daha doğrusu çevrilmesi demeyelim de bu oranın düşürülmesi için iki şeye ihtiyaç var. Ya bütçe fazlası verirsin, böylece bütçe açığını bütçe fazlasına dönüştürürsün. Bu şekilde oranı aşağıya doğru çekebilirsin. İkincisi de büyüyeceksin. Yani açığı zaten kapatma mümkün değil. Bu kadar savunma harcamaları şu bu falan.
0: Tabii.
1: Amerika'nın bu açığı kapatması mümkün değil. %5'ler seviyesinde bütçe açığı var gayri safi yurt içi hasılanın. Zaten böyle giderse 2030'da gayri safi yurt içi hasılanın Amerika'nın %130'u kadar olacak bu.

0: kamu borcu böyle giderse. O zaman bir problem de bu faiz ödemeleri, yani bütçede faiz ödemelerini çok ciddi bir şekilde ne yapmaları lazım? Kontrol etmeleri lazım. Şimdi Ferguson yasası diye bir yasa var.
1: Hatırlıyorum hocam. İzleyicilerimizle de paylaşalım bir kere.
0: Şimdi
1: daha.
0: Ferguson yasası şu. Büyük güçler diyor ne zaman yavaş yavaş çökmeye başlarlar diyor. Yani baktığımız zaman tarihsel olarak diyor. Eğer faiz harcamaları ülkenin savunma harcamalarına ile aynı hale gelmişse ve veya savunma harcamalarını aşmışsa diyor, o zaman diyor büyük bir problem başlamıştır o ülkede diyor. Şu anda Amerika'daki savunma harcamaları, ki onun için Avrupa'ya bastırıyor, tabii, herkese bastırıyor, kendi savunmanızı tabii, kendiniz tabii yapın, Amerika'ya artık fazla bakmayın diye. Çünkü bu yüksek faiz 4.64 değil mi şu anda faizler, uzun vadeli faizler?
1: 10 yıllık 4.65.
0: 4.64-4.65. Şimdi bunlar çok yüksek ve enflasyon da işte belli. Enflasyon 3.4, 4.60 küsur bir faizle gidiyorsun. Yani yeni borçlanmaları tabii bu faizle yapmak zorunda kalıyorsun.
1: Ki bu düşmüş halde.
0: Evet, bu işte burada bu faizlerin yükselmemesi için bir çözüme ihtiyaçları vardı. Bu da likiditeyi bollaştırma. Böyle bir habere, yoksa bu jeopolitik risk nedeniyle faizler yukarı doğru gidiyordu. Yani Amerikan tahvillerinden bir kaçış vardı. Zaten şey de var, yani Japonya ile biliyorsun kendi aralarında tahvil alım satım tabii hikayeleri de var. Bugün Japonya
1: arada Çin bambaşka bir tabii hikayeye yani sahne oluyor.
0: Japonya tahvil satsa, Amerikan tahvilini satsa orada Amerika'da faizler daha da yukarı doğru gidecek.
1: Dolayısıyla her ikisinin de aslında dengede tutulması yani, gerekiyor aynen, değil mi?
0: İşte onun için de Japonya'ya şöyle bir öneride bulunuyorlar. Diyorlar ki sana biz repo yapalım. Yani para verelim de şu tahvilleri satma diyorlar.
1: Algı ihtiyacın varsa buradan karşıla.
0: Ama işte orada da bir sınır var. 60 milyar dolarlık bir sınır var. Dolayısıyla 60 milyar dolar sınırın içinde ne yapması gerekiyor? Kalması gerekiyor. Şimdi tabii biraz piyasa, en azından kendi iç piyasası açısından 5-4 milyar dolar en az yanılmıyorsam tahvil alımları her seferinde.
1: 2'den 4'e çıkardı.
0: Bu da alım sıklığına bağlı olarak tabii piyasaya bir likitte girmesi anlamına geliyor. O hızla yükselen faizleri, ki biliyorsun jeopolitik risklerin ne olacağı daha belli değil.
1: Büyük
0: operasyon devam ediyor. Yani orada operasyon bu sene de devam eder gider. Yani biz bu barışı marış falan unutalım yani.
1: İran diyor ki yani Amerika bu savaşı bitirse de bitirmese de kaybedecek.
0: Evet, yani Hürmüz Boğazı kapalı. Yok Trump açık diyor. Hatta haritada Amerikan toprağı olarak gösterdi biliyorsun şeyi. Ama deniz bu arada sahasını. Bir deniz sahasını. Bu arada bir gemiye saldırı oldu. Yani dolayısıyla orası zaten felaket durumda. Ukrayna'da işler daha da kötüleşiyor aslında.
1: Evet, karşılıklı orada da savaş devam ediyor. Daha yani da derinleşerek
0: gidiyor. Daha da derinleşerek gidiyor. Çünkü işte Ukrayna'ya daha fazla silah aktarımı yapılmaya başlandı. Yani şu anda çok ciddi bir problem var ortada. Tabii bunların hepsi bize de yansıyor.
1: Şimdi hocam tabii şu da var. Bir yapay zeka teması. Fed yine Amerika üzerinde böyle birkaç dakika daha durmak isteyeceğim bu yüzden. Tabii, tabii yapay zeka sadece Amerika'nın işi değil. Ama işte Lagarde bugün dedi ki biz bunun gerisinde kalamayız. Tabii. Ve kalıyorlar. Tabii. Çünkü savunmaya gidiyor kaynakların önemli bir kısmı. Tabii. Şimdi hem Fed'in istihdam ve enflasyon, yani fiyat istikrarı tarafındaki takip alanı, forward guidance'ı yönlendirmeye bir kenara bırakıyoruz demiş olması, farklı bir metodoloji uygulayacağız demiş olması, ama şu ana kadar da piyasanın tam olarak anlamaması ne olduğunu, bittiğini, Jackson Hole'a ilişkin biraz beklentileri sanki yoğunlaştırdı. Nelere değinir sence hocam Jackson Hole'da? Çünkü yapay zeka daha önce değindi, dedik ya yapay zeka yatırımı demeyeceğiz buna, yatırım deyip geçeceğiz ileride dedi.
0: Evet, yani
1: dedi.
0: Bunun şeyi yok yani bir herhalde yapılacak şey bundan sonra Fed'in, ya bir de tabii orada çok farklı bir politikada başladı ya şu anda. Yani yepyeni bir politikayı 1994 öncesine döndü Fed biliyorsun. Evet. 94 yılına kadar faizleri nasıl belirleyeceğini falan çok net bir şekilde söylemiyordu. Aniden biz o dönemlerde faiz artışları falan geliyordu veya düşüşleri geliyordu. O nedenle bilanço okumak, API'yi takip etmek falan çok önemliydi o tarihlerde. Fakat 95 yılından sonra Greenspan'inle beraber biraz daha yoğunlaşarak daha da piyasanın önünü görebilecek şekilde

0: toplantılarda konuşulacak şey yapay zeka yerine bir kere Merkez Bankası'nın yeni politikası. Bence çok önemli bir şey. Yeniden bir belirsizliğe bir gizeme sürükledi bizi aslında. Yani oraya doğru gidiyoruz.
1: Kendi önünü açmak açısından belki hani müsbet.
0: Şöyle bak, çok güzel bir şahane saptadın. Çünkü o kadar hata yaptılar ki tahminlerinde, açıklamalarında. Üst üste merkez bankalarının yaptığı hatalar bütün dünyada.
1: Standart sapmayı genişletmek istediler yani, potansiyel standart sapmayı.
0: Ama işte orada da şöyle bir şey var. Yani bilgiyi gizlediğin zaman bilgi yok olmuyor. Anlatabildim mi? Yani bilgi yok olmaz.
1: Tabii.
0: Bilgi bir şekilde bir yere gider. Burada kim ayrıcalıklı olacak? Bilgiye ilk edinen kim ayrıcalıklı olacak? O işte çok tehlikeli bir çizgi merkez bankacılığı açısından.
1: Şu ana kadar şu anda. Kimin daha önce bilgi sahibi olduğunu herhalde görüyoruz.
0: Yani işte onu anlatmaya
1: Hatta
0: çalışıyorum.
1: Hatta bunun için para ödeniyor yani.
0: Tabii. Bunun için ne yapacaklar? Belki özel görüşmeler ayarlanacak, biliyorsun, o yapılıyor bu tür şeyler. İşte acaba bir hareketinden bir şey çıkarabilir miyiz gibi. Artık insanlar Merkez Bankası Başkanı'nın veya üyelerinin şeylerini çözmeye, hareketlerini...
1: Elini, kolunu, mimiklerini çözmeye.
0: Çözmeye Ama hocam, çalışacak.
1: Bunu yaptık, yapmadık değil.
0: Yaptık, yaptık. Yani,
1: ben hatırlıyorum oturup hani böyle durması tabii, şu demek, tabii. Böyle yapması şu yani bunlar bile konuşuldu.
0: Yine önemli olacak. Şimdi gene eskiye dönüyoruz işte. 94 öncesi diyorum ya. Gene 94 öncesine herhalde buradan böyle bir açılım olacak. Yapay zeka zaten verimliliği ne kadar artırıyor? Bu bir daha akademik çalışmalar çok net bir şekilde ortaya çıkmadı daha. Yani Amerikan ekonomisi üzerinde ne kadar etkisi oluyor bunların pek göremiyoruz.
1: Yani
0: robot teknolojileri diyoruz, şu bu falan. İşte yani ne kadar kullanıyoruz? İşte savaşlarda ne kadar yapay zeka kullanılıyor falan. Bunları çok da net göremiyoruz yani şeylerde. Ama bunlar konuşulur. Bence bu yüksek faiz konusu büyük bir dert. Bizim için de dert. Amerika için de dert. Herkes için çok büyük bir dert bu yüksek faiz.
1: Adımlarıyla ilgili bir sinyal alabilir miyiz?
0: Yani
1: sence?
0: Şöyle zaten biraz rahatladı.
1: Bu akşam da FOMC toplantı tonakları geliyor aslında.
0: Evet. Yani bizim CDS'ler bile etkilendi. Yani aşağıya doğru geldi. Evet. Yani şimdi böyle baktığın zaman da herhalde diyorum yavaş yavaş Amerika artık o faiz artırımını bir tarafa bıraktı. Gerekirse biraz daha 3 faizi, 3 enflasyonu normalleştirip, çünkü enerji, gıda, birçok faktör var biliyorsun sen de Amerika'daki problemlerde. Şimdi bu biraz daha kalıcı enflasyon ortamında biraz daha faizleri en azından aşağıya doğru çekme. Çünkü konut piyasasında senin de iyi uzman olduğun konu. Orada ciddi sıkıntı var şu anda biliyorsun.
1: Evet, hem ikinci
0: mortgage faizlerinde.
1: Tabii ikinci el konut satışlarında da düşüş var. Mortgage faiz oranlarının yüksek olması. Bir de aslında gayrimenkul sahipliği ile hisse senedi sahipliği arasındaki makas çok açıldı.
0: Evet,
1: yani geleneksel
0: evet.
1: olarak, tarihsel evet. olarak hep gayrimenkul öndeyken şimdi bayağı onun yer değiştirdiğini
0: işte
1: görüyoruz.
0: İşte hisse, yapay zeka. Tabii, orada da tabii aslında finansal piyasalarda tabii o balon mu değil mi bu kadar yani yüksek değerlilik. Çünkü artık bilanço okumayı falan bıraktılar. Karlı mı değil mi falan onlar bitti. Sadece hikayelere
1: biraz
0: odaklanıldı
1: Hocam
0: maalesef.
1: Şimdi bizim de içeride hikayelerimiz var. Yani bugün mesela gel ben hep sizinle bunu konuşmayı seviyorum. İşsizlik.
0: Evet.
1: Yani hani işsizlik verilerini takip ediyoruz elbette ay be ay. Pozitif görünen bir tablo var manşette. Hep daha geniş tanımlı istihdam üzerinden biraz evet. yorum yapmanın önemine vurgu yaparsın sen. O yüzden hani bugünkü verileri nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani şöyle ya işsizlik verileri piyasada ki gerçekle çok fazla örtüşmüyor. Yani benim sahada gördüğüm, çünkü işletmeler şu anda hızlı bir şekilde daralıyor. Ve kapasite kullanımları biliyorsunuz zaten düşük seviyelerde birçok sektörde. Tamam, savunma sanayimiz çok iyi. Tamam, orada şey var çünkü dünyada zaten evet. jeopolitik riskler yükselmiş, her yerde savaş var. O sektör iyi ama bugün tekstilden tutun işte otomobile kadar, işte otomobil satışlarında ÖTV tahsilatlarına bak bütçede.
1: Üretimin
0: düşüyor. Üretimler geriliyor. Dolayısıyla

0: Son derece sıkışan bir reel kesim var ve part time çalışmaya başladı insanlar. Şimdi part time çalışan bir insan istihdamda sayılıyor, anlatabildim mi? Yani evet. 4 saat çalışıyor adam, 8 saat çalışırken 4 saatte düşürmüş ve orada istihdamda sayılıyor. Şimdi hizmet sektöründeki istihdamla Türkiye'ye götürmeye çalışıyor olayı, ama bu kaliteli bir istihdam değil. Son derece düşük ücrete dayalı bir istihdam yapısı. Çünkü sanayi hem sürdürülebilir hem de daha yüksek ücret üreten bir sektör. Ama hizmet öyle değil. Dolayısıyla insanlar 4 saat orada çalışıp 4 saat başka yerde çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Yani gördüğüm manzarayı söylüyorum, yani küçücük bir şehirde gidin gelin bakın, yani insanlar oturuyor, istedikleri İşi bulmakta ciddi anlamda zorlanıyor. Birçok yere CV gönderiyor. Ben
1: onun tanımı da çok değişti tabii, değil mi
0: yani
1: hocam?
0: Bu ya işsizlik biz... hesaplanırken sorulan soru, tanım, bence geniş tabana bir bakalım. %30 diyelim biz, yaklaşık %30 çalışmayan, geniş anlamda işsizlik diyebileceğimiz bir işsizlik söz konusu. Peki. İşin tabii kötü tarafı da şu. Yani 44,5 milyon insanda kredi kartı var. 30 milyon insan çalışıyor Türkiye'de. Nüfus 100 milyon neredeyse.
1: Doğru, evet.
0: Yani bir sürü çelişki var orada.
1: Hocam, bu çelişkileri yine bir sonraki buluşmamızda ele alalım.
0: Alalım.
1: Umarım stüdyoda olur yine.
0: Umarım.
1: Neden olmasın?
0: Neden
1: çok
0: olmasın?
1: Teşekkür ediyorum efendim. Günden kalanların sonuna geldik. Yarın saat 17'de tekrar görüşüyor olacağız. Bu arada Doğuş Otomotiv'in de ikinci çeyrek net karı geldi. 1.7 milyar lira oldu. Beklenti 1.4 milyar lira net kar şeklindeydi diyelim. Noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan
4: Opet'te duracaksın.
3: Aradığın ne varsa
4: buldum,
3: Opet'te bulacaksın.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Cemaat, ben bugün üzerinde yine dolu dolu bir program hazırladık sizler için. İlk bölümde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la birlikte olacağız. Birçok gelişme var, özellikle bugün özelinde ABD cephesinde tahvil tarafına dair yapılan adımlar, atılan adımlar önemliydi. Orada uzun süredir aslında uzun bacağın yukarıya gittiğini görüyorduk. Getiri eğrisinde bir dikleşme görüyorduk. Ona dair adımlar atıldı. Hem bu tarafı konuşacağız, hem bir yandan aslında FED tutanakları bekleniyor. Bir yandan Jackson Hole'a geri sayıyoruz. Öte yandan içerideki durumu da konuşuyor oluruz. İkinci bölümde Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte olacak. Çin'e dair yine verileri karşıladık. Oradaki durumu konuşuyor olacağız. Onun yanı sıra tabii ki ABD ve Çin arasındaki gerilimin de devam ettiğini görüyoruz. O tarafta da yine atılan adımlar var. ABD'den gelen uyarılar var. BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ile ise reel sektör tarafını, sanayi tarafını konuşacağız. Onun yanı sıra da servis ücretlerinde bir değişiklik oldu. Oradaki ücret artışları belli oldu. O tarafa da değineceğiz diyelim. Bugün özelinde hepsinin öncesinde günün çıkan gündem başlıkları. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye son dönemde stopaj avantajından yararlanmak amacıyla para piyasalarına yönelen sıcak paranın daha uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda vergilendirme dahil farklı seçenekler değerlendiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim itibariyle artırılacağını açıkladı. Bolat, özellikle emek yoğun sektörleriyle katma değerli üretim ile istihdama katkı sağlayan sektörlerin desteklerde önceliklendirileceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. Böylece işsizlik oranı 21 yılın en düşük çeyreklik seviyesine indi. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alımların miktarını en az iki katına çıkarılacağını açıkladı. Kararın ardından ABD'nin en uzun vadeli devlet tahvillerinde sert bir rally yaşandı. Bloomberg Economics'e göre Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarının Federal Açık Piyasa Komitesi içinde Şahin eğilimin oldukça yaygın olduğuna işaret etmesi bekleniyor. Ancak 28-29 Temmuz toplantısından bu yana açıklanan zayıf ekonomik verilerin Fed'in Eylül toplantısında faizleri arttırmayacağı görüşünde desteklendiği bildiriliyor.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Şimdi 2026-2027 öğretim yılında uygulanacak servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye şöyle bir baktığımızda işte orada 90 bin TL'ye yakın rakamlar görüyoruz. Tabii mesafeye göre de değiştiğini belirtmekte fayda var. Hem tepkilerin nasıl olduğunu merak ediyoruz aslında. Hem de bundan sonrasının için baktığımızda hani bu bütün seneyi mi kapsayacak yoksa yılın geri kalan döneminde ikinci yarı yılda mesela. Çünkü şu anda yakıtlarda da yukarı yönlü hareketler var. Orada bir geri gelme halinde bir değişiklik görür müyüz? Bundan sonrasında ne beklemek lazım tarafında konuşalım.
1: Şimdi şöyle biz %10 bir artışla sezona başlıyoruz. Aslında %30 talep etmiştik ama belediye meclisi %10 oranında bir artışı öngördü. Siz ekonomistsiniz tabii, ekonomiyi bizden çok daha iyi biliyorsunuz, tefe tüfe rakamlarını, enflasyon rakamlarını. Dolayısıyla %10 rakamı içinde bulunduğumuz koşullarda gayet makul, anlaşılır bir artış. Bizim için aslında tabii veli açısından anlaşılabilir bir artış ama bizim için biraz tabii hayal kırıklığı oldu sezona başlarken. Ama biz bir fedakarlıkla sezona giriyoruz. Bir fedakarlıkla İstanbul halkına %10 artışta giriyoruz. Ne olur? Tabii önümüzdeki günlerde şimdi biraz bir ÖTV düzenlemesi yapıldı akaryakıtta. Önümüzü biraz daha rahat görüyoruz ama tabii yeni yıla doğru mutlaka bir artış daha talep edeceğiz. Neden edeceğiz? Çünkü bu işin sürdürülebilir olması için bizim de belli masraflarımızı karşılamamız gerekir. İşte akaryakıt ücretleri biliyorsunuz. Akaryakıt 80 lirayı aştı. Şimdi bir hesap yapalım yeni listeyle. 0-1 kilometre 4500 lira oldu. 1-3 kilometre 4700 lira. 3-5 kilometre de 5100 lira. Şimdi tabii 90 bin lira yazıyor listede. Listede adı var ama 25 kilometreden geliyor. 25 kilometreden kaç tane öğrenci, kaç tane veli çocuğunu 25 kilometre öteye şeye gönderiyor, okula gönderiyor. Biliyorsunuz zaten okulların bir kayıt şeyleri var, alanları var. O kayıt alanının dışında zaten okullar öğrenci kayıt etmiyor. Yani dolayısıyla lisedeki o 90 bin liralar afaki rakamlar. Şimdi bizim en çok taşıma yaptığımız rakam 0-1, 1-3 ve 3-5. Yani en fazla 5000, 5500 liralık yerlerden, okul kayıt bölgelerinden bireysel esnafımız taşımacılık yapıyor. 14 tane çocuk olsa 5000 lira aldığı zaman 70 bin lira alacak bir araç. Şimdi 70 bin lirayla akaryakıt masraflarını çıkaracak, aracın bakım tamirini yaptıracak, vergisini ödeyecek, muhasebesini ödeyecek, diğer masraflarını çıkaracak ve kendine de para kalacak. İstanbul trafiğini zaten biliyorsunuz, takdir edersiniz, İstanbul trafiğinde ikinci bir işe gitmek ne kadar zor. Dolayısıyla aslında biraz burada öğrenci velilerimizin empati yapması lazım. Bu işin sürdürülebilir olması için o bizim bu taraftan oraya baktığımız gibi onlar da bu taraftan bize
0: bakıyor. Bey şeyi merak ediyorum, yani sonuçta koşulların getirdiği bir fiyatlama olmuş olabilir ama bu aslında talebe ne kadar yansıdı? Yani aslında bunda artık veliler başka yollarla ulaşım sağlamayı tercih eder hale geliyor mu yavaş yavaş noktasında bir kırılım yaşandığını düşünüyor musunuz?
1: Yok,
0: bu sene yok, özelinde de değil.
1: Yok öyle bir kırılım yok. Geçen sene 20 bin civarında okul servisi sahaya çıkmıştı. Bu sene de aynı oranda okul servisi sahaya çıkacak. Taşımacılık yapacak. Dolayısıyla orada öyle bir kırılım yok. Belki şöyle bir kırılım olabilir. Özel okullardaki pahalılıktan dolayı biraz öğrenci velisi devlet okullarına kayabilir. Ama yine her halükarda okul servisi taşıyacak onu. Dolayısıyla toplam talepte bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Yıl sonuna doğru bir artış olur mu dediniz? Evet, yıl sonuna doğru Ocak ayında biz yeniden belediye meclisinin kapısını çalacağız. Bir tarife artışı talep edeceğiz. Çünkü her şeyin %30, %40 arttığı bir ortamda bizim %10 artışla bu işi devam ettirebilmemiz zaten eşyanın tabiatına aykırı, mümkün evet. de değil. Şimdi özel okullarda bazı yüksek fiyatlar var. Size de yansıyor, bize de yansıyor evet. fiyatlar. Orada şöyle bir durum var. Özel okullarda taşımacılık hakkını bir şirket alıyor. Yani bir şirket, taşımacı şirket sözleşme yapıyor ya da özel okulun kendi şirketi oluyor. Dolayısıyla Orada bizim meslektaşlarımız çalışıyor ama öğrenci verisinden alınan o yüksek ücretler bizim meslektaşlarımıza yansımıyor. Orada komisyon makası çok yüksek. Orada bir şirket doğru dürüst aracı olmamasına rağmen bir okulla sözleşme yapıyor ve yüksek bir fiyat talep ediyor öğrenci velisinden. Aşağıda yanında çalıştırdığı bizim tedarikçimize de servisçi esnafımıza da yeterli ücret ödemiyor. Hem yukarıda veli mağdur oluyor, taşımacılık yapan meslektaşımız da yeterli ücreti alamıyor. Yani öğrenci
0: İki tarafında velilerin, mağduriyet yaşadığı bir durum oluşuyor
1: öğrenci
0: diyorsunuz.
1: Öğrenci velilerim şöyle düşünmesin, yani yüksek paralar alıyor, bunlar servisçi esnafına gidiyor, kesinlikle gitmiyor. Oradaki komisyoncu şirketlere gidiyor. Biz de bu konuda mağdur ve şikayetçiyiz.
0: Peki, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la yayınımıza devam ediyoruz. Binhan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ece Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi Binhan Hocam, bir yurt dışından başlayalım, içeriye geliriz. İçeride de önemli gelişmeler var ama bugünün en önemli haberi belki de piyasalar nezdinde ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını en az 2 katına çıkaracağını açıklamasıydı. Bunun ardından zaten çok ciddi hareketlilikler de gördük piyasa tarafında. Genel anlamıyla aslında nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Uzun zamandır getiri eğrisinin ABD dışında da genel anlamda da dikleştiğini gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla adımı nasıl yorumladınız hocam?
2: Evet, uzun zamandır, yani özellikle son 2 aydır 30 yıllık tahvil getirisi oldukça yüksek seyrediyordu. %5, 5,30 biraz da onun üzerinde. Bir kere öncelikle bunun bazı sebepleri vardı. Evet, savaşın ve küresel enflasyonun özellikle ortaya çıkarttığı bir durum bu. Ama öbür taraftan da, yani tahvil piyasasında böyle satıcılı bir seyir vardı Amerika'da 30 yıllık vadede. Çünkü yani petrol alacak ülkeler ve artık böyle bir yerde paralarını tutmak istemiyorlar. Bir taraftan bu var. Bir taraftan tabii orada bir kaynağı başka yerde değerlendirebilirsiniz. İşte özellikle yapay zeka hisse senetleri. Oraya çok önemli bir akım vardı. Yani burada finans kapitalin yer değiştirmesi Amerikan tahvillerini böyle çok yüksek getiriye bir yerde saplamış oldu 30 yıllıkları. Şimdi birdenbire neden düştü? Çünkü hazine bir talep yarattı. Bir alıcı olarak aslında piyasaya girdi. Dedi ki ben de kendi tahvilimi alırım. O da tabii ki fiyatı yükseltti ve getiriyi düşürdü. Çünkü tahvil piyasasında getiri, yani faizle fiyatı ters işliyor. Dolayısıyla geri çekilme oldu. Nereye kadar geri çekilme oldu? %5,19'du en son baktığımda, buraya kadar geldi.
0: Evet hocam.
2: Bu da tabii ki borçlanma maliyetini hafifletir Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir kere orada çok önemli bir mali riski var. Maliye politikası çıkmaz da. Dolar endeksini biraz işte gevşetir. Ondan sonra borçlanma maliyeti düşer. Bütçe açığını, milli gelir oranı yaklaşık %6 Amerika'da. Yani geçen yıla göre daha bozuk bir kamu maliyesi görünümü var. O yüzden de tabii bu onun elbette maliye tarafının, politikası tarafını düzeltir. Ama piyasaya bir likidite girişi olur Ece Hanım. Bu da enflasyonist bir sonucu da yakında doğurabilir. Dolayısıyla burada para politikasına bir yerde topu atmış oluyor maliye politikası. Yani Amerikan hazinesi bu alımla, geri alım ihalesiyle bir yerde aslında bütçe tarafını, kamu maliyesi değişkenlerini rahatlatacak bir yere doğru götürür. Ama bakalım FOMC bu görünüm arkasında hakikaten nasıl karar verecek? Çünkü 3'ten saat 15'ten itibaren işte emtialar ısındı. Altın yükseldi falan. Evet. Bu da enflasyonist. Dolayısıyla yani ben iki politikayı karşı karşıya görüyorum yine. Para politikasını ve maliye politikasını. Ama gerçekten 30 yıllık tahviller küresel enflasyonun görünümünü de yansıtıyordu. Yani birkaç gündür sizde yayınlarınızda o %5-30'luk seviyeyi...
0: 5-33'ü falan hep, gördüdün galiba.
2: Evet, hep anlatıyordunuz. Hani burada bir gevşeme olur ama dediğim gibi bütçeyi rahatlatır. Maliye politikasının eli biraz güçlenebilir. Bir görünüm, hani enflasyonun böyle bir katı bir görünümü 30 yıllık tahvilde belki yavaşlar ama... Sonuçta piyasaya likit de giriyor. Yeni bir alıcı giriyor. Amerikan hazinesi. Dolayısıyla o likidite ve ardından tabii boşa çıkan o likiditenin emtiaya bir anda gitmesi, altına falan gitmesi. Oradaki ısınmayla bence tekrar enflasyon görünümünü arttırır gibi düşünüyorum.
0: Şimdi o tarafa daha detaylıca geleceğim. Hem FED tutanakları var hem de Jackson Hole'a yaklaşıyoruz ama şu tahvil cephesinde 5.32'lerden 5.20'lerin altına doğru geldik dedik. Bu hareketin devamını şu anda beklemek lazım mı? Yoksa hani suni bir hareket mi? Yoksa hani bir köpük mü alındı demeliyiz? Hani onun devamlılığı konusunda ne beklersiniz de merak ediyorum.
2: Tabii ilk olarak köpük alınıyor. Tabii bu bir orada bir düzeltme oluyor. Amerikan hazinesi aracılığıyla ama öbür taraftan devamı gelir. Yani biraz daha gevşer. Biraz da tabii ki şeyi de etkiler. Yani çok farklı taraflara gider. Yani bakalım Amerikan borsası buna nasıl tepki verecek? Ondan sonra işte öbür taraftan hani altında da bir yükseliş oldu. Buradan devam edebilirdi diyecek muhtemelen konunun uzmanları. Ben tabii altın uzmanı değilim ama biraz daha yukarı gidebilir diyebilecekler. Çünkü öyle bir görünüm var. Bir de hani FOMC de tabii ki bu akşamki nihai görünümü belirler. Yani buradan Amerikan 30 yıllık tahvilleri 5.15, 5.10'a kadar inecekse FOMC'den gelecek şeye göre... mesajlara göre şekillenir diye düşünüyorum.
0: Hocam peki altın tarafına girmeyeceğim dediniz ama orada yine de söylemlerinizden şunu anlıyorum. Buradan bu momentumdan bir miktar daha yukarıya gidebilir diye mi anlamalıyım?
2: Yani çok kısa vadeli baktığınızda 3 saatler içinde %2-2.5'luk bir artış var. Evet.
0: Peki,
2: hızlı bir artış var orada. Buyurun.
0: Peki hocam, şimdi FED tutanakları bugün açıklanacak dedik. Orada Bloomberg Economics diyor ki şahin bir tavır görebiliriz tutanaklarda. Ama verilere baktığımızda işte hatırlayacağız enflasyon verileri hem TÜFE hem ÜFE tarafında aslında beklentiyle karşılaştığımızda fena gelmemişti. İstihdam tarafı, tarım dışı istihdama baktığımızda o da düşük gelmişti. Dolayısıyla hal böyle olunca Eylül ayı için beklentilerde çok bir değişiklik olmayabilir yorumu vardı. Katılır mısınız? Ama tabii siz buradan ekstra bir enflasyonist etki de bekliyorsunuz son hamleden. Dolayısıyla biraz daha geniş vadeli baktığımızda da ne beklediğinizi merak ediyorum.
2: Faiz indirimi biraz daha ötelenebilir. Anlaşılan böyle gidecek. Yani bugünkü hamle gerçekten kritik. Amerikan hazinesinin hamlesi. Kritik öneme sahip gün itibariyle aynı zamanda yani FOMC günü itibariyle bir öyle bakmak lazım. İkincisi zaten son faiz kararında 3 üye faiz artışı istemişti.
0: Evet.
2: Orada da bir konsensüs yoktu yani sabit kalması yönünde. 3.5-3.75 aralığında sabit kaldı ama 3 üye de artış diyordu. Bence şahin bir takım mesajlarla devam edilir. Bu çerçevede de biraz daha ötelenir diye düşünüyorum faiz indiriminin FED açısından.
0: Peki Jackson Hole'dan ne beklersiniz hocam? O taraf da yaklaşıyor. Piyasa biraz daha oraya odaklanmış durumda gibi gözüküyor çünkü.
2: Evet. Yani piyasa indirim istiyor kesinlikle. Yani ama bir taraftan petrolün de gidişatı 92 dolar baktığınızda hani ne güzel 80'lerin altına da bile görüyordu neredeyse. 92 hani bütün aslında görüş şöyle, bugün 92 dolarda dursa dahi bunun küresel enflasyona yansıması olacak zaten. Yani hiç artmasa bile. Şimdi böyle bir gerçek var. Yani Amerika'nın baktığınızda ticaret savaşlarından enflasyon açısından yara almadık diyorlar. Petrol fiyatlarındaki artıştan almadık diyorlar. Buraya kadar yani söylemde öyle ama o zaman neden faiz indirmiyor? Neden hala aynı stabil halini koruyor? Yani çok da kötü değil gelirler, büyüme, işsizlik, yani öyle bir risk fazla da görünmüyor. Fakat yine de Jackson Hole'da ben tahminim, evet, piyasa kesinlikle indirim istiyor. Bakalım verilecek mi?
0: Peki hocam, buradan bir miktar da içeriye odaklanalım istiyorum. Şimdi baktığımız noktada aslında bu petrol fiyatları dediğiniz, savaş dediğimiz zaman içeriği de sanayiciyi de ciddi şekilde etkiliyor. Dolayısıyla burada bazı beklentiler, istekler de var. O tarafı da konuşalım istiyorum. Ben öncelikle Ömer Bulat'ın açıklamalarından başlamak isterim. Şimdi o tarafta uzun zamandır konuşuluyordu burada döviz dönüşümüyle ilgili. Dolayısıyla orada Ömer Bulat bir artış olacağını söyledi. Bunun ne kadar yansımasını bekleriz? Aslında sanayicinin elini ne kadar güçlendirebilir o anlamda diye sorayım.

0: Döviz dönüşüm desteği, yani Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. İhracatçı dövizi getirsin. Bu yıllardır uygulanıyor. Dövizi bana getirsin, ben ona bir dönüşüm desteğini karşılığında şey yaparım, dövizi kendime alabilirim. Buraya kadar aslında mantıklı. Ve ihracatçı da kur artışı istiyor. Fakat bu gerçekleşmeyeceğinden dolayı haliyle yani kur kontrolü var. Burada yapay bir şey de işliyor öbür taraftan. Çünkü maliyet yönü enflasyon çerçevesinde çok rahatsız edecek enflasyonu. Peki bu şartlarda ihracatçı işte o dönüşüm desteğiyle %3'lük dönüşüm desteğiyle bir rahatlatma sağlayabiliyordu. Şimdi onu %6'ya çıkarabilirim. Çıkaracak 1 Ekim itibariyle, ama hangi firmalar için? Zaten çok acı çekmiş ve çoğu da ülkeyi terk etmiş olan tekstil için, hazır giyim için, mobilya için, katma değeri yüksek olan şirketler için, emek yoğun şirketler için. Çünkü istihdam da sinyal verir bu politikalar, ekonomi programı itibariyle. Her ne kadar maaş rakama yansımasa da zaten atıl iş gücünden %30'da vardığını görüyoruz. Şimdi bu noktada zaten kuru gevşetmiyoruz ama dönüşüm desteğini biraz daha sunabiliyoruz şeklinde açıklaması var Ömer Bolat'ın. Ama ihracatçıyı ne kadar tatmin eder? Hani pazarda kaybı var. Onu ne kadar hani geri sağlayabilir? Orası tabii biraz muamma.
1: Hocam, sizin söylediğiniz noktada şimdi dövizin enflasyon kadar arttırılması gerekiyor dedi Tim Başkanı Gültepe'de. Ama burada siz hani kademeli olarak da olsa bir değişiklik beklemiyorsunuz diye mi anlamalıyım söylemlerinizden?
0: Yani şimdi tabii Mustafa Gültepe de haklı. İhracatçı çok uzun zamandır rekabetçi kur avantajıyla ihracatı arttırmayı, gelirini arttırmayı hedefliyor. Ama bunu istemesi temelinde de değerli TL'den rahatsız. Çünkü her şey çok pahalı. Türkiye'de her türlü maliyete katlanıyor. TL olarak katlanıyor. Ama kontrol edilen kur çerçevesinde dövizle elde ettiği gelir açısından böyle bir kazancı söz konusu değil. Dolayısıyla kar marjı daralıyor. Küçülmek zorunda kalabiliyor. O yüzden de zaten ilk akla gelen o zaman bu döviz şeyini, kurdaki biraz serbestliği, firmaların batmaması için ya da işte ya enflasyon düşecek ya kur yükselecek, ikisinden birisini tercih eder hale geliyorlar. Ama bugünkü açıklamalar aslında son iki yılın açıklamaları. Maliyetler Türk lirası cinsinden bu kadar yüksek olmasa ve kur böyle kontrol edilmese hem içeride maliyetten bir takım kayıpları telafi edilmiş olacak hem de dışarıda rekabetteki eski durumlarına dönecekler ve gelirleri de artacak.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Şimdi az sonra Çin tarafına eğileceğiz ama o tarafa dair bir haberimiz var, onu da paylaşalım hemen. Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlarındaki gerilemenin etkisiyle konut fiyatlarındaki düşüş Temmuz'da da devam ederken yeni konut fiyatları büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yıllık bazda gerilemiş durumda efendim.
2: Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki gerilemenin etkisiyle konut fiyatlarındaki düşüş Temmuz ayında da sürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre Temmuz 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi. Yeni konut fiyatları Pekin, Şangay, Guangzhou ve Shenzhen'ın yer aldığı birinci kuşak kentlerde yıllık bazda %1.1 düştü. Fiyatlar ikinci kuşaktaki 31 büyük ölçekli kentte %2.8, üçüncü kuşaktaki 35 orta ölçekli kentte ise %4.2 azaldı. Ülkenin en yüksek nüfusa sahip kenti Şangay'da ise yeni konut fiyatları %3 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu. Yeni konut fiyatları birinci kuşak kentlerde aylık bazda %0.1 gerilerken önceki 4 ayda gözlenen toparlanma eğilimi sona erdi.

0: İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık bazda %3.7, ikinci kuşak kentlerde %5.1 ve üçüncü kuşak kentlerde %5.8 geriledi. Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürüyor. Covid-19 salgını sonrasında gayrimenkul yatırımlarında yaşanan düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
1: Ve konuğum stüdyomda Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Çin ekonomisine dair birçok veri almaya devam ediyoruz. O tarafla başlayalım çünkü Çin'in içerideki verilerini konuşalım. Ardından aslında başka ülkelerle ilişkilerine geçeceğim. Evet. Orada da önemli değişiklikler var, açıklamalar var. Şimdi Temmuz ayına baktığımızda sanayi üretimi, tüketim ve yatırımlar genel anlamda beklentilerden de düşük bir seviyeye gelmiş durumda. Burada aslında sizinle de sıklıkla konuşuyoruz. Bazı kronikleşmiş sorunlar var diye iç talep tarafında ve Çin Başbakanı da buna dair yeniden işte önlemler alınması, tedbirler alınması istediğini açıkladı ve buna dair talimatlar verdi diye anlıyoruz. Dolayısıyla ne beklemek lazım kısmını bir miktarda olsa yeniden konuşalım. Çünkü daha önce de birçok teşvik yapıldığını gördük içeride ama bunların bir miktar palyatif kaldığını da gördük. Yani günü kurtarmak adına bir takım önlemler alınıyor ama bunun ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı noktasında bir şey değişecek mi? Yani farklı bir adım görür müyüz biz burada?
2: Evet, şimdi son gelen rakamlara bakacak olursak burada fabrika üretimi, özellikle baktığımız, hepsinde de konuştuğumuz iç tüketime dair ne perakende satışlara bakıyoruz. Yatırımlara da bakıyoruz. Bunlar hepsi arttı ama hepsi beklenenden daha az arttı. Hız kesiyor yani bunlar. Burada tabii hani son birkaç ayda daha olumlu bir ortamda vardı. Özellikle Mayıs ayında Trump'la yapılan, Trump'ın ziyareti bir olumlu hava yaratmıştı. Orta Doğu'da daha Haziran'da olumlu bir hava vardı. Şimdi onlar gittiği gibi bir de Çin'de tüketim açısından özellikle baktığımızda ve üretim açısından da son bir ay, bir buçuk ay yani ciddi böyle doğal böyle aşırı ekstrem hava durumlarının, iklim değişikliğine yaşandığı bir durum oldu. Bu tüketimi de üretimi de etkiledi. Yani böyle bir takım dışsal faktörler de var. Ama sonuçta trend belli. Hani beklenenin altında gelişiyor bu. Özellikle perakende satışlar, iç tüketim. Şimdi peki ne yapacak Çin? Biraz önce Başbakan'ın açıklamalarından bahsettiniz. Orada çok enteresan bir şey de okudum ben. Başbakan Li Qiang'ın açıklamalarında. İçerideki zayıf talebi karşılamak amacıyla dışarıdaki hani girişimlere, dışarıdaki talebin güçlendirmesine önem vereceğiz diyor. Yani tam tersini söylemiyor. Yani dışarısı zaten jeopolitik işte Hürmüz vesaire derken çok fena. Dolayısıyla içeriği biz güçlendireceğiz değil. İçerisi böyle hani kabul edilen bu.
1: Daha da o zaman sertleşecek herhalde ticaret.
2: O yüzden biz dışarıya bakacağız diyor. Evet, aslında beklememiz gereken şey de bu. Bakın yani şimdi teşvikler söz konusu. Bugüne kadar yapıldı, ne oldu sizin sorunuz? Son birkaç yılda teşvikler biraz daha iç talebi canlandırmaya yönelik ama yani çok yüzeysel, böyle daha bir gerçek bir değişim sağlayamayan çözümler ya çözüm girişimleri oldu. Şimdi burada baktığımızda benzer girişimler devam ediyor. Dün yeni bir kanun çıktı. Dün yeni bir kanun değil, bir kararname çıktı Ticaret Bakanlığı'ndan. Bu tüketimi canlandırmaya yönelik çalışmaların 18 tane madde altında küçük ölçekli şehirler ve kırsal kesimde canlandırılmasına yönelik. Yani büyük şehirler değil, daha küçük şehirlerde bunu canlandıralım. Bunları görmeye devam edeceğiz. Ama bunların çok büyük bir değişim yaratmadığını da görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Başbakan ne diyor? Dışarıya bakacağız diyor. Dışarıya baktığımızda ne var? İşte aslında yine sizinle konuştuğumuz Çin'deki şu anda büyümenin, gelişimin itici gücü olan bu yeni teknolojiler, yeni teknolojili ürünler ve teşviklerin, desteklerin de biraz daha buraya doğru gideceğini artık. Yani çünkü 3 tane alan var. İç tüketimi canlandıracaksınız teşviklerle veya çalışacaksınız. Büyük altyapı projeleri 2008'den beri aslında yapılan oydu. Ya da bu yeni teknoloji. İşte dışarıyı da kuvvetlendirmek adına belli ki yeni dönemde evet bu iç tüketime yönelik benzer son 2 yıldır gördüğümüz teşvikler devam edecek. Kısıtlı bir muhtemelen etkiyle, ama esas biraz daha dışarıya ve bu talebin canlı olduğu, talebin daha güçlü olduğu yeni teknoloji ürünler alanında olacak gibi gözüküyor şu anda.
1: Şimdi Çin dışarıya odaklanacak diyoruz. Orada tabii Trump'ın da tepkileri gelmeye devam ediyor. Şöyle ki bu tarafta da adımlar da attığını da anlıyoruz. Şimdi eğer ki Trump'ın söylemleri haklıysa size de soracağım. Bir anlamda tabii gümrük vergilerini konuşuyoruz. Uzun zamandır Çin'e uygulananlar da var. Çin bir anlamda bunu bypass etmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Beyaz Saray, Kanada, Meksika, Japonya ve ABD dahil olmak üzere biz de dahiliz. 40'tan fazla ülkeyi Çin mallarını daha düşük tarifeli tarifelerle ülkelerine sokması konusunda uyardı. Yani bu konuda daha doğrusu suçladı diyeyim ben. Şimdi şöyle, Çin'in aslında üretim zincirlerine baktığımızda işte Meksika'yla, Japonya'yla hani iç içe de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun ayrımının ne kadar nasıl yapılabildiği de bir soru işareti, ama orada ne kadar, hangi tarafa ne kadar hak verdiğinizi de merak ediyorum. Yani gerçekten Çin'den Meksika'ya gidiyor ürün, orada çok da üretime bir katkı sağlanmadan oradan Amerika'ya mı gidiyor, nasıl gelişiyor şu anda?
2: Evet, ama Meksika, diğer ülkeler tam tersi de var. Yani bu da var, tam tersi de var aslında. Yani B ülkesine Amerika, A ülkesine çok yüksek tarif uyguluyor. B ülkesine uygulamıyor. A ülkesindeki üretim B ülkesine geliyor. Orada ufak bir değişiklikle, farklı yöntemlerle Amerika'ya gidiyorsa diyor ki bu olmaz diyor Amerikalılar şimdi. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi gerçekten tedarik zincirleri içerisinden o ülkede gerçekten bir hani katma değer sağlandı, yeni bir ürünün oluştuğu durumlar da var. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından yayınlandı bu rapor. Hepimiz de okuduk burada. Dediğiniz gibi Türkiye'de ikinci kademe ülkeler arasında geçiyor. Yani en büyük bu işi yapanlar değil. Böyle ciddi bir altyapısı olan ve bunu yapabilecek Çin'le de bir ticareti olan ülkeler kapsamında bizi ele almışlar. Şimdi burada ikisini ayırt etmek. Şimdi evet, haklı oldukları yerler var. Yani Trump'ın dünya bakışı içerisinde aslında gerçekten de çok haklı. Bunun bir yolunu bulması.
1: Evet, ben de yayına girmeden önce bunu konuştuk. Yani ben İlk defa Trump'a hak verdiğimiz bir nokta var galiba diye.
2: Ama bir yandan da tabii bu niye oluyor? Hani sen bu kadar dengesiz bir şekilde bu tarifeler oraya 50, buraya 10 olunca oldu zaten. Yani bir de sebep sonuç ilişkilerine de bakmak lazım. Ama geldiğimiz noktada o raporun ilginç bir tarafı, peki buna karşı ne yapılacak sorusunda bir takım önlemler var, ama benim orada en çok ilgimi şu çekti. Böyle gümrük dedektifi adı altında bir uygulama, yapay zeka destekli olarak verilerin daha hani işlenmesiyle, daha fazla işlenmesiyle şuna bakacak. Yani şu ürün A ülkesinden gelmiş, B ülkesinden Amerika'ya ihraç ediliyor. Ben sadece işte oradaki gümrük kayıtlarına bu ne gelmiş, burada tam olarak ne katılmış, bunlara bakacağım diyor Amerika. Ama şimdi yapay zekanın da yardımıyla daha fazlasına da bakacağım diyor. Örneğin mesela şu üründe B ülkesinin, bana ihracatı yapılan B ülkesinin yıllık fabrika kapasitesi 100 milyon dolarlık atıyorum. Ama bize 500 milyon dolarlık ihracat yapıyorlar. Bu nasıl olabilir? Demek ki bu oradan geliyor, Çin'den geliyor şeklinde böyle farklı parametreleri içine alacak bir sistem. Şimdi bu tabii uygulamada ne kadar olabilecek ve şimdi ne kadar süreçte uzatacak, ne kadar maliyetleri artacak? Yapay zeka tamam da onun da bir maliyeti var. Hem nakit hem vakit açısından. Yani uygulamada biraz sanki çok kolay olmayacak gibi geliyor. Evet, Trump'ın ve Amerikan hükümetinin haklı olduğu nokta olabilir. Şeyleri de çıkartmışlar. Farklı kaynaklara göre 40 milyar ile 300 milyar dolar arasında yıllık bunun bir zarar veriyor Amerikan ekonomisine. Tabii ki Amerikan yönetimi, Amerikan başkanı, Amerika'nın çıkarlarını korumakla yükümlü kişiler ve kurumlar. Ama hani bir, bu noktaya nasıl geldik? Hani burada kimin yüzünden geldik bu noktaya? Ki asıl orada bir düzeltme, orada bir daha hani ortamı daha sağlıklı hale getirmek gerekmez mi? İkincisi, tamam bunu da yapacaksınız ama hani bu pratikte nasıl olacak ve hani bunun maliyeti dönüp dolaşıp ciddi bir kısmı yine Amerikan tüketicisine de yüklenecek bunun maliyeti. Dolayısıyla hani bu nasıl olacak? İşte Kasım'da seçimler diyoruz. Hani burada da göreceğiz diyelim. Ama hani şey bile, raporun başlığı bile transshipment scam demiş. Scam dediğimiz zaman böyle organize dolandırıcılık falan.

0: gibi anlamları geliyor. Bu scam e-mailleri olur diye, hani böyle dolandırıcı e-mailler. Raporun kapağına da turuatı koymuşlar. hani bilmiyorum, bu da biraz daha diplomatik bir şekilde yapılabilirdi belki, ama neyse, hani o farklı bir üslup var şu anda tabii.
1: Evet, belki hani bu arada da o, hani yeni Truva'nın da filmi çıktı ya, oralardan da
0: böyle belki bir... de evet evet.
1: Peki şimdi şey sorayım, orada yani anladığım şu anda mesela geldi Çin'den Meksika'ya, bir vida sıktım, Amerika'ya gönderdim, Meksika malı yazdım, yapılamayacak diyor. Orada da buna tabii ne kadar takip evet. edilebilecek soru işareti diyoruz. Türkiye özeline ne ifade eder? Çok bir etki alır mıyız biz? Çünkü ikinci kademeyiz ya.
0: Şimdi doğrudan etkileri tabii hani çok fazla olmayabilir, ama aslında şu son dediğiniz vida sıkmak var ya, biz hani hep niye konuşuyoruz? Hani Türkiye bütün bu dünya bu belirsizlik içerisindeyken, hızla değişirken, biz de uzun vadede kendimizi daha güçlü bir şekilde kullanmalıyız. Kendi kapasitemize yatırım yapmalıyız. Kendi teknolojimize yatırım yapmalıyız. İşte burada da bu bize bir şey ifade ediyor. Türkiye demek ki artık böyle vidayı sıkan kişi olmamalı. Türkiye vidayı sıkan ülke olmamalı. Hani bunu düşünmemeliyiz bile. Zaten bunu yaptığımızda artık o işe de yaramayacak. Onu yapmak için gelecek olan da artık gelmeyecek. Gelmesin de zaten. Yani montajcı da gelmesin. Türkiye'ye dışarıdan yatırım gelecekse, hani burada vidası sıkılır, orada üzerine başka bir şey konur, buradan Avrupa'ya gider, Amerika'ya gider diye olmamalı. Türkiye'ye gelecek yatırımcı da teknolojisi, know-how'ı, ne işte bütün bunlarla, hani bunlara odaklanmamız lazım. Bence bu açıdan olumlu.
1: Peki şimdi bunu atlamış olmayayım, az da bir süremiz kaldı, ama Çin'de rafinaj üretimi tarafına baktığımızda oradaki her şeyin Temmuz'a yıllık olarak gerilemiş olduğunu görüyoruz. Ne ifade eder, sizden dinleyelim.
0: Evet, rakamlar böyle %15, 16, evet, evet. 17 falan seviyelerinde. Şimdi tamamen Hürmüz'le ilgili, tamamen jeopolitik bir hani durum bence. Konu şu, hep başından beri bu Hürmüz meselesinin başından beri neyi konuşuyoruz? Çin'in stratejik rezervleri var. Şu kadar ay devam edecek. O stratejik rezervler bitmiyor bir türlü. Yani Çin sürekli onu tutuyor orada. Bir güvence anlamında tutuyor. Ve bunu nasıl sağlıyor? İlk aylarda, yılın ilk çeyreğine bakın, Çin ciddi bir şekilde ithalat yapmış. Dışarıdan ham petrol ithalatı yapmış. Şimdi daha sonra ithalatı ciddi bir şekilde kestiğini görüyoruz ve o sayede zaten şu anda 100 doların altında kalıyor fiyatlar. Çin ithalatını en büyük alıcı olarak kestiği için. Çin ithalatını keserken rezervlerini aynı seviyede tutuyor. Nasıl yapıyor? Ham petrol rezervlerini aynı seviyede tutuyor. O ham petrolü işlemeyerek tutuyor. Yani şu, stratejik rezervlerin aynı seviyede kalması, ithalatın azaltıldığı bir dönemde o rezervlerin aynı seviyede kalması için onu ancak kendi ihtiyaç duyduğu kadar işliyor. İşte akaryakıt evet. yapıyor vesaire yapıyor. Ama daha fazlasını, yani ihracata gidecek olan kısmı yapmıyor. O ham petrol olarak tutuluyor. Niye? Çünkü mevcut durumda bu kadar belirsizlik varken ve Hürmüz'de hiçbir çözüm görünmüyorken şu anda ortada kendi şeyini tutuyor. Ve burada neden fedakarlık yapmış oluyor? İhracatından.
1: Peki bunu da daha detaylıca başka bir yayında konuşuruz. Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı, çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve reklama gidiyoruz.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın

0: Avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: ...lerinin daha hızlıca sarıldığını görüyor olursunuz diyeceğim. Peki sanayi kısmında ne durumdayız?
7: Sanayi kısmında para yok. Her şey peşin. Ücret ödüyorsunuz peşin. Elektrik ödüyorsunuz peşin. Eğer ödemezseniz ertesi gün penseyle kesmeye geliyorlar. Doğalgaz ödüyorsunuz peşin. KDV ödüyorsunuz. Peşin. Nakliye ödüyorsunuz peşin. Tabii birkaç ham maddeci eski dostunuzla bir vade yapabilirsiniz. Ama ihracatta demin konuştuğumuz işte dövizin bozdurulması, fiyatı bilmem nesi, alacağınızın hemen alınamaması gibi birçok problem var. Bunlar da insanları rahatsız ediyor. Aşağı yukarı Maraş'ta sanayinin doğru rakam değil ama yarısına yakın bir bölümü kapalı.
6: Biraz önce döviz dönüşüm tarafını konuştunuz dediniz. O tarafta bir adım atılacak ama onun dışında mesela sizin daha çok önceliklendirilmesini beklediğiniz adımlar var mıdır?
7: Dediğim gibi herkes bir gayret içinde. Yani bildiğiniz Kahramanmaraş şantiye. Her yer kazılıyor, hı-hı, her yer yapılıyor. İşte bu yılın sonuna doğru biraz daha toparlanır mı? Çok yıkım oldu. İşte bir kısmını biz yıktık, bir kısmını deprem yıktı. Yarım olanları biz yıktık. Bazen yıkılmayacak sağlamları da yıktık maalesef. Yani yıkılmadı. İkinci, üçüncü dinamitle de yıkılmayan işte sosyal medyaya düştü. Hı-hı. Baktılar bu iş çok dile düştü. 5 kilo dinamitle atıyorum yıkılacak binayı 15 kilo dinamitle yıktılar. Böyle de oldu. Bir taraftan temizleniyor, bir taraftan yapılıyor. Bu bir süreç hadi deyince olmuyor. İnsanlar da yavaş yavaş buna alıştılar. Tabii orada sıkıntılı olan bir şey var. Şehrin tarihi dokusu kayboluyor. Her yerde tek tip TOKİ evleri, o yaşanmışlıklar, işte bizim çocukluğumuzda gittiğimiz yerler, okul.

okuldan kaçtığımız yerler, ilk defa aşık olup bir yere gittiğimiz yerler, sinemaya kaçtığımız yerler, bunların hiçbirisi maalesef yok. O tarih kayboldu.

0: Kahramanmaraşlılar'da elinden geldiğince elin taşın altına koymaya çalışıyorlar. Bu noktada şu anda mesela istihdam tarafında durum nedir? Yani orada o anlamda bir fotoğrafı çeker misiniz bizim için?
1: Yani devletten şunu beklerdik. Ben beklerdim en azından. Sanayiciler beklerdi. Bize devlet babalık etti. Dedi ki depremde yıkılan, çalışmayan insanların sigortalarını erteliyorum dedi. SSK primlerini ve vergilerini erteliyorum dedi. Sağ olsunlar. Ama sonra dediler ki bunları ödeyeceksiniz. Peki. Ödeyeceğiz de para yok.
0: Nasıl ödeyeceğiz? Yani
1: çalışmadık ki. Olan paramızı, cebimizde para ne kadar var? 10 lira var. Gittik 20 liralık masraf ettik. Binamızı, işimizi ayağa kaldırmaya çalıştık. 10 lira da borçlandık. Devlet dedi ki bana teminat vereceksiniz. Eğer taksitlendireceksiniz. Dükkan yıkılmış, ev yıkılmış, orası gitmiş. Devletin niye bizden böyle bir şey istedi deprem bölgesinden hala anlayamıyoruz. Yani devletsiniz zaten, elinizde Hemokles'in kılıcı var. Her an isterseniz o kılıcı kafasına indirebilirsiniz iş adamının. Ama maalesef herkes o teminatı bulmak zorunda kaldı. Yani bunu niye söylüyorum? Bu çok basit gibi söyledim ama çok basit değil. Örnek, asgari ücret 5.000 liraydı. 5.000 liranın ödeyemeyeceğimiz zaman bankadan bir teminat karşılığında bir şeyimiz vardı, kredimiz vardı. Maaşımızı ödeyemezsek bize para verdi. İşçimiz perişan olmasın dediğimiz. Şimdi 30.000 lira, 6'ya katladı. Benzinin fiyatları şuraya katladı. İşte petrolcünün 2-3 tanker rafineriden çıkan, yolda olan, gelen... İşte kredi kartında olan 21 gün sonra ödeyecek alacakları 5.000, 10.000 liraydı, idare ediyordu ama şimdi 30-40 bin lira. 30-40 bin lira bankadan istediğinizde doğal olarak bu da teminat istiyor. Önce işimiz diyorsunuz onun teminatı, o zaman devlete teminatta zorlanıyorsunuz. Elektrik idaresi bir ay elektrik parasını geç alıyor. Çünkü ayda bir okuyor, 10 gün sonra alıyor. Yasayı biliyorsunuzdur muhakkak ama bizden 2 aylık teminat mektubu alıyor. Ve bunun için EPDK'ya ben bizzat sordum. Bu dedim yazık, insanlara yazık, hani bunu 10 gün alın. O dediler yasa gerekli. Biz 2 aylık teminat mektubunu götürüp elektrikçiye veriyoruz, TEDAŞ'a ya da özel şirketlere. Ama biz 1 ay 10 gün sonra parayı ödüyoruz. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda olmayan bir şeyi devlete vermek kafamızı karıştırdı. Ama herkes bu işi taksitlendirdi. Şunu yaptı, bunu yaptı, elindeki ne varsa koydu. Ve şimdi dediğim gibi bunlar bitiyor, artık çok az kaldı. Bir yıl kadar oldu diye artık depremden sonra tarih, zaman da mefhumu kalmadı. Bir yıl kadar oldu, 1,5 yıl kadar oldu. Artık sonucuna geldik zaten. Bundan sonra 6 ay, 7 ay sonra inşallah herkesin borcu bitmiş, teminat da boşanmış olacak.
0: Umarız yani bir an önce borçlar bitsin, evet, diyelim. Peki şunu soracağım. Onun dışında da aslında iş döndürmek için de yani en sıkıntılı nokta aslında şu an sizin çözülmesini istediğiniz söylemlerinizden finansman tarafı olarak mı anlamalıyım?
1: Finansman her zaman lazım ama işte yasa %10'dan fazla bankaya fazla kredi veremezsin diyor. Her şey artmış. Yani ekmek 2 lirayken 18 lira olmuş. Nasıl %10 artıracaksınız? Tabii onların da yaptığı bir hesap. Kendi hesapları var. Bir şeyi düzeltmek için uğraşıyorlar. Yanlış demiyorum, hepsi benden çok fazla okumuş insanlar ama vakti zamanında aynı şey Kemal Derviş zamanında olmuştu. Kemal Derviş'in göreve başladığında hazinede para yok. KDV %17, %20'ye çıkaracağız, %18'e, 20'ye çıkaracağız diye bir önerisi vardı. Onda konuşulanları ben biliyorum. Dediler ki ya bundan toplanmaz, yani %40 yapın o zaman. Böyle bir hareket edilmesi, piyasanın dönmesi, alıp satılması, bulaşığının kalması, bir damlanın kalması ve bunun herkese faydası, devlete faydası, alana faydası, satana faydası, ekonomiye faydası, ihracata faydası olması lazım. Bu çarkı döndürmemiz lazım. Türk insanı

0: arka döndürür bilir. Hiç Türkçeden başka dil bilmeyip Afrika'nın bilmem hangi ülkesine gidip orada ihracatta birinci sırada yer alan arkadaşlarımızı biliyoruz. Hiç bilmediği işte. Dediğim gibi biz bir iki engelimiz ortadan kalkar da biz yürüyebilirsek bunların hepsinin altından kalkarız.
1: Peki bir iki engel dediniz. Şöyle bir aslında sihirli değneğiniz olsa belki diyeceğim, yani ilk olarak neyi değiştirmek istersiniz? O anlamda hani daha hızlı bir şekilde belki Kahramanmaraş'ta yaralıların sarılması için, belki daha aslında Türkiye'deki sanayici için baktığımızda bir miktar daha beklentileriniz, bir çözüm önerisi sunacak olsanız nasıl şekillenir?
0: Dünya globalleşti. Artık herkesin yaptığı diğerini etkiliyor. Biz bu arada günlük işlerle uğraşırken gördüğümüz, okuduğumuz, tahminimiz, sizler daha çok konuşuyorsunuz. Çin çok hızlı yol alıyor. Hı hı. Hindistan çok hızlı yol alıyor. Buna benzer birkaç ülke daha çok hızlı yol alıyor. Ama biz bunlarla ilgili hiç haberimiz yok. Biz hala günlük işlerle meşgulüz. Tabii dedim ya, dünyada her şey birbirini etkiliyor. Bir savaş yaşıyoruz. Savaş olmalı mıydı, olmamalı mıydı canım? İnsan olarak sormuyorum. Hani insani olarak insanlar ölmemeli, savaş olmamalıydı.
1: Evet.
0: Onu bir tarafa bırakın. Savaş olmalı mıydı, olmamalı mıydı?
1: Yani
0: ben söyleyeyim, sizi zorlamayayım. Savaş olmamalıydı. Neden? Çünkü savaşta Amerika İran'ı bombalamadı daha önce. Tahran'ı bombalamadı. Askeri birliği bombalamadı. Askeri birlikteki binayı bombalamadı. DAEŞ liderinin bulunduğu odayı bombaladı ve öldürdü. Savaş gerek miydi? Hiç gerek değildi. Ama savaş mutlaka olması gerekliydi. Neden? Sonunda güzel bir haber vereceğim. Onun için anlattım ben.
1: Evet,
0: savaş olması gerekiyordu. Neden?
1: Neden?
0: Çünkü bu büyük ülkeler, kapitalist ülkeler, parayla çalışan, parayla yönetilen ülkelerin en büyük ticareti silah ticaretiydi. Biz bunu Körfez Savaşı'nda yakinen gördük. Dizi film seyreder gibi sükut füzelerini, petroid füzelerini, sortileri, bilmem neleri öğrendik. Bir şey görmedik ama dizi film seyreder gibi seyrettik. Sonra bu insanlar
1: silahlarını... Bu arada bir dakikalık bir ya da 30 saniyelik bir vaktimiz kaldı.
0: Yarım dakika belki izin verirsiniz. Bu insanlar silahlarını test etmek zorundalardı. Test ettiler. Artık yakında savaş biter. Eğer bitmezse de çok küçük tedavi ettikleri yeri bir kez daha kontrol ederler. Bence savaş biter ve Türkiye, dünya biraz daha normalleşir diye umut ediyorum.
1: Umarız yani dünyadaki bütün savaşlar en hızlı şekilde barışa evrilsin. Savaşın hiçbir türlüsü tabii ki yaşanmasın. BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik.

0: Her şeyi nasıl biz çözerdik? İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
8: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Çok sevgili Hakan Güldağ ve değerli hocamız Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz bu akşam. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam size de hoş geldiniz diyeyim. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. İyi akşamlar Hakan Bey.
1: Değerli hocam iyi akşamlar diliyorum ben
0: hocam,
1: de.
0: Hocam yaz bitse de sizi aramızda görsek diye artık dört gözle bekler oldum. Zaten bu yaz beni bitirdi.
1: Hocam burada.
0: Hocam burada. Orada evet. Değil, kanlı canlı burada olsun istiyorum.
2: İnşallah haftaya gelmeye çalışacağım.
0: İnşallah. Bak müjdeli haber oldu bu. Hocam evet. Şaka bir yana özledik sizi, o yüzden bunlar evet. Takılıyorum evet. Yanlış anlamayın.
2: Ben de sizleri özledim tabii tabii.
0: Hoş geldiniz, tekrar sefa getirdiniz. FOMC tutanakları geliyor. Birçok kurum yapay zeka yatırımının fiyatlar üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olacağını öngörüyor diye bir not var. Fed'in son toplantısından tutanaklar bugün takip ediliyor.

0: onlara ayrıca bakarız. Ama biz içeride yine dezenflasyon programı ve bu programın yan etkileri ve o yan etkilerden en çok dertli olan kesim sanayi kesiminin problemleriyle başlayalım. Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim'de 2 kat artırılacağını söyledi. Özellikle emek yoğun sektörler ve üretimdeki katma değerli ve üretime istihdama destek veren sektörler öncelenecek dedi. Haberimiz var, kısacık bir izleyelim, ondan sonra sizin değerli görüşlerinizi almak isterim. Buyurun.
1: 2 ay önce sanayi kuruluşlarımız için 250 milyar işletme kredisi ve YİTAK'ın kapsamının genişletilerek 500 milyardan 750 milyarlık kredi hacmine ulaştırılması desteklerimiz sizler açısından destekleyici olsun anlamında uygulandı. Merkez Bankası döviz dönüşüm desteği kur konusundaki sıkıntılar açısından ilaç olsun diye getirildi. %2 ile başlayıp son 1,5 yıl %3 ile devam ediyor. Ve 1 Ekim'de Merkez Bankası çok önemli bir değişim modeli uygulamaya alacak. Özellikle emek yoğun sektörler ve üretimdeki katma değerli ve üretime istihdama destek veren sektörler öncelenerek bu döviz dönüşüm primi çok daha 2 katı bir artışla inşallah uygulanacak. 1 Ekim'de bu da başlıyor. Zaten 1 Ağustos'ta 6 ay süreyle de uzatıldı. Değerli başkanlarımızın çok güzel açıklamalarını biz de takip ediyoruz ve önümüzdeki pazartesi ekonomi koordinasyon kurulumuz var. OVP programı öncesi önemli bir toplantı. Burada da sizin dile getirdiğiniz konuları arkadaşlarıma ileteceğim.
0: Evet, Sayın Bolat'ın açıklamaları böyle. Döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim'de 2 kat artacağını söylüyor. Ne kadar acaba çare olur sanayi kesimine? Çünkü orada aslında yine son açıklamalara baktığımda işte teşvikten ziyade böyle bir yeni bir dönüşüm programı, yeni bir yol haritasına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar sanayiciler. Ama tabii yani böyle bir konjonktürde özellikle dezenflasyon programının önemli bir ayağı olan kur tarafında ki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bolat'ın açıklamalarını? Hakan Beyciğim, size evet. Başlayalım.
2: Ya şimdi burada bazı şeyleri yeniden bir değerlendirmek, en azından aksayan yönleri ya da ihracatçıya, sanayiciye, üretime, çünkü üretime de çok destek verilmesi talep edilen bir konu. Destek olma noktasında bir takım hazırlıkların olduğu anlaşılıyor. İşte bunların birkaç ayağı var. Bir tanesi de bu kurla ilgili konu. Bu kurla ilgili konuda biz geçenlerde manşet yaptık onu gazetede, yani bu hazırlıkları bir revizyon hazırlığını, ama işte mesela Maliye Bakanlığı'ndan ya köklü bir değişiklik yok açıklaması geldi. Şimdi bugün Sayın Bakan'ın ifadesi de yani o iki kat tam net bir konu değil. Yani görünen o ki orada belki sektörel olarak farklılıklar olacak. Yani bir döviz desteği gelecek, onu anlıyoruz. Yani anlıyoruz ama sonra mesela o şeylerden de çıktı. Yani açıklamalardan filan çıktı, evet. O iki kat meselesi çıktı. Yani o, çünkü bir herhalde Merkez Bankası'nın bu konuda asıl uygulamayı gerçekleştirecek kesimi. Çünkü onun üzerinden o yapıyor bu döviz dönüşüm desteğini. Onun açıklaması beklenecek. Yani bunun oranının ne olduğu konusunda. Hem de belki biraz şimdi bir de şu yönü var. Bütün bu %3 puanlık dönüşüm desteğinden faydalanabilenlerin toplama oranı da %18'leri buluyor diye geçenlerde açıklama da yapıldı. Bunun da genişletilmesinin söz konusu olduğu, yani daha fazla ihracatçının bundan, evet, faydalanacağı yönünde de bir takım yorumlar yapılıyor.

0: Herhalde biz uygulamada asıl bu oranları veyahut da desteğin tam modelin, yeni modelin tam biçimini orada göreceğiz. Daha öncesinden bir takım açıklamalar yapılmazsa. Ama kesinlikle, yani geçen işte konuşuyorduk gene, tekstil zirvesi Çorlu'da ifade edilenlerden bir tanesi buydu. Yani bu niye arttırılarak, tamam, her yani dövizin yukarıya doğru çıkması ister istemez bütün tabii bir dezenflasyon programını etkileyebilecek bir konu, ama dünya bunu yapıyor, Çin bunu yapıyor, başkaları yapıyor. Biz de hiç olmazsa burada döviz dönüşüm desteği üzerinden bir de şey yapamaz mıyız, ihracatçıyı destekleyemez miyiz diye. Çünkü işte hep konuşulan, hesap edilen konu 3 yıldır bu kurların Türk lirası karşısında değer kazanması kesinlikle enflasyonun altında kalıyor. Enflasyonun altında 2-3 puan da kalmıyor. Neredeyse yarı yarıya enflasyonun altında kalıyor. Bazen de daha da fazla altında kalıyor. Çünkü programın temelinde bu var. Yani kurları bir şekilde bir kur rejimi uygulayarak bunu tutmak, sonuçta da faizi de yüksek tutarak kurların enflasyondan daha hızlı artmasının önüne geçerek bu carry trade denklemini devam ettirebilmek, bu borçlanma denklemini devam ettirebilmek. Asıl şey burada o. Onun için burası hep tutuldu. Zaman zaman sözler verildi. Zaman zaman bu konuda yani taahhüt demeyelim ama bir takım böyle, ya bu sene enflasyonla kur artışı birbirine paralel olacak dendi ki ihracatçıların da biliyorsunuz istekleri bu yönde. Ama mesela ilk 7 aya bakıyoruz. İlk 7 ayda 19,9 enflasyon. Yani 20 diyelim. İlk 7 aydaki, yıllık olarak söylemiyorum. İlk 7 ay birikimli. Yani ne kadar arttı enflasyon bu dönemde? 19,9 arttı. Peki aynı dönemde sepet kur ne kadar arttı? Yani yarım euro, yarım dolardan oluşan sepet kur ne kadar arttı? 8,8 arttı. Birine 9 desek, birine 20 desek gene yarı yarıya gibi bir şey var. Yani makas aslında orada açılmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: O zaman da pek çok konu tartışılmaya başlanıyor. Zaten buna dayanma gücünün çok zayıfladığı ifade ediliyor. Bu kadar sürmez ki bir programın bir takım dengeleri bulması diye ifade ediliyor. Big Mac endeksleri ortaya çıkıyor. Doların aslında 65 lira olması lazım Big Mac endeksine göre deniyor. Ne 65'i, çok daha yukarıda olması diyenler var. Hadi canım, o kadar olmasa da olur. Bizim sorunumuz kur değil diye. Yani şeyde, politikada bir karmaşa da ortaya çıkmaya başladı. Yani anlaşılan bunun bir çeki düzen verilmek için bir yerlerde bir hazırlıklar başladı ama çok netleşti mi? Henüz netleşmiş değil. Belki hala da konuşuluyor. Yani
1: Evet.
0: öyle de görmek mümkün. Çünkü işte iki katıdan sonra o ifade hem ajans tarafında hem başka yerlerde değişti. Bir o rakam tamamen kaldırıldı. Herhalde bir şey var. Yani tam doğru ifade etmediği
1: Sayın Bolat'ın
0: düşünülerek.
1: Açıklamalarındaki iki kattan
0: Aynen,
1: bahsediyorsunuz,
0: aynen.
1: değil
0: Ondan
1: mi?
0: bahsediyorum.
1: Evet. Şimdi tabii Kamil Hocam, yani bu programın önemli bir çıpası olduğunu biliyoruz, izlenilen kur politikasının ve orada işte başta ihracatçı olmak üzere belli kesimler üzerinde ciddi sıkıntı yarattı. İşte sanayici, ihracatçı diyor ki rekabetçiliğimizi çok etkiliyor. Ama buradan da bugün geldiğimiz noktada öyle hızlı bir geri dönüş imkanı yok gibi de duruyor. Şimdi bu daha önce tecrübe ettiğimiz bir uygulama mı? Size sorayım, izleyicilerimizin de zihninde netleşsin. Öyleyse bugünkünün farklılıkları ne? Ve buradan bu carry trade olarak da çok getirisi var. Yani Türk lirasının cazibesi bu anlamda çok yüksek ve hani Merkez Bankası'nın rezervlerini de destekleyen bir, değil mi? Hali var. Dolayısıyla hani buradan bir kere bir çıkış stratejisi olmalı mı, nasıl olmalı? Bunu daha önce yaptıysak sonuçları neler oldu? Bu seferki neden farklı? Ya da ilk kez yapıyorsak nereye evrilebilir? Biraz sizin görüşlerinizi bu kur politikası ile ilgili merak ediyorum hocam.
2: Yani bu bana göre bu kadar uzun süren bir politika uygulaması, dezenflasyon politikası uygulaması daha önce Türkiye'de yok. Yani 2001 sonrası döneme baktığımızda 2001 krizi arkasından evet 2-3 yılı bulan bir süreç var ama çok ciddi başarılar var ve enflasyon hızlı bir şekilde düştüğü ve aynı zamanda Türk lirası değerlenmesine rağmen sermaye girişiyle, uzun dönemli sermaye girişiyle ekonominin güçlü bir şekilde büyüdüğü, tabii bu Avrupa Birliği etkisi de var elbette, tamamen farklı bir açıdan bakıyoruz. Farklı bir program uygulaması söz konusu. O anlamda bence daha önce deneyimlediğimiz bir şey değil. Sanayi üzerinde çok ciddi baskı olacağını zaten daha önce konuşuyorduk. Reel sektörün baskılanacağını konuşuyorduk. Bugün gerçekleşiyor bu. Ve bugün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama, ki Hakan Bey'in sonradan düzeltme dediği konuda, tabii iki katı deyince %3'ten %6'ya mı çıkarılacak? Evet. Bu geri dönüşüm diye düşündüğünüzde epey büyük bir artış. Belki aynı anda daha fazla ihracatçının yararlanmasını da sağlayaraktan belki oranı da biraz arttıracaklar. Ama toplam destek belki iki katına çıkacaktır Merkez Bankası tarafından. Bunu bekleyip göreceğiz Merkez Bankası açıklamasında. Ancak yani benim buradan anladığım, Merkez Bankası'nın geçen haftaki enflasyon raporu toplantısında başkanın da söylediği, işte bir ölçüde haftalık repoya dönüş olabilir gibi anlamındaki konuşma. Ben daha önce geçen hafta da çarşamba akşamı söyledim. Ağustos enflasyonu iyi gelirse, ki biliyoruz ki motorinde bu eşel mobilin kaldırılması ona yönelik bir hamle bence. İkiye yakın bir yerlerde gelirse o zaman Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahatlayacak. Enflasyon, Ağustos enflasyonundan sonra 37 en azından repo ihale, yani politika faizini repo, haftalık repo faizine dönüştürebilecek. 40'tan 37'ye düşme konusu. Ama tabii burada halihazırda dışarısı ciddi sorun var. Hürmüz Boğazı'nda hala bir çözüm söz konusu değil. Bir karşılaşmalar devam ediyor. 91-92 dolar Brent'in varili şu anda ve bu kısa dönemde çözülebilmesi mucizeye yakın, yani çok kolay bir süreç değil. O anlamda burada Merkez Bankası'nın elini bu biraz zorlaştıracak, kolaylaştırmayacak. Yani Merkez Bankası'nın işi kolaylaşmayacak ve bir ölçüde Hakan Bey'in de bahsettiği ekonomik.com'da çıkan, geçtiğimiz günlerde çıkan haber, kademeli olarak biraz Merkez Bankası'nın hem kuru biraz yavaş bırakması, hem bir taraftan da yani 30 repo faizine düşmesi gibi konular ve kredi musluklarının açılması kademeli, tabii bu yıl sonuna doğru belki onun başlangıcı biraz gecikebilir. Yani burada benim gördüğüm o kadar kolay bir süreç değil ama sanayici çok haklı olarak ciddi boyutta baskı altında, var olan sermaye, bırakın kazancı, bence ciddi kayıplar söz konusu, zararlar söz konusu. İç piyasada bir yavaşlama söz konusu. Bütün bunlar bir araya getirdiğimizde sanayicinin 3 yıldır bulan bu program karşısındaki tepkisi bence tamamen anlaşılır. Çünkü şunu bilelim, yani sanayi eğer yavaşlıyorsa ekonominin geri kalanını hızlandırmak mümkün değil. Hele inşaatın da kan kaybettiği bir dönemde artık hizmet sektörlerinin tek başına ekonomik büyümeyi sağlaması, yani en azından lokomotif görevi görmesi mümkün değil. Orada da turizm gibi sektörlerde de ciddi sıkıntılarımız var. Yani bu tam bir ölçüde ben seçim emareleri, gelecek yıl seçim emarelerini görüyoruz gibi geliyor. O anlamda yıl sonuna doğru verilen üstü kapalı açıklamaların bir kısmı gerçekleşebilir zaman içinde diye düşünüyorum. Ama sanayici bugüne bakıyor, bugüne baktığı zaman da gelecekle ilgili çok da güçlü bir içinde bulunduğu durumdan hızlı bir çıkışı göremediği için de onun için sürekli haberlerde sanayi temsilcileri sorunlarını anlatıp hükümetin çözümler üretmesini sağlamaya çalışıyor.
1: Peki hocam, şimdi elbette sanayici çok haklı ve sanayi Türkiye için çok önemli. Öyle bugünden yarına inşa edilmiş bir güç değil, çok uzun geçmişi olan büyük emek.

0: beklerle gelinmiş bir nokta. Ancak mevcut programdan doğan sıkıntıları bu programdan vazgeçerek değil, bunu revize ederek herhalde, değil mi, sağlayabiliriz? Çünkü yani eğer söylediğiniz üzere ve beklentiler doğrultusunda Merkez Bankası bir gevşemeye gidecekse, ki geldiğimiz nokta enflasyonda yani geçen yıldan çok farklı değil. Dolayısıyla hani enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakma lüksümüz var mı bizim acaba?
1: Şimdi ben enflasyonla mücadelenin seçim dönemlerinde bir kenara bırakıldığını biliyoruz. Yani Türkiye'de genişlemeci politikalar, popülist, işte 2021 sonrası gördüğümüz 20 ay, seçimden 20 ay önce başlayan popülist politikaları da biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda sanayici için gevşeme değil, bence seçimi kazanmak için genişleyici politikalar desek daha doğru olur. Ben burada öncelik daha fazla siyaset çerçevesinden baktığımızda önceliğin biraz daha seçim önceliği olacağını düşünüp seçim satma haline girdiğimizde politikalarda biraz gevşeme olmasını kaçınılmaz buluyorum. Yani bu politikalarla seçime girerse hiçbir iktidar demokratik bir seçimi kazanma imkanı bence, yani hiçbir demeyeyim de çok zor. Yani neden? Baktığımız sadece sanayici sıkıntıda değil. Aynı zamanda asgari ücret açıkladığınızdan hemen birkaç ay sonra zaten reel olarak düşmüş oluyor. Yani yılın geri kalanında tamamen alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor. Sabit gelirlerin hemen hemen hepsinin yaşadığı bir durum var. Buradaki baştan konuştuğumuz konu, bu programın baştan itibaren uygulanması, yavaş bir ağır çekimde ekonomi programı, enflasyonla mücadele bu kadar etkili olabiliyor. Yan etkileri de bu kadar fazla olduğu için de toplumsal kesimlerden ve üretici kesimlerden ciddi tepkiler olabiliyor. Bir ölçüde 4 yıllık seçim döngüsü, 5 yıllık seçim döngüsünün olduğu bir ülkelerde bu tür programları daha hızlı uygulamak ve tünelin ucunda ışığı çok daha hızlı görmek ve çıkışı daha hızlı yaşamak, hem bir yandan enflasyonu aşağı çekerken bir yandan da farklı kesimlerin büyüme ve gelir, reel gelirin artış yönündeki beklentilerini karşılamak da mümkün. Ama ne yazık ki bu programın başından beri buna dikkat edilmedi. Biraz da siyasi tercihler olduğunu düşünüyorum.
0: Valla ne olursa olsun siz de ben de yıllardır Türkiye ekonomisini takip ediyoruz. Enflasyonla baş edemediğimiz sürece hiçbir alanda ben belimizi doğrultabileceğimizi düşünmüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz, ama yani elbette ki ekonomide tercihler son derece önemli, ama yani topyekun bir mücadele ile, yani sadece belli bir kesimin sırtına yüklenmiş olarak değil, ama hep birlikte daha hızlı bir şekilde bu işi çözme imkanımız var. Ama yani sürekli birilerinin daha fazla sesi çıkıp birileri daha geride kalıp böyle politikalar sanki çok eş güdümlü veya herkese aynı etki yaratacak şekilde, ki bunun içerisinde kamu, işte sanayi, vatandaş, hepsini koyabiliriz. Ama benim hep yani merak ettiğim, öyle bir noktaya geliyoruz ki yani enflasyonla mücadeleyi bırakacağız gibi. Yani bu çok tehlikeli. Yani zaten bunu yaparsak eğer...
2: Ama zaten öyle bir durum şu anda yok.
0: Hayır, yani taleplere baktığımız zaman
2: talepler
0: acaba
2: sorunumuzu çözün diyor. Enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırak diyen hiç rastlamıyorum. Ama bu ifadeler, yani revizyonlar, kalibrasyonlar vesaire, bir takım düzenlemeler filan, ortada olan sıkıntının biraz hafifletilmesini istiyor ki Sayın Bakan da kendisi de dedi, yani kur meselesinden doğan sıkıntılar diye ifade etti. Ama şimdi o iki katı ifadesi belki de netleşmiş bir konu değil. Hani bu bir genel yaklaşım. Bir de şey diyoruz mesela orada, emek yoğun sektörler önceliklendirilerek filan diyor. Belki bazılarına farklı yapılacak, bazılarına daha farklı düzenlenecek, ama Maliye Bakanlığı'nın özellikle bizim haberle ilgili olarak yaptığı açıklama kesinlikle köklü bir değişim
0: yok,
2: yani yok diyor. Evet. Yani tabii köklü bir değişim yok demesi, bir değişim var ama çok köklü bir şey değil. Hani öyle kökleriyle politikanın oynanmayacak ama bir takım değişiklikler var anlamına da yorumlanabilir.
0: Revizyonlar gelecek.
2: Revizyonlar gelecek vesaire filan. Bu zaten bizim yazdığımızda esas olarak oydu. Yani bir hazırlık.

0: Bu yönde en azından Ankara'da duyumlarımız var. Görüşmeler yapılıyor. Bunlar sonuçta ister istemez yansıyor ama böyle hadi dövizi serbest bırakacaklar. Böyle bir şey yok zaten ortada. Hı hı. Ya da hadi bakalım faiz oranları küt küt küt aşağıya indirilecek. Böyle bir şey yok ortada. Yani bazen bu zaman zaman rastlıyoruz buna. Mesela bir geçenlerde bir akşam inşaatçıların da olduğu, inşaat malzemeleri sektörünün olduğu bir toplantıda bir böyle yakın bir zamanda bu sene seçim filan, erken seçim görmüyoruz. Ankara'da böyle bir şey de yok, hazırlık da yok dediğimde sonra indim aşağıya, herkes dedi ki ya sen ne yaptın? Bütün hayallerimizi yıktın. Biz yakında seçim olacak da piyasa biraz canlanacak diye düşünüyoruz. Bu beklentiler olabilir ama bunların bu şekilde olmayacağını en azından şu anki çerçevede, şu anki politika üzerinden böyle kurların serbest bırakılacağı, şu anda uygulanmakta olan kur rejiminin bir kenara koyulacağı hiç böyle bir durum yok. Aksine zaten Merkez Bankası rezervlerini güçlendirip duruyor.
1: Evet.
0: Belki o rezervleri güçlendirmesi dolayısıyla, belki o swap anlaşmalarını falan yapması dolayısıyla hocamın da ifade ettiği biraz belki faizler ilk etapta dengelenecek ki Karahan da zaten böyle bir şey söyledi. Yani ilk etapta o 37 meselesini ele alacaklarını söyledi. Ama belki yeri gelmişken az önce de sohbet ediyorduk hani ne var ne yok diye konuşurken bazı mikro konulara da dikkat etmek lazım.
1: Mesela? Yani,
0: mesela şimdi bu işte gelmeden önce telefonla konuşuyorduk Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nden. Dediler ki ya üstadım yarın elektriklerimizi kesecekler. Ya niye elektriklerinizi kesin? Evet bizim burada Japon üreticimizin de olduğu vesaire filan biz burada kaçak elektrik kullanıyormuşuz. Eğer yarına kadar sözleşme yapılmazsa derhal bu şey yapılacak, elektrikler kesilecek. Ya nasıl olur dedim ya böyle bir şey bir anda olabilir mi? Yani bunun öncesi yok mu? Saatleri değiştirmişler. Yani bizim şeylerin söylediğine göre sanayicilerin hiçbir tutanak, hiçbir şey olmadan birdenbire elektrikler kesiyor. Japon sanayiciyi de yani daha doğrusu Japon işletmeciyi de şey yapmaya çalışıyorlarmış ya işte bir taahhütlerim var ben bunları nasıl yerine getiririm nasıl bir yer burası.
1: Peki kaçak elektrik kullandıklarının farkında
0: değiller
1: canım, mi?
0: Hayır canım kesinlikle zaten kaçak elektrik falan kullanmıyoruz.
1: Ha öyle bir şey yok zaten.
0: Yok böyle bir şey ama iddia bu yönde yapay zeka modelleriyle saatler değiştirilmiş. Saatler değiştirilince böyle bir şey var. Bunlar soruyorlar şimdi diyorlar ki ya bizim kullandığımız eyvah, elektrikte bir şey var mı? Bir hani azalma mı var, çoğalma mı var ya da birdenbire farklı bir tüketim mi ortaya çıktı? Yok. Ne kadar yani ifade ettiklerini söylüyorum eğer ya, aklımda yanlış kalmadıysa 30 milyon lira bir şey ceza. Ya şimdi nasıl ödeyelim biz bir anda 30 milyon lira bizim şeyimiz yok. Bunu bir görüşmemiz lazım. Biz zaten kaçak elektrik falan kullandığımız yok. Gelin tespit edin bunu. Siz önce bir ödeyin. Ondan sonra biz itirazınızı dikkate alırız diye de bir yanıt vermişler. Yarın sabah da gelip keseceklerini ifade etmişler. Ben de hayret ettim.
1: Çok
0: yani
1: şaşırtın.
0: Dedim ya böyle bir şey olmaz. Şimdi üreticiyi destekleyelim falan derken elektriğini de kesiyorsak kaçak elektrik kullanıldıysa tabii ki yapılıyor. Tabii ki bir cezası olacak.
1: Ben de onu merak ettim yani böyle bir şey daha yeni mi günaydın hani.
0: Asla.
1: Ama zaten yoksa böyle bir
0: yok
1: şey.
0: Yok zaten organize sanayi
1: yani bölgeleri. Bir hata var yani günün sonunda.
0: Öyle anlaşılıyor ama diyorlar ki yani şimdi bunlar zaten büyük bir problemlerle boğuşurken bir de bunlarla boğuşuyor olmak hani hakikaten bizde hiçbir üretim iştahı falan kalmıyor. İşte bir tanesi demiş ki kardeşim alın o zaman benim anahtarlarımı ben Mısır'a gidiyorum filan demiş. Böyle tuhaf tuhaf yerlere doğru gidiyor bu işler. Bunlara da dikkat etmek lazım. Gerçekten el birliğiyle atlatılacaksa bu dönem biraz önce söylediğinize çok katılıyorum. Hani sadece sesi çıkan kesimlerin değil sadece işte ne bileyim bir takım makro dengeleri oluşturacağız derken bir takım yerlerde gedikler açarak değil, istihdamı da korumaya çalışarak belki. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Gene bir ilimizdeydik. Orada da ifade ettikleri ya şu anda birçok insan aldılar tazminatlarını. İşten çıkarttık mecburen. İkişer, üçer, dörder.

0: Beşer bin kişi. Şimdi
1: Bin
0: tazminat,
1: kişi.
0: evet, bin kişi tabii
1: Beşer
0: böyle,
1: bin.
0: evet, öyle ifade ediyorlar. Ve bunlara biz tabii şimdi devlet de bir işsizlik şeyi veriyor ama 7 ay sonra, 8 ay sonra, 9 ay sonra bu tazminatlar vesaire filan bir yetmeyecek. İşsizlik maaşı da ortadan kalkacak. Sorunlar çıkacak. Yani hakikaten işçi çıkarmak da Türkiye'nin geleceği açısından belki o işletmeyi bir süreliğine rahatlatabilir ama hiç olumlu bir durum değil. Bunların planlı programlı yapılabiliyor olması lazım. İşçi çıkarılmaz diye bir şey yok. Ya da teknoloji daha az, daha farklı istihdama gerek duyuyorsa bu da yapılacak. Bu yarıştan da geri duramazsınız ama biraz hani Mevlam kayıra gibi bir durum var ortada.
1: Hocam ne diyorsunuz? Hakan Bey enteresan şeyler anlatıyor.
2: Ya, mikro düzeyde de tabii sorunların baş göstermesi kaçınılmaz. Yani aslında tek tek fabrikalar işçi çıkarabilir. O işçiler aynı sektörde başka fabrikalarda işe başlıyor ama genel olarak baktığımızda bütün sektörlerde bir istihdamda kayıp olma ihtimali söz konusuysa bu aslında bir ölçüde yetişmiş, deneyimli iş gücünün de kaybı anlamına gelebilir. Yani o anlamda da dönüşü, bunun uzun sürmesi, Hakan Bey'in söylediği gibi 7 ay, 8 ay ya da 1 yıl işsiz kalması elbette ki bu onların başka sektörlere kayması ve bütün o birikimlerinin, deneyimlerinin kaybolması anlamına da geliyor. Yani bütün mikro bazda baktığınızda da uzun dönemde yaratacağı büyük sıkıntılar elbette ki var. İstatistikler böyle söylemiyor. İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9 oldu. Bir önceki %8,2 diyor. Ama baktığımız zaman sektörlere baktığımız zaman ihracatçının söylemlerine ve toplam ihracattaki performansa baktığımız zaman üretime de sanayi üretimine özellikle baktığımız zaman yerinde sayıyor. Yani sanayi üretimi yani perakende de aradaki makas yıllardır açılıyor ve sanayi üretimi bir yılda %1-2 civarında artabilirse ne iyi diye bakıyoruz o anlamda. Elbette ki bunun uzun vadede etkileri hele yapay zeka çağında tamamen teknolojinin çok hızlı bir şekilde farklı sektörlere kendisini doğrudan nüfuz etmesini gördüğümüz bir dönemde bizim böyle patinaj yapıyor olmamız, herkes son gaz giderken biz patinaj yapıyor olmamız epey bir geride kalmamız anlamına geliyor. Sonra aradaki farkı nasıl kapatırız konusu elbette ki uzun dönemde hepimizin başını ağrıtacak. Özellikle gelecek kuşaklar için ciddi bir sıkıntı yaratacak ve şu anda da biliyorsunuz gençleri ülkede tutamıyoruz. İstihdam için, eğitim için yurt dışına gitmeyi tercih edenler olabiliyor. Bu bizim geleceğimiz açısından ciddi bir kayıp tabii ki. Ama bu beklentileri terse çevirebilecek bir politika uygulaması hem makro hem mikro yapısal anlamda, yapısal reformlar anlamında mutlaka gerekli ama var mı? Makro tarafta biraz işte söylediğimiz enflasyonla mücadele var ama bu zamana yayılmış olması, bu kadar uzun bir zaman etkili olması elbette ki mikro tarafı daha reel sektörü de olumsuz etkiliyor. Yani bütün bunların yan etkilerini dikkate almak lazım. Makro politikaları tasarlarken giriş başlangıç ile ne zaman çıkacağınızı tünelin ucunda görebilmek lazım ama şu anda gördüğümüz eminim Merkez Bankası ya da hazinede bunları gören bürokrat, teknokratlar var. Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları bu işlere çok hakim. Ama buradaki son kertede sadece onların tercihleri ya da onların göreve gelmeden önce yapılmış tercihlerden bahsediyoruz bence. Yani umarım ben tabii siz söylediğiniz seçim yani mutlaka enflasyonla mücadele topyekun olmalı. Ama ben size katılıyorum. Mutlaka enflasyonu tek hanelere indirmeden Türkiye'nin uzun dönemde sürdürülebilir büyümeye ulaşması mümkün değil. Enflasyonu tek haneye indirmeden yapısal reformları gündemine alması mümkün değil Türkiye. Şimdi bu böyleyken ama aynı anda son 15 yıldır yani 2010'lardan bu yana biz ne yazık ki çift haneli enflasyonlarla yaşıyoruz ve giderek artan enflasyonlarla. Bu mentalitenin tam terse dönmesi lazım. 2000'li yıllardaki hem AK Parti 25. yılını kutladı işte bu hafta, geçtiğimiz hafta. O anlayışın geri gelebilmesi lazım. O anlayışta partilerin iktidara gelmesi lazım. Ve önemli olan siyaset niçindir? Siyaset vatandaşın sorunlarını çözmek içindir. Vatandaşın sorunlarını çözmek için de gece gündüz çalışmak gerekiyor elbette. Tabii çok zor bir şey siyaset. İktidarda da olmak hiç kolay değil. Ama onun ciddi sorumlulukları var. Uzun dönemde eminim sandıkta da bu vatandaşa, sandık öncesi, seçim öncesi vatandaşa anlatılması gereken ekonomi politikalarındaki performans vatandaşa mutlaka anlatılması gerekir.
1: Peki. Bu arada bugün TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Biraz önce konuşuyorduk. İkinci çeyrekte 0.3 puanlık bir gerileme var manşet işsizlik rakamında. Geniş tanımlı işsizlik oranına baktığımızda 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.2 puanlık minnacık bir azalış var. Ama oran 29.9. Haberimizi izleyelim, sonra kısacık bir reklam, ondan sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
3: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Hane Halkı İş Gücü Araştırması ikinci çeyrek verilerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7.9 seviyesinde gerçekleşti. Veri, 2005 tarihli işsizlik veri setinin en düşük çeyreği olarak kaydedildi. Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6.7, kadınlarda %10.3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artışla 32 milyon 479 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık artışla %48.5 oldu. Bu oran erkeklerde %65.8 iken kadınlarda %31.6 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık azalışla %52.7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.6 ve kadınlarda ise %35.3 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalışla %13.9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11, kadınlarda ise %19.3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.1 saat artarak 42.3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.2 puanlık azalışla %29.9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19.3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20 olarak tahmin edildi.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bak.
4: Öncelikli yayın.

0: κόπα.
1: Άντυση, άντυα.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, içeride sıkıntılar var, dışarıda da sıkıntılar var. Hatta oradakiler bütün dünyayı etkiliyor, özellikle ABD tarafında. Şimdi çok piyasaların içerisine girmeyeceğim ama bugünkü bu uzun vadeli tahvillerde ABD Hazine Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği geri alımların miktarını en az iki katına çıkaracağı açıklaması epeyce bir dalga etkisi yarattı. Bir süredir uzun vadeli tahvillerdeki hareketi konuşuyoruz. Bana kalırsa daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Ama özellikle bu hamle ve işte biraz önce FOMC'den bahsettim. Fed aslında şahin bir duruş sergilemeye çalışıyor ama faiz özellikle son gelen verilerden sonra faiz artışı ihtimalleri epey bir uzaklaştı. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz Kamil Hocam? Merak ediyorum. Biraz da küresel ekonomik görünümü konuşalım. Tabii jeopolitik riskle de birlikte.
1: Evet, gerçekten Amerika tarafı ve Japonya ikisi birlikte düşünüldüğü zaman risklerin giderek artmakta olduğunu, özellikle devlet tahvillerinde hem Amerika'da hem Japonya'da yüksek faizlerden görüyoruz. 5.28'den döndü galiba diye biliyorum 30 yıllıklar bugünkü bir ölçüde müdahaleyle. Ama sadece 9 bas puan bir düşüş var gördüğüm kadarıyla. Altında ciddi bir artış var. Ama burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta, yani bir yaz sonu bir rehavet, yaz sonunda bazen ciddi krizler baş gösterebiliyor. Belki de Amerikan hazinesinin bu bir ölçüdeki atağı ya da geri satın alma işlemi o anlamda Eylül'e kalmadan biraz daha bu piyasalara yön vermek olabilir. O da doğru bir adım. Ama faizlerin artışına neden olan tabii ki borçlanma ihtiyacı ve Amerika kamu harcamaları güçlü bir şekilde devam ediyor. Ciddi bir tasarrufun arttığını söylemek söz konusu değil. O anlamda Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Japonya'da da bir ölçüde daha popülist söylemle iş başına gelen bir iktidar var ve onlar da en azından Merkez Bankası faizleri daha fazla arttırırsa belki yenin değerini tutabilir ama bunun etkileri çok daha fazla olacak. Hem dünya ekonomisi için Amerika'da Japonya'da bunu çok istemiyor. Yani giderek birbirine kenetlenen bu ekonomiler aslında dünya ekonomisinde bir yavaşlamaya da yol açabilir mi? Öte yandan baktığımızda borsalar çok güçlü bir şekilde yapay zeka yatırımlarının sürüklediği bir şekilde devam ediyor Amerikan borsaları en azından. Yani burada giderek artan boyutta kamu borç sorununu daha fazla göreceğiz. Yani belki 2008 sonrası görmüştük. Kamu bankacılık sektörünün, finans sektörünün borçlarını üzerine aldığı için borçluk artmıştı ama şimdi olan biraz daha farklı. O biraz daha konjonktürel bir krizi kontrol altına almak içindi. Şimdi ise uygulanan politikalardan ve bir ölçüde kamu tasarruflarının azalmasından kaynaklanan borçlanma ihtiyacı Amerika yaklaşık yılda 1 trilyona yakın, 1 trilyon dolara yakın faiz ödüyor. Bu oldukça yüksek Amerikan hazinesi açısından 40 trilyon dolarlık bir borç yükü var. Öte yandan Japonya'nın yüzde milli gelir olarak %250'yi bulmuş bir borç yükü var. Yani bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Eylül açılmadan Fed'in de bence bu akşam açıklanan FOMC tutanakları bir ölçüde beklendiği gibi aslında birçok FOMC komite üyesinin aslında enflasyon sıkıntısını gördüğünü ve gerektiğinde artış yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi son gelen enflasyon ve iş gücü istihdam verileri Amerika'da biraz Eylül'de artış olmayabilir mi acaba dedirtiyor. Bunları göreceğiz. Bu ayın enflasyonu da geldikten sonra bir de tabii ki Jackson Hole'da Kevin Warsh'ın yapacağı konuşma da daha önceki konuşmalarından daha ciddiyetini, işin ciddiyetini gördüğü bir mesaj verecek mi? Onu gördüğünü gösteren ve komite üyeleriyle birlikte gerektiğinde faiz arttırabiliriz diyebilecek mi? Çünkü Fed'in o mesajı piyasaları biraz daha en azından Amerikan tahvilleri üzerindeki baskıyı biraz daha azaltacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, petrol fiyatları asıl ne olacak?
2: Evet. Verdiğimiz orası. 92'ye çıktı biraz önce. Evet. 92'de 91,5 olmuş falan.
0: Şu anda yani evet. Yeniden tansiyon orada hızlandı ama
2: hızlandı.
0: Belli bir aralıkta da aslında devam ediyor baktığımız zaman. Hmm. Yani piyasa petrol analistlerine de sorduğumuz zaman o tabelada gördüğümüz rakamda öyle dramatik değişiklikler beklemiyorlar. Ama diğer yandan işte bu rafineri marjları meselesi var. Amerika'da bu dizel tarafında artan fiyatlar hikayesi var. Evet. Yani aslında enflasyonist etki var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bütün arka plana baktığınızda mesela evet. Doğalgaz işte Avrupa kışa giriyor. Orası çok ciddi etkilenecek bundan deniyor. Sadece Orta Doğu değil Rusya tarafında da işler biraz kızışmış gibi görünüyor. Nasıl öngörüleriniz?
2: Vallahi şöyle şimdi orada da bir takım yeni fikirler ve yeni açılımlar ortaya çıkmaya başladı. Ya mesela TÜSİAD'ın önceki başkanlarından Haluk Dinçer'in bir değerlendirmesini gördüm. İşte 100-125 dolarlar evet. gibi bir şey vardı. Yani Deutsche Bank'ın gördüm 150-200 dolara çıkma ihtimalinden bahsediyor filan. Yani orada da böyle bekleyişlerde bir farklılaşmalar başladı. Ama daha aşağı kademelere, kademe kademe inse de yani böyle çok sonuçta OPEC'in üretimi, eldeki petrol rezervleri mesela OECD'nin elinde yaklaşık 2,8 milyar varillik bir şey olduğu, stok olduğu. Bunun da oldukça iyi oldu. Hani sadece 5 yıllık ortalamaların sadece yani 50 milyon varillik filan bir şey var ki dünyada her gün 100 milyon varil şey oluyor. Bir eksiklik var ki her gün 100 milyon varil bir şekilde devreye giriyor. Şimdi bu çerçeveye hocamın söyledikleri zaten ana çerçeveyi oluşturuyor. Hı hı. Bir de işte mesela bu savaşın belirsizliği konusu hakikaten bu da çok uzadı. Bizim hani programla ilgili böyle bir şey var ya ama
0: evet, evet.
2: bu savaş meselesi de hani dünyayı bıktırır hale geldi.
0: Evet.
2: İşte Financial Times'ta dün müydü? Bugündü galiba. Bugün çıkan yazıda İran'ın eğer Amerika ile bir anlaşmaya doğru gidilemezse yakın zamanda konuyu yani daha doğrusu bu sıkıntıyı Doğu Akdeniz'e filan da yayma yönünde bir stratejisi ortaya çıkacağı. Financial Times'ın uluslararası stratejistlere dayandırdığı bir analizde yer alıyordu.
0: Evet.
2: Şimdi siz bunu okuduğunuzu düşünün. Piyasalarda işlem yapan birisi.
0: Evet.
2: Şimdi siz burada riskleri mi önde görürsünüz yoksa ya bu iş eninde sonunda çözümlenecek diye mi? Kaçıncı defadır eninde sonunda çözümlenecek diyor piyasa ve hala esas evet. olarak ona evet. inanıyor. Ama

0: bir yapı da ortaya çıkıyor. Yani bu ekonomik çerçeve, hani tek başına Amerika'nın 40 trilyon dolarlık borcu zaten bir dert. Ama tek başına belki o problem değil. Yani nasıl olsa Amerika büyür. Üç vakte kadar bunların üstesinden gelir. Ama bir yandan da bakıyorsunuz dünya ekonomisine ilişkin güven konusunda, Amerikan ekonomisine ilişkin güven konusunda en büyük sermayedarlar, en büyük yatırımcılar ki şeye de yansıdığı gibi 30 yıllık tahvillere de yansıdığı gibi büyük bir güvensizlik içerisinde. Yani bugünü hadi idare ederiz şu sıkıntılardan. Bunun 30 yıl sonrası, 20 yıl sonrası daha beter olacağım ben diyor. Daha sıkıntılı görüyor önümüzdeki. Bunun tercümesi mi bilmiyorum. Yanılıyorsam hocam söylesin.
1: O kadar
0: Ama
1: uzağa gitmeye gerek yok. Yani Trump sonrası dönem için bile endişelerin çok yüksek olduğunu biliyoruz önümüzdeki 4-5 yıl.
0: Evet.
1: 5 yıl sonrası için mesela.
0: Onun için bu dalgalanmalar, bu huzursuzluk piyasada bir süre daha sürebilir. Bir yandan da Çin'de de bir yavaşlama durumu var. Artı Çin sürekli altın almaya da devam ediyor. Başka bazı merkez bankaları da belirsizliğin dozu arttı anlarım. Onun için bu süreci yönetmek kimse için kolay olmayacak.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Hakan Beyciğim. Kamil Hocam sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim
1: Madem
2: Hande
1: petrol dedik, o zaman petrol fiyatları ve enerji, küresel enerji piyasası ile ilgili güzel
2: Teşekkürler
1: bir
2: Özlem. İyi
1: röportaj
2: akşamlar.
1: var Bloomberg International'da. Oradan bir bölümü arkadaşlarım derlemişler. Onunla tamamlayalım. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi kıdemli araştırmacısı Karen Young konuşuyor. Bu röportajla bitiriyoruz ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Başlamak istiyorum. Son birkaç gündür gördüğümüz şeyle, yani pazartesi günü mutabakat zaptının teknik süresinin dolmasıyla başlamak istiyorum. Şu anda son birkaç ay içinde size bu soruyu defalarca sorduğumu biliyorum ama şu anda kimin eli daha güçlü?
4: Teşekkürler abi. Sizinle olmak güzel. Yine bir ne barış ne savaş senaryosu içindeyiz. Başkan Trump ekonomik baskıya geri dönmek istediğini söylüyor. Yani yeni plan eski plana, yani ilk Trump yönetimi döneminde gördüğümüz maksimum baskı kampanyasına çok benziyor. Ve bu daha fazla fiyat baskısı yaratacak ve dediğiniz gibi boğazdan daha az hacim geçiyor. Ve bu İran'ın gelirlerini kısıtlamayı amaçlıyor. Ama biliyorsunuz İran liderliği kararlılık gösterdi ve ekonomik zorlukların acısını kabul etmeye ve bunu vatandaşlarına yansıtmaya hazırlar. Başkan Trump'ın ve özellikle Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu yeni duyurusunda belki de farklı olan şey bunun üçüncü taraflara veya ikincil yaptırımlar olarak düşündüğümüz şeylere yayılması isteğidir. Yani finans dünyasında ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olan firmalar üzerinde baskının artmasını bekleriz. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki tüm ticaret ve finansal akış bağlarını koparmak için bahsettiğiniz bu duyuru muhtemelen bu baskının bir parçası olacaktır.
3: Bu daha geniş kapsamlı müzakerelere gelince bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Ama İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile en üst düzey müzakerecisi olan Galibaf İran tarafının Amerika Birleşik Devletleri tüm askeri operasyonları durdurmadıkça, deniz ablukasını kaldırmadıkça ve dondurulmuş varlıkları ve petrol yaptırımlarını geri vermedikçe Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylediğini belirtti. Yani sonuçta burada sormaya çalıştığım şey şu, sizce Başkan Trump sonunda bir anlaşma yapmak zorunda kalacak mı ve bu kötü bir anlaşma mı olacak?
4: Eğer Başkan Trump İran'ın geri adım atmasını istiyorsa tavizler verilmesi gerekecektir. İran'ın istediği ise dondurulmuş varlıklara erişim ve yaptırımların hafifletilmesi. Yani evet, bu herhangi bir müzakerenin parçası olacaktır. Ama bildiğimiz kadarıyla bu şu anki görüşmelerin bir parçası değil. Ve bu yüzden bir nevi bekleme oyunu ve bu tür bir bilirsiniz kimin önce göz kırpacağı veya kimin önce misilleme yapacağı, kimin daha istekli olduğunu göstereceği bir restleşme oyunu bu, gerilimi tırmandırmaya. Ve bu pekala İran olabilir çünkü Başkan Trump biliyorsunuz askeri yolu değil ekonomik yolu izlemek istediğini açıkladı.

0: Fikrini her zaman değiştirebilir ama bu haftaki planı bu.
1: Peki sizce bu tutarlı bir strateji mi? Yani bu ekonomik izolasyon yolu...
0: Dediğim gibi bu hem yeni bir plan hem de eski bir plan. Daha önce de denendi ve İran bu tür ekonomik baskıları başarıyla atlattı. Peki bu daha sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir mi? Eğer bir koalisyonunuz bu tür yaptırımları uygulamaya istekli ortaklarınız ve muhtemelen İran petrolü alıcısı olan ve İran'ın mali işlemlerini kolaylaştıran başkaları yoksa bu çok zordur. Onların da buna ayak uydurması gerekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz diğer ülkeleri potansiyel olarak bu tür bir karardan dolayı gerçekten mutsuz edecektir.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışlarına geçelim. Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma dediğimiz durumdan dolayı bunlar elbette büyük ölçüde etkilendi. Körfez arzındaki bu aksamaların ne noktada geçici prim risklerinden ziyade yapısal hale gelmeye başlayacağını düşünüyorsunuz?
0: Bence bu zaten gerçekleşiyor. Yani enerji sistemimizin yeniden yapılandırıldığını, Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için yeni boru hatlarının ve yeni altyapıların inşası konusunda neler yapıldığını zaten görüyoruz. Zaman alacaktır ama 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Yani dünyanın diğer bölgelerindeki üretim de dahil olmak üzere şimdiden bazı geçici çözümler üretiliyor. Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca Brezilya, Guyana, hatta Venezuela, Arjantin gibi yerlerde petrol üretiminde büyük bir artış gördük. Ve böylece sistem bir bakıma başka yerler, başka geçiş modları geliştiriyor. Ve kesinlikle Basra Körfezi'nde transponderleri kapatmak, bu farklı rotaları kullanmak gibi farklı geçiş türlerinin uygulandığını görüyoruz ki bu biliyorsunuz riskli ve tehlikelidir. Ve Basra Körfezi'nin içinden dışına yapılan gemiden gemiye transferler gibi türden şeyler. Bunların hepsi petrol ticaret sistemi içindeki yeni uygulamalar, yeni mekanizmalar. Bu yüzden sanırım bunlardan daha fazlasını göreceğiz. Yeni altyapı, yeni coğrafi üretim yerleri ve yeni satış ve hareket uygulamaları demek.
2: Bloomberg GT Radyo.

AKT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye son dönemde stopaj avantajından yararlanmak amacıyla para piyasalarına yönelen sıcak paranın daha uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda vergilendirme dahil farklı seçenekler değerlendiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim itibariyle artırılacağını açıkladı. Bolat özellikle emek yoğun sektörlerle katma değerli üretim ve istihdama katkı sağlayan sektörlerin desteklerde önceliklendirileceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. Böylelikle işsizlik oranı 21 yılın en düşük çeyreklik seviyesine indi. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alımların miktarını en az 2 katına çıkaracağını açıkladı. Kararın ardından ABD'nin en uzun vadeli devlet tahvillerinde sert bir rally yaşandı. Bloomberg Economics'e göre Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarının Federal Açık Piyasa Komitesi içinde şahin eğiliminin oldukça yaygın olduğuna işaret etmesi bekleniyor. Ancak 28-29 Temmuz toplantısından bu yana açıklanan zayıf ekonomik verilerin Fed'in Eylül toplantısında faizleri artırmayacağı görüşünü desteklediği belirtiliyor.

0: Hoş geldiniz küresel piyasalara. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin günün fiyatlamalarını görelim. Evet, Borsa İstanbul'da bugün %2,34'lük bir primle gün tamamlandı. BIST yüzde kapanış 14.458 seviyesinden oldu. Dolar TL'de ve Euro TL tarafında an itibariyle yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazı ise %0,85 primli, şu anda 1.1674'ten geçiyor işlemler. Bugünkü bu ABD hazinesinden tahvillerde geri alım hamlesi özellikle piyasa fiyatlamalarında hem euro dolar tarafında hem birazdan göreceğiz altın tarafında etkili oldu. Avrupa borsalarına baktığımız zaman kayıplı bir günün FTSE hariç, Londra borsası hariç geride kaldığını görüyoruz. Londra FTSE 100 endeksinde kapanış itibariyle %0,14 kadar bir prim vardı. Diğer endekslerde ise yön aşağıda gün tamamlandı. Paris CAC 40'da gün sonunda %0,09, Frankfurt DAX'da %0,14 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,75 kadar geri çekilme gördük. ABD borsaları primli, Dow Jones'ta %0,16, S&P 500'de %0,30 ve Nasdaq'ta %0,19 kadar prim var an itibariyle. Tahvil getirilerine baktığımızda orada kısa tarafta yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. 10 yıllık tahvilde ise 10 yıllıklarda ve 5 yıllıklarda ise geri çekilme var. 10 yıllık tahvilin getirisi an itibariyle 4.65, 5 yıllıklarda %4,35 seviyesini görüyoruz. ABD 2 yıllık tahvilinde ise getiri %4,17, 92, 18'e yakın bir yerde. Ve emtia tarafında altında %3,76'lık yukarı yönlü bir hareket gördük. 4500 sınırındayız. 4497 dolar 63 sentten geçiyor işlemler. Aynı şekilde gümüş tarafında da yukarı yönlü sert bir hareket gördük. Bugün an itibariyle de %4,44'lük bir primi var gümüşün. Orada da işlemler 66 dolar 18 sent 17 sent civarından geçiyor. Bitcoin'de de kuvvetli bir rally gördük. Şu anda 5,93 düzeyinde %5,93 düzeyinde bir prim var. 68.374 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Brent'te %0,55'lik bir yukarı yönlü hareketle 91,5 dolar seviyesindeyiz. NYMEX ise 85 dolar 67 sente işaret ediyor. Orada da %0,86'lık yukarı yönlü bir hareket var. Evet, şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya gidiyoruz. Söz sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa endekslerinde karışık bir seyir vardı. İngiltere borsası dışında diğer Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir seyir hakimdi. Özellikle İtalya borsasında kayıplar %0,7 seviyesindeydi. Stoxx 600 endeksi ise günü %0,3'lük düşüşle tamamlamış oldu. Petrol fiyatlarında yükselişin sürüyor olması risk iştahını baskılıyor Avrupa endekslerinde. Her ne kadar ABD hazinesinin tahvil alımlarını artırmayı planladığına dönük gelen haber akışı sonrası Avrupa endeksleri toparlansa da kapanışa yakın yeniden satışlar ağır bastı. Aynı zamanda değerli metallerde yükselişin hızlanmasıyla madencilik sektörü öne çıktı. Madencilik sektörü %3'ün üzerinde değer kazandı. Diğer yanda tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle bankacılık hisseleri en zayıf performansı gösteren grup oldu Avrupa'da. Diğer tarafında gözler İngiltere'den gelen enflasyon verisindeydi ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle Temmuz ayında enflasyon İngiltere Merkez Bankası'nın hedeflediği seviyenin üzerine tırmandı. Yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesi çıktı. Piyasa beklentileriyle uyumluydu. %2,9'luk bir artış yaşandı tüketici fiyatlarında. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın %2,8'lik öngörüsünün üzerinde gerçekleşti. Doğalgaz fiyatları, maliyetleri Temmuz ayında %15'lik artış yaşamıştı. Aynı zamanda enerji fiyat tavanının %13 oranında artırılması en büyük enflasyondaki yükselişe neden olan kalem oldu. Diğer tarafta İngiltere Merkez Bankası son çeyrekte enflasyonun %3,2 ile zirve yapmasını bekliyor. Fakat tabii Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağına ilişkin olarak çeşitli senaryolar yayınlamıştı. Mesela bu yılın geri kalanında Hürmüz Boğazı'nın kapalı olacağı senaryoda önümüzdeki sene başında enflasyonun %4'ün üzerine çıkmasını, önümüzdeki sene büyümenin ise %0,3'e gerileceği beklentisini paylaşmıştı banka.
0: Evet, Ceren'e teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Söz Çağlar Kuzukluoğlu'nda.
2: Piyasalarla ilgili neyi ne kadar konuşabiliriz diye bir tıkanıklıktan bahsediyorduk. Orada hep yapay zeka ve teknolojiyle ilgili mevcuttaki koşullara ve geleceğe değinmeye çalıştık. Ama bizim bu bandı kayda aldığımız zaman diliminden itibaren çok büyük değişiklikler olmazsa Asya'da gördüğümüz o derin düşüşlere rağmen bugün özellikle Borsa İstanbul'da görünümün oldukça pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi kapanışta eğer çok büyük bir değişiklik olup siz bununla ilgili aksi durumları konuşmazsanız Avrupa ile ilgili de biraz daha ılımlı görünüm sürüyor ama dinamizm azaldı diyebiliriz. Lakin önümüzdeki sürece ilişkin Schwab Vakfı'nın yapmış olduğu, Schwab Enko'nun yapmış olduğu aktifteki trade eden yatırımcılarla anketin sonuçlarına değinmek istiyorum. Buradan konuyu biraz daha üniversite yerleştirme tercihlerinin artık sonuçlandığını takip eder durumdayız. Burada çarpıcı gerçekler var ama biraz da ekonomi finansla ilgili bir yerlere getirmeye çalışacağım konuyu vakit yettiğince. Öncelikle en büyük korku enflasyon olmaya devam ediyor efendim. Hali hazır da özellikle ABD hisse senedi piyasaları için yatırımcıların kafasındaki en büyük soru işareti enflasyon. Takiben sizin de hiç şaşırmayacağınız üzere jeopolitik riskler ve faiz oranları ve tabii ki bakacak olursak yapay zeka ile ilgili riskler, petrol fiyatları ile ilgili konular takip ediyor. En az korktukları nedir diye bakacak olursak Trump döneminde olduğumuz için başta vergi politikaları, ardından bilhassa regülasyonlarla ilgili endişeler ve diğer diye adlandırabileceğimiz başlıklar var. Bu peki nasıl bir ekonomi ve finansta yeni özellikle lisans hayatına başlayacak, üniversite hayatına başlayacak gençler için gösterge olabilir? Önceden en azından 20 yıl önce ben üniversiteye girdiğimde siz ekonomi ve finansla ilgileniyorsanız çok da ne diyelim güncel siyaset vesaireyle ilgilenmenize gerek yok gibi bir takım kabuller vardı. O dünyanın içerisinde, o dünya iki kutuplu dünyanın sona erip artık tarihin sonunda Fukuyama'nın belirttiği gibi hep liberal demokrasiler, liberal piyasalar olacak savıydı. Ama görüyorsunuz özellikle salgından sonra böyle bir dünya yok. Hiçbir meslek için yok. Hangi bölümde olursanız olun. Zaten insan en azından bana göre ve birçok düşünüre göre doğası gereği politiktir. Her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Yapay zeka da işin bilim kısmını gösteriyor. Dolayısıyla ekonomi finansı da konuşuyor olsak, başka bir disiplini ya da bilimi de konuşuyor olsak artık her şeyin çağında her konuda hazırlıklı olmak lazım. Tercihlerinde umarız ki gönlünce olan yerlere yerleşen öğrencilere şimdiden başarılar dileyelim.
0: Evet, Çağlar'ın temennisini ben de tekrarlıyorum. Üniversite sınavını geride bırakan ve üniversitelerine yerleşen tüm genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Üniversite yılları hayatın en güzel yılları. İnşallah doğru bir şekilde değerlendirebilirler. Hem çalışarak ama hem de keyfini sürerek hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hem gençlere hem ailelerine, değil mi Özlem?
3: Evet, evet. Kesinlikle çok zor bir
0: senin
3: süreç.
0: Senin daha var vaktin ama senin oğlan
3: evet,
0: canavar.
3: Evet. Ama ben üniversitede olduğum için çok içindeyim. Süreçlerin onun için heyecanlı zamanlardı. Bakalım şimdi asıl keyifli tarafı başlıyor herkes için.
0: Evet, yeni öğrencilerinle öyle buluşmaya az kaldı değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet, az kaldı.
0: Peki, hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Özlem Derici Şengül gördüğünüz üzere burada stüdyoda ve çok sevgili Mete Yüksel de uzaktan da olsa bizimle birlikte. Ooo Mete Bey.
3: Tatilden bağlanıyor.
0: Tatilde misiniz? Bu ne
4: şıklık? Bu doğru.
0: Bu ne enerjik bir görüntü, fresh.
4: Tatilden bağlanıyorum, doğru, keşfedeyim.
0: Tatildeki Mete'yi sevdim.
3: Evet, evet.
0: Bu Mete güzel olmuş. Beğendim. O yeşil, tatlı yeşil gömleğin ve arka planın böyle ferah ferah iyi geldi. İçimiz açıldı. Hoş geldin.
4: Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Şimdi arkadaşlar, FOMC tutanakları var bir kere, her şeyden önce oradan başlayalım. Geçtiğimiz toplantıyı birlikte burada karşılamıştık zaten. O toplantı ve sonrasında Walsh'un açıklamaları da bir taraftan şaşırtıcı, bir taraftan hayal kırıklığı yaratıcı, evet, bir taraftan da beklentileri değiştirebilir kapasitedeydi. Şimdi Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar bazı yetkililerin faiz artışını desteklediğini, birçok yetkilinin ise enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini ortaya koydu. Zaten orada da toplantıda da bu farkı 9'a 3'lü galiba değil mi? Yanlış
3: evet,
0: hatırlamıyorum.
3: Evet,
0: oradan anlamıştık. Son derece belirsiz notu düşmüşler enflasyon görünümüne ilişkin olarak ve İran'daki savaşın yeniden tırmanmasının enflasyon görünümünü gölgelediği de belirtilmiş. Fakat o toplantının ardından birçok önemli veri geldi ve bu veriler zayıf geldi ve zayıf verilerin ardından aslında Fed'in faiz artırma ihtimalinin de biz uzaklaştığını gördük. Şimdi bu tutanakları nasıl yorumlamak lazım? Şu anda ons altında %4'e yakın yükselişle 4

0: 500 doları aşmış durumdayız. Oradaki hikayeyi de ayrıca konuşacağız. Özlem, şu tutanakları şöyle bir özetleyelim.
1: Evet, tutanaklarda gördüğümüz kadarıyla aslında hiç büyüme, işte ekonomik aktiviteye dair, hiç demeyeyim tabii, yani çok abartılı belki bir ifade olur ama enflasyona odaklanmış bir şey görüyoruz, tartışma diyelim, görüyoruz. Zannediyorum bunun yansıması olarak da, yani sonradan gelen verilerle tam ters bir aslında FED toplantısı görmüştük. Verileri tabii o zaman bilmiyorduk ama böyle çok enflasyon odaklı, petrol fiyatlarındaki artışın yaratıcı etkiler odaklı, işte gevşemenin geçici olabileceği ve önümüzdeki dönemde hani sanki risklerin birazcık daha yukarı yönlü olduğu bir izlenim edinmiştik. O yüzden de şaşırmıştık, yani Warsh'un hani biraz beklentiye nazaran şahin duruşu şaşırtmıştı. Zannediyorum bu tartışmalar, görüşmelerin yansımasını aslında gördük. Bu biraz şaşırtıcı, yani evet tabii ki de hiçbir veriyi önceden bilmiyoruz ama varsayıyoruz ki merkez bankalarının elinde daha fazla veri akışı var. Bizden daha önce hissiyatı alabiliyorlar ekonomik aktiviteyle ilgili. Bu anlamda birazcık 3 tane üye yukarı yönlü ama mesela FED tutanaklarıyla ilgili acaba daha mı fazla üye aslında bu taraftaydı ama nötr tarafta oy kullandı. Beklentileri veya tartışmaları vardı. O anlamda tutanaklar biraz merak konusuydu. Hakikaten de biraz daha şahin tarafa yönelen bir şey olmuş belli ki. Toplantı olmuş. Bu anlamda şaşırtıcı. Yani hiç mi sinyali yoktu bu kadar zayıflayabileceğinin, ekonomik aktivitenin veya istihdam piyasasının bu kadar bozulabileceğini? Ekonomik aktivite de aslında çok fazla bozuluyor diyemeyiz, yani bütün veriler yine bozuluyor diyemeyiz ama istihdam piyasasına yansımasını gördük, yani gayet ciddi bir şey var, soğuma var istihdam piyasasında. Eğer bu verimlilik artışı kaynaklıysa biz ekonomik aktivitede çok büyük bozulma görmeden istihdam piyasasında soğuma görürüz ve enflasyonun da kademeli bir şekilde düşmeye devam ettiğini görürüz. Bunun için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Warsh'un da en büyük temennisi şey yapmak zorunda kalmadan, faiz arttırmak zorunda kalmadan verimliliğin yardımıyla, verimlilik artışın yardımıyla bu dönemi faiz indirimleriyle hatta geçirebilmek. Buna yakın bir kompozisyon var şu anda onun beklentisine veya onun diyeyim uzun vadeli hani istediği görünüme benzer bir kompozisyon var. Yeter ki ekonomik aktivite zayıfladığı için olmasın bu istihdam piyasasındaki bozulma. Onu birazcık daha veriye ihtiyacımız var tespit edebilmek için. Belki Jackson Hole'da hani bunun öncü eğer verilerle bir izlenimleri varsa belki onu paylaşması enteresan olabilir. Onun dışında dediğim gibi birkaç veri daha görmemiz gerekiyor.
2: Şimdi Mete, ABD Hazine Bakanlığı bu geri alım programını 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarmayı planlıyormuş ve bu haber akışının ardından piyasalarda müthiş bir hareketlilik gördük. İşte biraz önceki son dakikayı, altında 4500 doları gördüğümüz noktayı da buna yorabiliriz. Bu şimdi ne anlam ifade ediyor? Piyasa neden bu hareketi yaptı? Bu hareket kalıcı mı? Ne diyorsun?
3: Yani bu Fed'in toplantı tutanaklarıyla aslında tam ters taraftan bir hareket olarak görüyorum bunu. Hani Fed sanki burada bir şahin çıkış yapıyor. Evet. İşte enflasyon düşmediği takdirde ben faizleri arttırırım diyenlerin de çok adet FOMC üyesinden oluştuğunu bugün çıkan metinde gördük. Ama diğer taraftan da tahmin ediyorum, yani istihdamla ilgili mi, büyümeyle ilgili mi, mini QE olarak ben bunu görüyorum. Yani İşte ne, niceliksel genişleme mi bir şekilde aslında, tamam en nihayetinde ben bir tur daha şimdi aldıklarımı geri satacağım gibi bir şey söylüyor. Aldıklarımı demiyorum, başka vadelerde olabilir. Şu anda çok aktif olmayan tahvilleri almak şu demek piyasaya. Şu an bir kere para verdi. Para verdikten sonra tamam ben geri alacağım, merak etmeyin, parayı çekeceğim diyor ama yeni vereceği tahvil, yani çok büyük ihtimalle bence daha kısa vadeli olur. Daha kısa vadeli olmasa da daha fazla likit olur, ikinci el piyasası olur. Bunların hepsi hem daha düşük

0: vade, hem daha likit tahvil demek riskini düşüren bir şeydir. Risk ağırlığını düşüren bir mevzudur. Öncelikle paranın piyasada kalmasını, piyasada kalmasa bile en azından onların likit olması, likitlerin dolaşımın artması, piyasada para dolaşıyorsa, daha fazla adet dönüyorsa ekonomide hızlanacak demektir doğal olarak. Yani bunların hepsi ekonomiye net bir şekilde katkıdır. Ya, elbette ki bu her türlü, eğer QE'nin matematiğine baktığımız zaman her türlü varlık fiyatını ihya eden bir şeydir. İşte parasal genişleme, yani veya işte bu artık FED tarafının parasal genişlemesi bunu hazine yapıyor elbette, ama etki olarak baktığımız zaman belki geçicidir o etki, ama yine de bu bir QE'sel etkidir. Altına da gider bunun bir ucu. İşte ev fiyatlarına da gider, araba fiyatlarına da gider. Her türlü malın fiyatını artırır. Tabii ki hisse senetleri için de müsbettir. Ama en çok müsbet olan kısım en uzun vadeli tahvillerdir. Bundan dolayı ABD 30 yıllıklarına bakın. Yani ne zaman işte 1.7 yükselmiş ki Amerikan 30 yıllıkları. Bir de yani müthiş. O 1.7 yüzdesel olarak yükselişe bak, bu yani inanılmaz, 30 yıllık bir tahvil için inanılmaz bir yükseliş. Tamam, çok kısa vadelilere zaten dokunulmayacağı için, yani hazine uzun vadelilere bir müdahale ettiğinden dolayı o tarafa bir hareket olmadı. Hatta kötüleşti, faizleri arttı bile. Yani 10 yıl, 5 yıl ve daha uzun vadeler, özellikle 30 yıla giderken ki taraf inanılmaz faizleri işte düştü, fiyatları arttı, faizler düşerse risk azalır. Bakıyoruz DXY çakıldı ya, evet. Yani %0.9 falan aşağıda, yani bir günlük olarak böylesine bir dolar endeksindeki aşağı hareketi çok uzun süredir görmemiştik. Ya da bunu euro dolar paritesi olarak okuyacak, evet, olursak müthiş bir yukarı hareket. 1.16.80 falan da herhalde en son o civarda olması lazım. Yani bu da müthiş bir, geçen hafta konuşuyorduk özellikle 1.15'in biraz üzerindeydi. Biraz daha yukarıya yolu var gibi, başladı yola gibi diyorduk. Böyle işte bahanelerle daha hızlanıyor. O yani self-fulfilling prophecy gibi belirli teknik kısımları kırdıktan sonra böyle olaylar, böyle aslında belki de bu kadar yüksek bir hareketi normal şartlarda yol açmaması gereken olaylar çok hızlı yukarı hareketlere yol açıyor. Short tarafta olanlar olmuş olabilir, euro dolar tarafında. Onlar kol kesmeye gelerek o hareketi daha heyecanlı hale getiriyorlar diyebiliriz.
1: Gerçekten enteresan. İşte hep bunlar borç diyebilir miyiz?
2: Öyle diyebiliriz, kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani buna böyle bir borç hikayesi olmasaydı, hani acaba hakikaten ekonomik aktivite çok mu kötüye gidiyor, desteklemek mi istiyor vesaire diye yorumlayacaktık. Halbuki öyle bir durum da yok ortada. Onun için de işte en son ihalede, 13 Ağustos'taki ihalede 30 yıllıkların böyle 5, 25, 30 diye hareket ediyor olması anladığım kadarıyla hazineyi bayağı bir endişelendirmiş durumda. Ona tamamen bir müdahale niteliğinde, ha dönüp yani çıkan likiditeyi sterilize de etmeyeceklerdir bence. İstihdam piyasasının bu görünümüne belki, hı hı, yardımcı olacağı için o anlamda, evet, mini bir hani QE'dir gerçekten. Ama asıl hedef kesinlikle borcu tehdit eden hareket ve daha da kötüsü demeyeyim ama şimdi uzun vadeli tahvil faizleri neden yükselir? Ya işte enflasyon beklentisi vardır ya da risk primi. Enflasyon da dahil veya enflasyon dahil veya hariç, hı hı, risk primindeki artış. Enflasyon beklentileri o kadar karışık ki, o yüzden de hem enflasyon, hem petrol fiyatlarının seyri, hem ABD'nin jeopolitik konumu, hepsi birikerek zaten biz 10 yıllıkta hissediyorduk yani gevşeyememe, enflasyon beklentileri düzelse de, enflasyonda kırılma görse de gevşeyememe görüyorduk. Ama bunun 30 yıllıklara yansımış olması bütün risklerin çok olumsuz yönde fiyatlandığına işaret ediyor. O da tehlikeli yani, yoksa enflasyon beklentileri düzelince geri gelecekse tamam, hani bu geçici bir harekettir diyebiliriz, ama hayır, genel olarak risk primi yığılıyorsa o birazcık daha kalıcı bir bozulmanın işareti. Hazine de buna istinaden önemli bir harekette bulunmuş durumda. Bundan sonrası çok kritik olacak. Çünkü Mete'nin söylediği fiyatlamaları göreceğiz. Evet, yani altın fiyatında veya tahvilde de DXY'de zaten hemen gördük. Ama bunun kalıcı olup olmaması işte bu risk algısının bastırılıp bastırılamayacağına bağlı olacak. Çünkü bu şey de dışı, takvim dışı da bir karar. Yani aslında hani Ağustos başında normal

0: Mal hani düzenli açıklamasını yapmıştı hazine ve biz işte değiştirmiyoruz diye açıklama yapmıştı. O yüzden sıra dışı bir şekilde de gelince burada acil bir müdahale. Eğer ki o müdahalenin o müdahaleye rağmen risk algısında bir iyileşme görülmezse, yani bu hareketler geçici kalırsa, o zaman işte ABD borçluluğunu çok daha fazla konuşmaya başlarız.
1: Şimdi bir büyük resim vardı. Bizim uzaktan baktığımız, çoğu zaman saptığımız Mete. Amerika'nın borcu çok. Bu borcu ödeyebilmek için daha düşük dolar üzerinde duracak. Tabii bu savaş, işte petrol fiyatlarındaki artış, bütün bunlar hikayeyi başka yerlere çekse de günün sonunda yine aynı hikayeye geldik gibi hissediyorum ben. Sen ne dersin?
2: Evet, o borçluk büyük bir problem ve Trump da beklemiyordu. Hiç kimse de beklemiyordu savaşın bu kadar uzun sürmesini. Yani hızlı bir şekilde bitip de işte İran'ın petrolü dünyada dolaşıma girseydi, enflasyon düşseydi, enflasyon düşünce faizler aşağı gelseydi ve borçları çevirmek çok daha ucuz hale gelseydi, o plan işleyecekti. O planın işlememesi durumu şu anda önümüzde yatıyor. Yani bununla baş edilmesi gereken bir mevzu. Taşıma suyla değirmen dönmez. Hani öyle 2 milyar alacaktım, şimdi 4 milyar yani trilyonlarca dolarlık bir havuzdan bahsettiğimiz bir ortamda 2 milyar 4 milyar olmuş. Gerçekten bir damla bu, yani hiç değirmeni döndürecek bir şey değil. Onun için de bu işe yaramayacaktır en nihayetinde. Ondan dolayı da bunun bir bölümünü sterilize edeceklerini kendileri açıkladılar. Yani geri bir miktarını alacaklar. Yani hangi vadede nasıl yapacaklarını bilmiyoruz ama bunun tamamı böyle piyasada kalacak da bir para değil zaten. Ondan dolayı da kalıcı halde olur mu? Hani ben şu kocaman bir soru işareti koyuyorum oraya. Onun için bence uzun vadeli olarak düşürmekte muktedir olamayacaklar. Bir de üzerine üstlük Fed'in, eğer ki üzerine daha fazla gelinir ve Fed politikinde olursa, ki şu anda hiçbir şekilde bunu okumuyoruz, o zaman uzun vadeli tahvil faizleri için çok çok daha negatif bir senaryodan bahsedebiliriz. Onun için hani olabildiğince kısa vadeli olarak çevirip en nihayetinde bir gün faizler düştüğü zaman da o kısa vadeyi daha uzun hale getirmek gibi bir strateji güdüyor olmaları lazım. Ya da İran'la olan bu işte mücadelelerinde bir yerde hani bak kazandık, şimdi kazandığımız için el sıkışıyoruz, artık İran'ın petrolünü de dünyaya satacağız vesaire gibi mevzuya hızlıca gelip bu olayları normalleştirmek için bir gayret gösteriyor olmaları lazım. Öyle olduğu takdirde bu dünya için de olumludur. Hani genel olarak jeopolitik taraftaki risklerin azalması, faizlerin düşmesi, enflasyon düşmesi, her şeyin toparlaması bu taraftan geçer.
1: Şu haber çok önemli. ABD Hürmüz Boğazı üzerinden gizli bir petrol taşıma operasyonu yürütüyor. Axios'tan bir haber bu. Barak Ravid imzalı. Şimdi biz hep petrolde işte geldiğimiz seviyeleri, aslında buralarda kalışını, piyasaların bunu böyle çok da ciddiye almamasını vesaire konuşuyorduk. Meğer bu akış sayesinde aslında durum çok da dramatik daha hale gelmiyormuş. Onu anlamış olduk bu haberle birlikte. Şöyle ki ABD ordusu her gün milyonlarca varil petrolün taşınabilmesi amacıyla Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için bir deniz taşımacılığı koridoru oluşturdu diyor haber. ABD yetkililerinin Axios'a verdiği bilgilerle bu haber derlenmiş ve yetkililere göre Boğaz'dan günde yaklaşık 10 milyon varil petrol çıkarılarak küresel enerji piyasasına ulaştırılıyormuş. ABD öncülüğündeki bu operasyonun savaşın en ağır ekonomik sonuçlarından biri olan ve petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açan arz kesintisini hafiflettiği ifade ediliyor. Şimdi tabii Hürmüz kapalı, Hürmüz açık, biz buradayız ama bu geçtiğimiz günlerde de benzer aslında haber akışlarını duyduk. Yani buradan bir operasyonun hala bir akışın devam ettiğine dair. Yani işler biraz göründüğünden daha farklı ve acaba bu bize önümüzdeki dönem için özellikle petrol fiyatları açısından iyimserliğimizi korumamızı kurmamıza sebep olabilir mi acaba? Madem bu yapılabiliyorsa ve bundan sonra da yapılacak ise gerçekten şu anda da telaffuz ediliyor. İşte 120 dolar, 125 dolar. Bazı raporlara bakıyorum 150-200'ler havada uçuşuyor yine. Geçtiğimiz dönemde de uçuşmuştu. Çok şükür oralara gelmedik ama bu sefer de sanki bir miktar limitli, eğer bu operasyon var ise ve devam ediyorsa limitli bir yükseliş öngörebilir miyiz acaba petrol tarafında?
0: Evet, yani tabii çok büyük belirsizlik var. Yani bu söylediğinin yansıması ne olacak? Veyahut da yeniden hepimiz yeniden böyle sıcak çatışmaya dönmeyen bir senaryo üzerinden konuşuyoruz. Trafikle ilgili her gün başka bir haber çıkıyor. Evet. Bu söylediğin, evet, bu haber çok önemli ama işte dün de gemi geçişi işte 110'dan 1'e 2'ye 3'e düştü filan gibi hani haberler vardı.
1: Vallahi burada deniyor ki operasyon kapsamında 15 ile 20 tanker Uman kıyıları boyunca uzanan Güney Koridorunu kullanarak Boğaz'a girip
0: Boğaz'a girip
1: çıkıyormuş.
0: Bu bambaşka bir görünüm veriyor mesela. Evet. Aynen. O yüzden haber akışının da hani sağlığı sorgulanabilir. Bu nedenle de ben artık böyle kendimize güvenle hani tamam artık 90 dolarda oturur artık bundan sonra yüzler 110'lar falan şey dışıdır, senaryo dışıdır diyemiyorum. Ama bazı senaryo, hani bugün neyle çalışırsın dediğimizde de bazı senaryo olarak da 100-110'ları almıyoruz tabii ki de. Neden almıyoruz? Çünkü masadan kalkıldığı halde çıktığı yer ancak işte 100'e doğru oldu ama 90'da dengelendi. Yani buradan daha kötüsü veya önümüzdeki dönemde olacak şey yine anlaşmanın işte anlaşmaya yaklaşıyorlar, yine bozulması olabilir. Hakikaten çok düşük bir olasılık veriyoruz sıcak çatışmaya dönmesine, yeniden işte ciddi savaş halinin ortaya çıkmasına. İsrail ortalarda yok mesela, hani şu aralar baktığınızda yeniden İsrail'in böyle sahnede çok fazla yer almasına falan. Onun için de bir nebze diyebiliriz. Evet, hani soruna cevaben, ama kendimize çok güvenle bunu tabii ki de söyleyemeyiz. Ciddi belirsizlik halen mevcut.
1: Mete, Trump boşuna demiyormuş petrol düşüyor, petrol düşecek diye.
0: bir bildiği varmış.
1: Bir bildiği mi varmış acaba? Gizli gizli oradan ya. Baksana 20 tanker, 15 tanker, öyle rakamlar yani.
2: Tamam ama yani işte biraz önce Özlem'in de söylediği gibi her kaynak aynı şeyi söylemiyor. Yani aksiyonunu yazmış olabilir ama İran hayır hiç yok öyle bir şey diyor. Bakıyorsun istatistiklere, işte son dönemin ortalaması kadar gemi geçtiğini falan görüyorsun. Hani bilmiyorum yani gerçeğin ne olduğunu ben görebildiğimizi zannetmiyorum.
1: Çok haklısın. Çok karışık bir haber akışı var. Özellikle zaten ABD tarafıyla İran tarafı bambaşka şeyler söylüyorlar. Trump ne söylese İran onu yalanlıyor zaten. İran bir şey söylüyor, Amerika tarafı bambaşka bir şey söylüyor. Bayağı bir kör uçuş halinde biz de burada neyin olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Her türlü teknoloji elimizin altında. Eskiden hatırlar mısınız, böyle savaş muhabirleri bölgeye giderlerdi. Mesela Körfez Savaşı zamanında yani çocukluk falan, ama ben çok iyi hatırlıyorum televizyonda neyi olup bittiğini canlı canlı görürdük. Şimdi her şey var, hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Evet, yani hani uydudan normalde izlenebiliyor olması lazım ama artık nasıl koruma
1: her
0: teknolojisi.
1: Her şeyi biliyoruz ama hiçbir şeyi bilmiyoruz. Öyle bir gezegendeyiz yani. Gerçekten enteresan. Peki şimdi bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Bu arada Lagarde'ın yapay zeka ile ilgili Avrupa'ya ilişkin uyarıları var. Onu dinleyelim. Bir de bugün enflasyon geldi İngiltere tarafından. Ona da şöyle bir göz atalım reklamla birlikte. Buyurun.
3: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın geçmişteki teknolojik dönüşümlerde yaşadığı kayıplara dikkat çekti. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ticari kazançların büyük ölçüde diğer bölgeler tarafından toplandığını belirten Lagarde, kıtanın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını ifade etti. Lagarde, yapay zekanın sunduğu imkanların ikinci dijital devrim olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa'nın aynı hatayı tekrarlama lüksünün bulunmadığını dile getirdi. Bölgedeki gelişmelerin yine de cesaret verici işaretler barındırdığını kaydeden Lagarde, anket verilerine atıfta bulunarak Euro bölgesindeki firmaların bu yıl toplam yatırımlarının yaklaşık %9'unu yapay zekaya ayıracağını öngördüklerini söyledi. Küresel rekabete kalıcı bir yer edinebilmek için Avrupalı şirketlerin teknoloji yatırımlarına ivme kazandırması gerektiğini altını çizen Lagarde, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme öncülük etmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada Temmuz ayında

0: tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre %2,9 arttığını bildirdi. Enflasyon Haziran'da 15 ayın en düşük seviyesi olan %2,6 seviyesinde gerçekleşti. Artış Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine uyumlu geldi. İngiltere Merkez Bankası ise enflasyonun %2,8'e çıkacağını öngörmüştü. Temmuz enflasyonu büyük ölçüde hane halkı enerji faturalarını belirleyen fiyat tavanındaki %13'lük yükselişi yansıtıyor. Artışın daha ucuz motor yakıtı sayesinde kısmen dengelendiği belirtiliyor. İngiltere Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği hizmetler enflasyonu %3,6'dan %3,4'e geriledi. Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tutulan çekirdek enflasyon ise %2,6 seviyesinde sabit kaldı. Andy Burnham, başbakan olarak görevdeki ilk ayında yaşam maliyetini odak noktası haline getirdi ve otobüs ücretlerine tavan getirilmesinden enerji faturalarındaki katma değer vergisinin düşürülmesine kadar bir dizi küçük önlem aldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzayan savaş, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırarak faizleri artırma yönündeki baskıyı artırabilir. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de üretici çıktı fiyatları Temmuz ayında %3,1 artarak %3,2'lik beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda üretici çıktı fiyatları beklentilere paralel olarak %0,2 arttı. Üretici girdi fiyatları ise yıllık %4,9 artarken aylık %1,7 düştü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Karabasan gibi.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
0: Evet sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Biraz da içeriye bakalım. Mete, bugün Bloomberg KT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliyenin son dönemde stopaj avantajından yararlanmak amacıyla para piyasasına yönelen sıcak parayı daha uzun vadeli ve üretken yatırımlara yöneltmek için bazı yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını duyduk. Bunun kapsamında vergilendirme dahil farklı seçenekler olduğu ifade ediliyor. Nasıl değerlendirirsin?
2: Yani para piyasası süper cazip bir ortam. İşte aylık %3 küsur kazanıyorsun. Yani hiçbir risk almıyorsun. Dünyadaki en yüksek kazançlardan bir tanesi. Dolara bakıyorsun, euroya bakıyorsun. Bir ayda %1,5-2 yükseliyor. Onlardan en az 100 bas puan veya daha iyi getirisi. Enflasyona bakıyorsun. Keza yani en az 100 bas puan veya daha iyi getirisi var. Eğer ki o taraftan bir memnuniyetsizlik varsa şöyle bir varsayım oluyor. Tamam, buraya bazı yükler gelirse o zaman para işte nereye gider? Borsaya gelir mi mesela? Tamam, döviz tutulabilir. Dövizin tutulması için çok şu anda işte brüt rezerve baktığımız zaman tarihi zirvelere doğru yaklaşan bir rezerv var. O tarafa bir şey olmayacaktır. Para çıktığı zaman o zaman yani döviz tarafında bir getiri sağlayamayacağından dolayı borsaya gelir mi? Borsaya dönüp bir bakıyorsun, borsa yani müthiş dünyadan ayrışır bir rally yaptı bugün. Özellikle yani bu X10, XB hisse, yani bankacılık dışı en büyük 10 hisse, işte ne bileyim Aselsan gibi ya da Tüpraş gibi hisselere inanılmaz bir teveccüh vardı bugün. Büyük bir rally günü haline geldi. Ya orada tabii şey yapmak da anlıyorum. Yani bunun arkasında yatan sebebi zaten bu işte enflasyon raporu toplantısında da sorgulanan mevzulardan bir tanesiydi. Orası bir kırılıma uğradığı takdirde dövizde kendini bulur mu? Yani burası bir risk yaratıyor mu gibilerinden, bu da sorgulanmış bir mevzuydu. Bunu bir adreslemeye çalışıyorlar diye anlıyoruz.
0: Şimdi dün sevgili Kerem Aksoy buradaydı. Fon pazarına şöyle bir bakınca 10,7 trilyon lira yatırım fonları tarafı, para piyasası fonları tabii bunun içerisinde önemli bir yer teşkil evet. ediyor büyük ihtimalle. 2,5 trilyon lira da bireysel emekliliği saysan 13,5 liralık bir büyüklükten bahsediliyor. Bu çok önemli bir büyüklük.
3: Kesinlikle.
0: Ve bizim finansal piyasalarımız, yani bizim yurt içi piyasalarımız açısından da çok önemli bir büyüklük ve onun da söylediği bu büyüklüğü korumak lazım.
3: Kesinlikle.
0: Bir yönündeydi.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi bu minvalde baktığın zaman sen nasıl değerlendirirsin Hı-hı. konuyu?
3: Ben biraz şaşırdım doğrusu. Yani aynen Kerem'e çok katılıyorum bu konuda. Çünkü şöyle bir yaklaşımsa eğer arkadaki neden, hani Mete'nin dediği gibi hani borsaya yöneleceği varsayılıyorsa belki rasyonel yaklaşılabilir ama hani haberde şey gibi anladım, uzun vadeli yatırımlara yönelmesi için evet. bir de vergi gibi bir şeyle, yani caydırıcı önemli bir caydırıcı unsurla. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum çünkü Türkiye'de uzun vadeli yatırımlara yönelmemesinin nedeni enstrüman yokluğu vesaire değil ki, yani gidecek yeri olmadığı için para piyasası fonunda değil ki, getiri arayışında ve de risksiz getiri arayışında, çünkü ülke çok riskli. Hı hı. Dolayısıyla da biz uzunca bir süredir ne doğrudan yabancı yatırım tarafında ne borsa tarafında long only fonların yer aldığını görmüyoruz Türkiye'de. Bunun nedeni enstrüman azlığı veya işte dediğim gibi hani bunun birçok nedeni var ve bunu biz risk primin göstergelerinden de görüyoruz. İşte kredi derecelenme kuruluşlarının kararlarından da verdiği notlardan da çok yakından takip, yani farkındayız. Dolayısıyla da aynen mevcut yatırımcı ilgisini kaybetmeyecek, tam tersi koruyacak ve zaman içerisinde makro göstergelerdeki iyileşmeyle birlikte sürdürülebilir rezerv artışı, kalıcı kur stabilizasyonu, ama doğal seyrinde kendi serbest işleyişinde kur stabilizasyonu, işte kademeli bir şekilde enflasyonun düşüşüyle birlikte hem maliye politikası hem para politikasının normalleşmesi, bu kompozisyon sayesinde de uzun vadeli yatırımların Türkiye'de pozisyon arayışına girmesi doğal seyri. Siz bu doğal seyre giderken yolculuk sırasında akışı döndürmeye çalışırsanız o zaman işte çıkışlar söz konusu olur, kaçışlar söz konusu olur. Yani sen para piyasasına girme, uzun vadeli işte yatırım yap niyetiyle eğer biz bir yönlendirme yapıyorsak, tam tersine hayır, ben

0: ülkenin bu riskini alamam, çıkıyorum diyen bir yabancı yatırımcı kitlesiyle karşılaşabiliriz. O anlamda hem şaşırdım hem de biraz tehlikeli de buluyorum kararı.
1: Yani amiyane tabiriyle kaş yaparken göz çıkarırız.
0: Çıkarabiliriz, evet çıkarabiliriz.
1: Peki. Bu arada Mete, bu hafta bu Fusri Rassal'ın Türkiye'ye ilişkin açıklaması da dikkat çekiciydi. Orada bazı düzenlemeleri erteleyeceklerini söylüyorlar. Ama el cümle şu, yani yeni alımlar yapmayacağız, mevcudu da çıkarabiliriz. Bu ne anlam ifade ediyor bizim açımızdan?
2: Yani bu daha önce konuşa geldiğimiz mevzuların bir de yani Fusri tarafına yansımış hali diyebiliriz. Onun yankısını yapıyor. Mesela IEM'den çıkar mıyız? İşte çepere mi geçeriz yoksa tek başımıza mı kategorize edilebiliriz? Mevzusun arkasında çalışan bütün matematikle ilgili olarak o taraftan da bir parmak sallama geliyor.
1: Evet.
2: Ama yani her hafta söylediğimiz gibi yani ben atılması gereken adımların atıldığını görebiliyorum. Daha da fazlasında hani çok kısa süre içinde bu fonlarla ilgili uzun süredir beklediğimiz işte taslağı işte önümüzde bulmayı bekliyoruz diyelim önümüzdeki birkaç gün içinde. O da daha somut bir hareket olmuş olacak. Fon tarafı da adreslenmiş olacak. Kasım'a kadar yani o taraf düzelirse zaten Fusri ya da diğer kimse, Dow falan hepsi kendi kendini tedavi edecektir.
1: Hadi inşallah bakalım. Peki şimdi tabii herkes altın ve gümüşü soruyor. Çünkü orada sert yukarı yönlü hareket gördük. Yani altın yine yükseldi diyenler var.
0: Tabii tabii, arkasını görmeyince hani zaten bekliyorduk rally.
1: Aynen öyle, ama yani bu geldiğimiz seviye, başlarken de konuştuk ya, 4500 dolar ons için önemli bir seviye. Orada daha öncesinde işte o 4200'ü nereye doğru kıracağız hikayesi vardı. Yukarı yönlü kırıldı ve yukarı yönlü harekette devam ediyor. İşte kimileri böyle yine amiyane piyasa tabirleri, Mete Güler şimdi işte altın geldiği yeri unutmaz vesaire vesaire. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz, ne görüyorsunuz, öngörüyorsunuz, biraz daha detaylı konuşalım. Çok soru var çünkü izleyicilerimizden. Özlem, senle başlayalım.
0: Buradaki şeyi ayrıştırmak lazım, yani hangi temel faktör veya teknik faktör sürüklüyor, bunları değerlendirmek lazım. 4200'den yukarıya gidiş temel faktörler taşıyordu, ama o temel faktörlerin birazcık daha zayıfladığını konuşmuştuk. Evet, 4000 doların altına getiren faktörler çok agresif faktörlerdi ve geldiği seviyelerden birazcık savaşın seyri de hafifleyince yeniden Merkez Bankası talebinin canlanacağını öngörüyorduk. Diğer hani teknik analist arkadaşlar da yani 4000 doların altından ziyade yavaş yavaş yukarı hareketi öngörüyorlardı. O yüzden de şaşırtıcı değildi ve buradan sonrasının da çok aşağıdan ziyade yukarı yönün daha olası olduğunu, ama hareketlerin rally şeklinde, o 5500 dolarlara götürecek ralliler şeklinde olmayacağını düşünüyorduk. Dolayısıyla bu şey yanıltmasın. Yani bu ABD hazinesinin aldığı kararla birlikte oluşan hareket bir rally başlangıcı gibi okunmaması gerekir. Ve de dediğim gibi hani bu kararın istenen sonucu oluşmaz ise o zaman bambaşka fiyatlamalarla da karşılaşabiliriz. Onun için ben bunu böyle bir ara şey gibi görüyorum. Hani istisnai bir hareket olarak görüyorum. Kocaman bir rally'nin çok büyük bir adımı oradan işte atıyorum. Tamam, 4800'ler, 5000'ler falan gibi bir hareket beklemem burada.
1: Senin beklentin nasıl Mete? Hem altında hem gümüşte. Yıl sonu için mesela nerelere doğru evrilebilir bu hikaye?
2: Yani şunu görebiliyoruz. Eylül'de bir zamanlar faiz arttırımı ihtimali vardı. Artık yok. Ekim'de vardı. Ekim'e ertelendi. Ekim'de ortadan kalktı. 150'nin altına geldi. Şimdi faiz arttırma ihtimalleri yok oldukça altının en büyük düşmanı zayıflıyor. O zaman da altına bir teveccüh gelmeye başlıyor. Hı hı. Faizler bu şekilde düşerken bir de bunun ötesinde. Tamam, yani mini QE vesaire diyoruz, para saçılıyor bir noktası altına değiyor, ama bunun dışında temel de bir sebebi var. Yani bunun temel sebebi de uzun vadeli tahvil faizleri aşağı geliyor. O da altının düşmanı. Onlar da aşağı geldikçe altın yukarıya gidiyor. Bütün bu dinamikler devam ettiği sürece altını da besler, ama bu şekilde stabilize olursa, ki yani ben %75 subjektif olasılık veririm buna. Yani şimdiki bu fiyatlama 3 aşağı 5 yukarı devam edecek.

ve %75 olasılık veririm. Bu böyle bir ortamda yani altının fiyatının da çok daha coşkun seviyelere gitmesini beklemem. 4600 olabilir gideceği yer. Hani o tarafta zaten baktığımız zaman yani teknik anlamda da çok direneceği bir yer görüyoruz 4600 değer seviyesinde. Hani o tarafa kadar taşırsa taşır. Ondan sonra da bence biraz kâr

0: Yani otomotiv, beyaz eşya, bunlar parlak olmayan sektörler, biziz buradayız diye bağırıyorlar. Yani tabii şu da var, hani hem satış yapamıyorsun ama satışlardan da daha fazla feragat etmemek için direnmen lazım. Kar marjını eksiye getirmek de istemiyorsun. Sıfıra çok yakın kar marjıyla hem beyaz eşya hem otomotiv hayatta kalmaya çalışıyor. Ben onu görüyorum. Onun için o taraflarda bir kere süper ekstra temkinli olunması lazım. İkinci çeyreğin özeline baktığımız zaman parlak olarak gördüğümüz sektörler bu rafinaj, petrokimya, onlar yani çok net bir şey. Hem büyüyor hem marjını arttırarak büyüyor. Savunma sanayi tarafı inanılmaz iyi gidiyor. Perakende tarafı, bu hani işte iskontolu gıda perakendecileri, market zincirleri homojen bir yapıda değiller, onu söyleyebilirim. Yani bazıları gerçekten çok parlıyor, bazıları da hani çok koşuyor ama bir şey üretemiyor. Yani bal yapmayan arı gibi bir bölüm. Onun için hepsini havuzlayıp baktığım zaman hani sektörel olarak şahane gidiyor diyemeyeceğim bir tarafı. Onun için yani şu anda olabildikçe defansif ve içinde bulunduğumuz konjonktürden istifade eden sektörlerde bulunmakta fayda var. Öte yandan da bankacılık sektörüne bakıyorsun. Tamam, çok iyi gitmiyor. İkinci çeyrek zayıf ve yani analiz tahminlerine kıyasla biz çok daha iyi geldiğini görmüşüzdür çeyreksel sonuçların. Öyle olmadı ama fiyat hareketinde onu o kadar fazlasıyla satmış ki daha fazla satılacak yer olmadığını düşünüyorum. Onun için hani endeks ağırlığına yakın seviyelerde banka taşırım. Onun dışında hani telekom tarafı, gıda perakendeciliği, sağlık, savunma sanayi, bunların hala sürükleyici tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama yani eğer ki biraz önce konuştuğumuz mevzular, Trump bir noktada enflasyonu düşürmek, işte ki kamu maliyesi, faizler, her şey için bir el sıkışma hareketine girerse İran'da, o zaman petrol fiyatı düşer. Petrol fiyatı düştüğü zaman da mesela bu rafinajdı, petrokimyaydı, o taraflara karşı çok dikkatli olması lazım. Orada bir geri dönüş de yukarıya gidiş kadar, hatta daha sert olabilir. Ve tam karşı tarafta mesela havacılık, ulaştırma geride kalmıştı. Bu işten acı çeken, maliyetlerin arttığı sektörlerde bir anda rahatlama görebiliriz. Onun için o tarafta süper tetikte bekliyor olmak lazım.
1: O zaman teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Hızlı oldu.
1: Hızlı. Rüzgar gibi geçti. Çok çok teşekkürler Mete'ciğim.
0: İyi akşamlar.
1: Özlem'cim çok teşekkür ediyorum. Mete tatilde, Özlem haftaya tatile gidiyor. Artık Mete döner, Özlem döner. Bilmiyorum, bu yaz bitsin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, şimdi görüşürüz. Bir rakamlarımıza bakalım, gelin birlikte. Başladığımızdan bu yana değişik bir şeyler var mı? ABD'de endeksler primli seyrini sürdürüyor. Dow Jones'da %0,17, S&P 500 tarafında %0,16 ve Nasdaq'ta da an itibariyle 0,08 kadar yüzde bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bizde akşam seansında %3,64'lük bir prim var. VIP 30'da işlemler 16.758 seviyesinden geçiyor. Buralarda bir yerde de kapanışa doğru gidiyoruz. Tıpkı gündüz BIST 100 tarafında olduğu gibi. Evet, yarın ne konuşacağız? Oraya da hızlıca bakalım. Yarın içeride takvim yoğun. Türkiye'de tarımsal girdi fiyat endeksini, uluslararası yatırım pozisyonu verilerini, yurt dışı üfeyi ve dış borç rakamlarını takip edeceğiz. ABD tarafındansa işsizlik başvuruları verileri geliyor olacak. Evet, yoğun bir gündem bizi bekliyor söylediğim gibi. FGE Nexanteca Onursal Başkanı Feridun Feşaraki Bloomberg International'a konuşmuş. Güzel bir röportaj. Rafine petrol ürünleri piyasalarının ham petrolden ayrıştığını ve küresel enerji dinamiklerini anlama biçimimizi yeniden şekillendirdiğini söylüyor ve bunu geniş bir kapsamda anlatıyor. Bu röportajla tamamlıyoruz küresel piyasaları. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Bizimle olman çok güzel, çelişkili sinyaller var. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söylüyor. İran ise kapalı olduğunu belirtiyor. Orada neler oluyor?
4: Oradan geçen gemilerin çoğunu sayabiliyoruz. Savaştan önce oradan 15 milyon varil ham petrol ve yaklaşık 5 milyon varil ürün geçiyoruz. Şu anda gözlemlenebilir verilere dayanarak günde yaklaşık 5 ila 6 milyon varil geçiyor. Ve biz AI sistemleri kapalı ve gemiden gemiye transferlerle sessizce geçen 1-2 milyon varil daha olduğunu düşünüyoruz.

0: Yani günde yaklaşık 8 milyon varil geçiyor. Günde yaklaşık 3-4 milyon varil ise Füceyre veya Kızıldeniz üzerinden boru hattı sistemlerinden geçiyor. Yani aslında bu durum göründüğü kadar kötü değil. Önceki 15 milyon varile kıyasla muhtemelen günde yaklaşık 11-12 milyon varil ham petrol geçiyor. Ancak rafine ürünlerin hareketi neredeyse sıfır.
1: Ham petrol akışı açısından bunun artmasını mı bekliyorsunuz, yoksa İran'daki durum devam ettiği sürece önümüzdeki aylarda görmemiz gereken seviye bu mu?
0: İranlıların Amerikan çıkarlarına saldıracağına dair yüksek bir ihtimal olduğuna inanıyorum. Amerikan çıkarlarından kastım Amerikan üsleri ve bir savaşa girmek istiyorlar. Bu yıpratma savaşı şu haliyle şöyle. Amerika Birleşik Devletleri tamam ablukayı sürdüreceğim ve seni tüm gelirinden mahrum bırakacağım diyor. İranlıların boğazların dışında satabilecekleri bir miktar petrolü olsa da birkaç aydan fazla dayanamazlar. En fazla 2-3 ay belki. Bu yüzden işleri bir sonuca bağlamak istiyorlar ve bunu yapmak için de barışta sonuçlanacak bir savaş istiyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri çok az ilgi gösterdiği için bir anlaşmaya varabilmek adına bunu onların başlatma ihtimali yüksek. Çünkü gidişata bakılırsa İranlılar baskı altında boğuluyorlar.
1: Eğer İran bahsettiğiniz saldırıları gerçekleştirecek olsaydı bunun enerji piyasası üzerindeki etkisi ne olurdu?
0: Etkisi elbette şu olurdu. Oradan geçen günde 6 ila 8 milyon varillik o hacim bile kesintiye uğrardı. Onlar üzerinde bir etkisi olurdu. Ama onlar, İran rejimi bir kriz arıyor ki belki bundan bir sonuç elde edebilsinler. Çünkü gidişat öyle ki bugün İran'da bile benzin sıkıntısı var. Benzin ithal edemiyorlar. İç piyasada yeterli miktarda benzin üretemiyor. Sistem tıkanmış durumda, böyle devam etmesi mümkün değil. Bir kriz istiyorlar ve ABD aslında sadece orada oturup hiçbir şey yapmayarak çok güçlü bir konumda.
1: ABD'nin İran'a saldırısı konusunda doğru tahmini yaptın, doğru bir öngörüde bulundun. İran'ın ABD çıkarlarına yönelik saldırısı ne zaman gerçekleşebilir? Elindeki veriler sana ne söylüyor?
0: Bence bir veya iki hafta içinde. Yani eli kulağında, çünkü mevcut durumu olduğu gibi kabul edemezler. Mevcut durum bir seçenek değil. Ya bir barış anlaşması ya da bir savaş istiyorlar ya da kendi içlerinde bir uyum sağlayacak bir şey. Çünkü kendi aralarında kavga ediyorlar. Bu yüzden bir krize ihtiyaçları var. Ve bence bu kriz ABD çıkarlarına saldırmaktan geçiyor. İsraillere saldırmaya cesaret edemezler. Çünkü İsrail doğrudan lider kadroyu hedef alır. Yine de bence önümüzdeki bir iki hafta içinde İran bir kriz yaratacaktır.
1: Şu anda petrol fiyatlarına bakıyorum. Daha önce de petrol fiyatları ile ilgili konuşmuştuk. Daha önce savaşın devam etmesi halinde petrolün 150 hatta 200 dolar olacağını söylemiştin. Bu savaşın 6. ayına girdik. Senin bahsettiğin o seviyelerin yanına bile yaklaşamadık. Bunun gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor?
0: Pekala. Şu anda aslında petrol dengesi hiç de fena değil. Çünkü belirttiğim gibi daha önce 15 iken şu anda günde yaklaşık 10-12 milyon varil ham petrol çıkışı var. Yani bir sorun var ama bu devasa bir sorun değil. Asıl sorun rafine ürünlerde. Neredeyse hiç rafine ürün çıkışı olmuyor. Rafine ürünlerin fiyatı temel göstergelere tepki verirken ham petrol fiyatı piyasa duyarlılığına tepki veriyor. Esasen ham petrol ve ürünler artık birbirinden koptu. Ve açılışta belirttiğin gibi yanlış barometreye bakıyoruz. Petrol piyasasındaki krizin bir ölçüsü olarak rafine ürünlere bakmamız gerekiyor. Bugün ABD...
1: Peki durum ne kadar kötü? Ne kadar kötü rafine ürünlere? Rafine ürünlere bakacak olursak durum ne kadar kötü?
0: Pekala, ABD elbette en iyi rafine ürün piyasası. Dizel marjları ham petrolün

0: 100 dolar üzerinde. Asya'da ham petrolün yaklaşık 40-50 dolar üzerinde. Benzin çok çok yüksek seviyelerde. Jet yakıtı çok yüksek. Fuel oil bile yüksek. Yani rafine ürünlerde fiyatların 150-200 dolar aralığında olduğunu görebilirsiniz. Ham petrol tarafında ise fiyatlar pek oynamadı. Temel göstergelerle pek hareket etmiyorlar. Daha çok piyasa duyarlılığı ve bir tür anlaşma olacağı umuduyla hareket ediyorlar.
1: Dizel piyasasını takip ediyoruz ve tam orada bazı çatlaklar görüyoruz. Sizce dizel fiyatları daha ne kadar yükselebilir?
0: Şu anda piyasa resmen boğuluyor diyebilirim. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları büyük bir fark yaratıyor. Rus rafinerilerinin günlük yaklaşık 2 milyon varillik kapasitesi devre dışı kalmış durumda. Bazıları 4 milyon diyor. Ama rafinerilerin bir kısmı hala çalışıyor. Yani çalışan kısımlara bakarsak yaklaşık 2 milyon. Orta Doğu'da günlük 2 milyon varillik rafine ürün de devre dışı kalmış durumda. Üretim yapsalar bile ihraç edemezlerdi. Çünkü Hürmüz Boğazı daha önce günde 5 milyon varil rafine ürünü taşıyordu. Şu an dışarı hiçbir şey çıkmıyor. Yani durum gittikçe daha da kötüleşecek çünkü acım yok. Tabii Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları durmazsa ki ABD'nin Ukrayna'ya Rus rafinerilerine saldırıları yavaşlatması için baskı yaptığı görülüyor. Çünkü tüketicinin ödediği rafine ürün fiyatı ham petrol piyasasına değil, rafine ürün piyasasına bağlıdır.
1: Ve emin olmak için soruyorum Feridun. Dizel söz konusu olduğunda talep inelastiktir. Tarım ve ağır taşımacılık dahil hemen hemen her şeyin içinde yer alıyor. Peki şu anda gördüğümüz bu talep hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Yani dizel talebine bakarsanız esnekliği daha az ama benzin talebi de oldukça güçlü, beklenenden daha fazla. Ama genel olarak konuşursak biliyorsunuz bu yıl günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik bir talep kaybı yaşıyoruz. Oysa günde 1 milyon varillik bir büyüme bekliyorduk. Yani net değişim çok büyük. Talep yıkımı devasa boyutta. Ancak talep bazı ürünlerde diğerlerine göre daha hızlı yok oluyor. Bence piyasada neler olduğunu anlamanın yolu benzin, dizel ve jet yakıtı marjlarına ham petrole kıyasla bakmaktır ve bu farkların açıldığını görebilirsiniz.
1: Ve sanırım sonuçta bu durum enflasyonu körükleyecektir. Enflasyon üzerindeki etkisini belki de hafife mi alıyoruz?
0: Bence öyle. Bence tüm tartışmalar Federal Rezerv'in faiz oranlarını artıracağı yönünde. Yani Başkan Trump faizleri düşürmesi için güvendiği birini atasa bile enflasyon gözle görülür şekilde karşımızda olduğu için faizleri artırmak zorunda kalacaklar. İnsanlar enflasyondan bıktı ve bu durum ara seçimlerde büyük rol oynuyor. Yani hem siyaset hem de ekonomi üzerinde bir etkisi olacak. Ama asıl etki kesinlikle pompadaki fiyat artışı halk tarafından hissedilecek.
1: Çin konusuna değinmek istiyorum. Çin'in rafineri faaliyetleri büyük oranda toparlanıyor. Peki bu durum nedeniyle Çin'in dördüncü çeyrekte daha fazla ithalat yapmasını bekliyor musunuz?
0: Pek sanmıyorum. Biliyorsunuz birisi bana komik bir hikaye anlatıyordu. Çin'in artık talebi kısıtlaması açısından mini bir OPEC olduğunu söyledi. Ve bunu fiyatları yükseltmek için değil, fiyatları düşürmek için yapıyorlar. Stratejik depolama için yapılan günlük 1 milyon varillik eski petrol ithalatı durdu. İhracata hala izin veriliyor ama daha düşük hacimler. Ve tüketimi azaltan bazı politikalar yürürlükte. Yani Çin'in alımını günde yaklaşık 2-2,5 milyon varil azalttığı kolayca tespit edilebilir. Bu yüzden bugün petrol talebini ve petrol fiyatlarını etkileme konusunda tüm dünyada en önemli rol Çin'e ait.
1: Çin'in piyasaya tekrar girmesini bekliyor musunuz? Çin'in piyasaya dönmesi için ne gerekiyor?
0: Bence düşük petrol fiyatları, Çinliler fiyatlar düşükken stratejik rezerv ve piyasa

0: için petrol almalarıyla her zaman gurur duymuşlardır. Onlar için düşük fiyat varil başına 65 ila 70 dolardır. Bu fiyatlarla piyasaya girmeyecekler. Kendilerini geri tutacaklar. Aslında oldukça ilginç olan şu ki büyük bir alıcı olarak bekliyorlar ve tüm satıcılar onlara gidip lütfen benden biraz mal al diyecekler. Ama Çinliler naza çekiyor. Yani piyasaya hücum etmeyerek ve fiyatları daha fazla yukarı çekmeyerek gerçekten büyük bir etki yarattılar.
1: Peki piyasaya tekrar girerse sence bu Suudi ve Emirlik kaynakları için mi olur?
0: Biliyorsunuz ABD ablukası yüzünden İran ham petrolüne ulaşamıyorlar. Daha önce dediğim gibi İran gelirsiz devam edemez. Ancak petrol piyasaya çıkarsa elbette alacaklardır. Şu an için evet ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Emirlikler için ama daha fazla ABD ham petrol almaya da istekli olacaklardır. Ancak İran'dan gelen günlük bir 1,5 milyon varillik o büyük arz şu anda kesilmiş durumda.
1: Seni bırakmadan önce yıl sonu için petrol öngörün nedir? Petrol fiyatlarını nerede görüyorsun?
0: Bence petrol fiyatları, ham petrol fiyatları hala varil başına 85 ila 100 dolar aralığında olabilir. Ama ürün fiyatları ise varil başına 150 ila 250 dolar aralığında olacaktır.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak dövüş.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.